0: Zaten böyle kaybettik yani. Şuurumuz gitti orada kan kaybında. Sağ olsun doktorlarımızdan, herkesten Allah razı olsun. Binlerce kez. Hayatı döndürdüler bizi. Ya hiçbir şey düşünemedim açıkçası yani. Biz öldük dedim yani. Biz kan kaybından öldük dedim. Çünkü hani başımızın ağrısı, yani aldığımız darbe bizim bir tarafa gitti. Biz kan kaybından çok korktuk. Ya zaten hepsi arabadaydı. Ön tarafta zaten şeyleri vardı, teknik heyet. Ve sağ olsunlar doktor, takım doktoru ilk müdahale yaptı bize arabada. Ya yeterli olmadı tabii. Sonuçta elinde avucunda bir şey yok adamın ya. Son bir hamlemizi yaptık orada zaten. Yani aklımız başımızdaydı yani. Böyle kendimizi kaybetmedik yani. Böyle bir panik şey havası olmadı arabada.
1: Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu ise saldırının ardından hastanede yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Takıma değil, şoföre, ki orası biliyorsunuz viyadükler.
3: Viyadükler.
2: Allah korumuş. İnşallah bundan failler bulunur. Yani ben söyleyeceğim bu kadar. Bundan sonra artık iş yetkililerde yani. Şoför kafayı vurmuş gitmiş. Yandaki koruma Serkan olmasa zaten cuk gitti. Adama frene basmışlar ve direksiyonu bizim korumalar şey yapmış. Yani bu ne, panik olmaz mı ya? Yani? Şu anda bir iyi olduğunu söylediler önce bir polis arkadaş. Biz de onu merak ediyoruz. Çünkü her defasında biz o arkadaşı kullanıyorduk. Çok iyi bir arkadaştı. Çok üzgün oluruz yani. İnşallah devlet hastanesine yolladılar. Çünkü bizim doktor kanı durduramadı maalesef.
3: Evet,
2: ağzından gelmiş. Belki siz yakınmışsınız, evet, galiba. Evet. Siz görmüşsünüz zaten olayları. Yerler hep kan içindeydi. İnşallah bir şey olmaz yani. Biz şu anda düşündüğümüz o çocukcağız iyi bir çocukcağızdı. Bizimkilerin tabii ki paniği var yani. Ama yapacak bir şey yok.
3: Sağ olun.
2: Yani, sağ olun. Teşekkür ederiz.
4: Bu nedenle saldırı yalnızca bir takım otobüsünün kurşunlanması olarak kalmadı. Otobüsün kontrolden çıkması halinde çok sayıda futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanının hayatını kaybedebileceği bir facianın eşiğinden dönüldü.
1: Mahmut Uslu ile hastane çıkışında karşılaşan dönemin valisi Abdülcelil Özse, Uslu'nun bu işi halledin sözlerine taştan kaynaklandığını düşünüyoruz yanıtını verdi.
5: Sayın valimiz de geldi. Evet.
6: Halledin ya.
7: Takip ediyoruz.
5: Evet.
7: Takip ediyoruz.
5: Şu an Beyazlı Futbol Federasyonu'ndan
7: takip ediyoruz beraberce. İlk intiba tabii farklı söylentiler var. İlk intiba şoförün yarasının taştan kaynaklandığı, ama diğer türlü bir şey var mı? Olay yeri incelemek mi? Şu anda olay yerine gitti.
2: Çocuk gidiyor.
7: Bakacağız, onu inceleyeceğiz.
2: Bizim koruma olmasa gitti çocuklar. Ben size söyleyeyim.
7: Takip ediyoruz biz.
2: Lütfen. Ben tahmin ediyorum.
7: Karşı şeritten bir araçtan olduğunuz şekli de bir söylenti de var. Onu hepsini inceleyip bakacağız.
2: İnşallah. Bulun kim takip edeceğiz. Bunu yapmanız lazım yani.
7: Ve açıklayacağız inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız aradılar. Bakanımız. Onlar da takip ediyorlar. Sonuna kadar takip edeceğiz hepsini. Onlar da selam
2: aynı
7: var.
2: Aynı bilgiler geldi.
7: Evet. Tekrar yani geçmiş olsun diyoruz biz.
4: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ise saldırının taşlı saldırı olmadığını şu sözlerle anlattı.
8: Şoför vurulunca şimdi iki ayağı taş edildi orada. Öndeki cam çift cam olduğu için domuz kurşunu atıldı. Ondan ben biraz silahlara da meraklıyım. Onu da bildiğim için. Yan cam tek cam olduğu için camdan aldı. Üç yerden aldı şoför.
1: Olay yerinde tüfek bulundu. Saldırının ardından polis ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Olay yerine yakın bir dere yatağında bir av tüfeği bulundu. Dönemin İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk, 5 Nisan 2015'te yaptığı açıklamada saldırıyla ilgili önemli delillerin elde edildiğini, ancak failin henüz bulunamadığını söyledi. Öztürk, saldırının taraftarlıkla açıklanamayacağını belirterek, en kısa zamanda failin bulunmasıyla bu meselenin açıklığa kavuşacağına inanıyorum, dedi. Ancak bakanın fail kısa sürede bulunacak açıklamasına rağmen soruşturma yıllarca sonuçlandırılamadı.
4: İlk şüpheliler gözaltına alındı, ancak serbest bırakıldı. Saldırının hemen ardından Emre A ve Nihat S isimli iki kişi gözaltına alındı. İki kuzen yaklaşık 32 saat gözaltında tutuldu. Emre A olay sırasında bölgede bulunduğunu, ancak saldırıyı gerçekleştirmediğini söyledi. Olay sırasında çektiği görüntüleri taraftar duygusuyla paylaştığını belirterek saldırıyı kınadı. Nihat S. ise Emre A.'nın akrabası olduğu için gözaltına alındığını savundu. İki şüpheli de daha sonra serbest bırakıldı. Böylece soruşturmanın ilk aşamasında da saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilere ulaşılamadı. Fenerbahçe otobüsüne saldırı gerçekleştirdiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan kişiler ise sürmene seninle gurur duyuyor sloganlarıyla karşılandı.
1: Bir yıl geçti, fail yine bulunamadı. 4 Nisan 2016'da saldırının üzerinden tam bir yıl geçmişti. Ancak saldırının failleri hala bulunamamıştı. Dönemin haberlerinde olayın otomatik av tüfeğiyle gerçekleştirildiğinin belirlendiği, olay yerinde silah bulunmasına rağmen saldırganların tespit edilemediği aktarılıyordu. Fenerbahçe yönetimi ve taraftarları için soru artık yalnızca kim ateş etti değildi. Böylesine büyük bir saldırının faili neden bulunamıyor sorusu giderek daha fazla sorulmaya başlandı. Takım kaptanı Emre Belezoğlu o anlara dair şunları söyledi.
3: Yani ölüm konusundan ziyade korkutan şey, yani gelinen bunun olması için ne gerçekleşmiş olabilir ki bu bizim karşımıza çıkıyor. Yani yabancı oyuncusu var, Türkiye'yi biliyor, bilmiyor. Adamlar hayatlarında böyle bir şey karşılaşmamışlar. Çok acı hadiseler yaşadı Fenerbahçe. Yani biz de takım içinde şereflendik ayrı da. Ama yani bu kadar da olmamalıydı. O yaşadığın şeyi anlatmak bazen insana çok ağır geliyor. Çünkü Karadeniz'de çok insanı temiz, insanı hani kanı deli, böyle baktığın zaman onlara bile yakıştıramayacağın kadar bir düşmanlık oluşmuş oldu. Baktığımda ben yani gidiyordum maça. Yani başka bir şey var orada. Yani artık Trabzon'la Fenerbahçe arası böyle bir açıldı ki, yani düşmanlıktan öte bir çizgi varsa, başka bir kelime varsa o koyulacak hale geldi. O benim için çok üzüntü verici bir durum. Çünkü bu kadar olmamalı, bu kadarına getirmemeli.
4: 15 Temmuz'dan sonra ise dosyanın seyri değişti. Saldırının üzerinden yaklaşık 1,5 yıl geçmişti. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi Fenerbahçe otobüsüne yönelik saldırının soruşturmasının seyrini de değiştirdi. Darbe girişiminin ardından yürütülen FETÖ soruşturmalarında 4 Nisan saldırısının gerçekleştiği gece bölgede görev yapan ve soruşturmada görev alan bazı kamu görevlerinin de Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması bağlantısı nedeniyle soruşturulduğu ortaya çıktı. Bu gelişme dosyada yeni bir ihtimalin tartışılmasına neden oldu. Saldırının soruşturması FETÖ bağlantılı kişiler tarafından engellenmiş veya etkisiz hale getirilmiş olabilir miydi? Futbolculardan Mehmet Topal o günleri şu sözlerle anlattı.
6: Çok zorlu dönemlerdi o dönemler. Otobüs kurşunlanması olmasaydı eğer biz o sezon şampiyon olacağımıza çok çok inanıyorduk. Zaten otobüs kurşunlanmasından sonra çoğu Avrupa'dan gelen oyuncular oynamak istemediler. Hepsi ülkelerine dönmek istediler. Kolay kolay bir toplumu, kolay kolay camiaların kaldıramayacağı, hazmedemeyeceği sıkıntılar bunlar. Sezonu kapatmıştık, sezon bitmişti çoğu oyuncular için. Kimse oynamak istemiyordu. Herkes ailelerin yanına gitmek istiyordu. Arkasından bir araba kurşunlanması oldu. Polislere haber verdik. Yorgun kurşun diye adlandırıldı.
1: Olay yerindeki bekçi dikkat çekti. Bu tartışmanın merkezindeki isimlerden biri Nurettin Ç isimli bekçi oldu. Nurettin Ç'nin saldırının gerçekleştirildiği noktaya yaklaşık 50 metre mesafede nöbet tuttuğu bildirildi. 15 Temmuz gecesine ilişkin FETÖ soruşturmasındaysa Nurettin Ç'nin Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki silah deposunun anahtarını sakladığı iddiası gündeme geldi.
4: Bunun üzerine Nurettin Ç hakkında FETÖ kapsamında soruşturma yürütüldü. Daha da dikkat çekici olansa yalnızca bekçinin değil saldırının soruşturulması sırasında görev yapan bazı emniyet ve yargı mensuplarının da FETÖ soruşturmalarına konu olmasıydı. Dönemin haberlerine göre olay sırasında görevli bekçi Nurettin Ç, nöbetçi komiser Hüseyin G, Sürmene İlçe Emniyet Müdürü Lütfi İ, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet E, dosyaya bakan savcı Sait S ve hakim İsa K ile ve o soruşturmayı yürüten Cinayet Büro Amiri Hüdayi O hakkında FETÖ-PD'ye bağlantısı kapsamında soruşturmalar yürütüldüğü bildirildi.
1: 15 Temmuz sonrasında Fenerbahçe'nin 3 Temmuz 2011'deki şike soruşturmasına ilişkin FETÖ kumpası iddiası da yeniden gündemin merkezine oturdu. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve bazı yöneticiler 3 Temmuz 2011'de sözde şike davası kapsamında 3 Temmuz 2011'de gözaltına alınmış Yıldırım, şikeye teşvik suçundan 3 yıl 9 ay, örgüt kurmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Fenerbahçe yönetimi ise 2011 sürecinde kulübün hedef alanını savunmuş, Aziz Yıldırım ne şikesi memleket elden gidiyor yorumunu yapmıştı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım şu açıklamaları yaptı.
9: Ki Fenerbahçe'nin başına neler geldiğini bilmeden hep ahkam kesiyorsunuz. Vize'de kimin otobüsünü kurşunladılar. Türkiye'de bir futbol takımını yok etmek için bir cinayet işlemek üzere operasyon yapılmıştır gece. Bugüne kadar bunların failleri belli değildir. Biz Giuliano ile beraber, Giuliano bana dedi ki bunlar soruyorlar bir daha bu olaylar olur mu diye. Ben bir daha iyi olmaz, olamaz. Şimdi siz şampiyonluk kaçtı. 10 tane böyle şampiyonluk, bir tane vurdu kanamasın, ölmesin. 10 tane şampiyonluk kaçtı yani insan olarak. Ne olacak yani? Biz hiçbir şey bilmiyoruz. Ortada kalan bir hadise. O insanlar yani can koy, yani düş, gitse aşağıya 30 kişi ölür. 30 tane sporcu ölür. Yani dünyada böyle bir şey yok. Bizi niye kurşunladılar? En önemli konu bu. Yani neden bizi kurşunlama ihtiyacı hissettiler ve otobüsü kurşunladılar. Ve kaptanı vurdular yani. Atar, içeriden birini atarlar, böyle askeri atarlar. Birisi askeri yaralanır, ne olursa olur. Ama burada direkt kaptanı attılar. Ve ben o akşam valiyle konuşuyorum. Vali bana diyor ki taş geldi. Ya ne taşı ya dedim. Taşla ne alakası var? Kurşun geldi. Niye örtbas ediyorsun? Bir şeyler söylüyor, inandırıcı değil.
4: Böylece Fenerbahçe açısından iki olay arasında bağlantı kurulmaya başlandı. 3 Temmuz 2011'de Fenerbahçe'ye kurulan kumpas ve 4 Nisan 2015'te takım otobüsüne yönelik silahlı saldırı. Kulüp cephesi saldırının da Fenerbahçe'yi hedef alan daha geniş bir yapının parçası olabileceğini savundu.
1: Saldırının ikinci yılında Fenerbahçe bu kez doğrudan soruşturmanın sonuçsuz kalmasına tepki gösterdi. 4 Nisan 2017'de kulübün gündeminde 730 gün oldu mesajı vardı. Saldırının ardından 2 yıl geçmiş, şoför ağır yaralanmış, silah bulunmuş ve 2 kişi gözaltına alınmıştı. Ancak saldırının gerçek faili hala bulunamamıştı. Fenerbahçe'nin tepkisi bundan sonraki yıllarda da sürdü.
4: Soruşturma neden sonuçlanmadı? Dosyanın en çok tartışılan noktalarından biri de bu oldu. Saldırı noktasında silah bulunmasına rağmen saldırıyı gerçekleştiren kişinin tespit edilememesi, Fenerbahçe yönetiminin ve hukukçularının soruşturmanın yeterince etkin yürütülmediği yönündeki eleştirilerini beraberinde getirdi. Özellikle 15 Temmuz sonrasında soruşturma kapsamında görev yapan bazı kişilerin FETÖ soruşturmalarına konu olması bu eleştirileri daha da güçlendirdi.
1: 2020, dosya takipsizlikle sonuçlandı. Saldırının üzerinden yaklaşık geçen 5,5 yıl sonra Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama yayınlandı. Başsavcılık, yürütülen soruşturmanın sonunda kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Yani kamu davası açılmadı. Daha önce şüpheli olarak gözaltına alınan kişiler hakkında saldırıyı gerçekleştirdiklerini ortaya koyacak yeterli delile ulaşılamadığı değerlendirildi. Böylece 4 Nisan saldırısı 2020 itibariyle hukuken faili bulunamamış bir dosya olarak kaldı. Fenerbahçe ise karara tepki gösterdi. Takipsizlik kararına rağmen dosyanın faillerinin bulunmasına yönelik arama süreci devam etti. 2021'de daimi arama kararı verildi.
4: Fenerbahçe yönetimi 2023 yılında saldırının 8. yılında dosyayı yeniden gündeme taşıdı. Kulüp yöneticileri ve hukukçuları olayın aydınlatılması için hukuki yolların sonuna kadar kullanılacağını açıkladı. Fenerbahçe yöneticisi Fethi Pekin saldırıyı kulübe ve çalışanlarına yönelik bir suikast girişimi olarak nitelendirdi. Kulüp hukukçuları ise sadece saldırıyı gerçekleştirenlerin değil, olayın soruşturulmasının neden sonuçsuz kaldığının da araştırılması gerektiğini savundu.
1: Dosyanın yeniden gündeme geldiği bir başka aşamada Anayasa Mahkemesi oldu. Aralarında futbolcular ve kulüp görevlilerinin de bulunduğu bazı Fenerbahçeliler saldırıyla ilgili etkili bir soruşturma yürütülmediği gerekçesiyle bireysel başvuruda bulundu. AYM ise 22 Nisan 2026'da yaptığı değerlendirme sonrasında başvurunun kabul edilebilir olduğuna karar verdi.
4: Asıl büyük değişiklik ise 27 Mayıs 2026'da yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 Nisan 2015 saldırısına ilişkin dosyanın bakanlık bünyesindeki faili meçhul suçları araştırma dairesi tarafından yeniden ve titizlikle incelendiğini açıkladı. Bakan Gürlek, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmamış olmasının ve soruşturmanın takipsizlikle sonuçlanmasının kamu vicdanındaki rahatsızlığı sürdürdüğünü belirtti. Bakanlığın incelemesinin ardından dosyada kanun yararına bozma süreci başlatıldı. Bu gelişme 2020'de verilen takipsizlik kararının hukuki açıdan yeniden değerlendirilmesinin önünü açtı.
1: Aynı gün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da dosyada önemli bir adım attı. Başsavcılık, kovuşturmaya yer olmadığı kararına yapılan itirazın reddedilmesine ilişkin kararın kanun yararına bozulmasını talep etti. Başsavcılığın yazısında saldırının ayrıntıları yeniden hatırlatıldı. Fenerbahçe otobüsünün Rize'den Trabzon Havalimanı'na giderken sürümene de av tüfeğiyle ateş altına alındığı, şoför Ufuk Kıran'ın başından hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı ve otobüsün zarar gördüğü belirtildi. Akın Gürlek'te sürecin amacını, "Amacımız bu menfur saldırının aydınlatılmasıdır" ifadesiyle açık biçimde ortaya koydu.
4: Fenerbahçe Kulübü 27 Mayıs'taki gelişmenin ardından açıklama yaptı. Kulüp saldırının yalnızca Fenerbahçe'ye değil, Türk sporuna ve toplum vicdanına yönelik olduğunu belirterek dosyanın yeniden değerlendirilmesini önemli ve kıymetli buldu. Fenerbahçe Adalet Bakanı Akın Gürlek'e gösterdiği hassasiyet nedeniyle teşekkür etti ve bundan sonraki sürecinde takipçisi olacağını açıkladı.
1: Ve dosyada yeni bir aşamaya geçildi. 11 Ağustos 2026'da Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, saldırıyla ilgili bütün delillerin yeniden değerlendirildiğini açıkladı. Yeni soruşturmanın merkezinde özellikle HTS kayıtları ve baz istasyonu verileri bulunuyor.
4: Yapılan yeni incelemelerde saldırı sırasında ve saldırıdan hemen önce ve sonra bazı kişilerin telefon hareketleriyle bölgedeki baz istasyonu kayıtları arasında dikkat çekici bağlantılar tespit edildiği belirtildi. Yusuf Öksüz, Emiral Aygüneş, Hakan Hatipoğlu, Özgür Ertürk, Özden Recep Kaplan isimli şahıslar gözaltına alındı.
1: Adalet Bakanlığı tarafından aktarılan bilgilere göre yeni incelemede Yusuf Öksüz'ün 5 Haziran 2015 tarihli ifadesi de yeniden değerlendirildi. Öksüz, o dönemde olay saatinde evinde olduğunu ve saldırıyı kardeşinden öğrendiğini söylemişti.
4: Ancak yeni yapılan baz istasyonu incelemelerinde olay saatinde Fenerbahçe otobüsündeki kişilerin telefonlarının sinyal aldığı istasyonla aynı bölgede Öksüz'ün de baz sinyali verdiği tespit edildiği bildirildi. Ayrıca Öksüz'le Emiral Aygüneş, Hakan Hatipoğlu ve Özgür Ertürk arasındaki iletişim kayıtlarının olay öncesinde ve sonrasında yoğun olduğu belirtildi.
1: Yeni incelemeye göre bu kişilerden bazılarının saldırıdan önce Fenerbahçe otobüsünün Rize'den geliş güzergahındaki Of ilçesi sahil yolu çevresinde baz sinyali verdiği, saldırı sonrasındaysa bazı şüphelilerin aynı bölgelerden sinyal kayıtlarının bulunduğu aktarıldı.
4: 4 Nisan 2015 gecesinden bu yana aslında değişmeyen tek soru bu. Kim ateş etti? Saldırının gerçekleştirildiği yer ve saat belli, silah bulundu. Otobüsün kurşunlandığı, şoförün yaralandığı ve olayın bir saldırı olduğu kesin. Ancak tetiği çeken kişi veya kişiler bugüne kadar mahkeme kararıyla ortaya çıkarılamadı.
1: 2020'de soruşturma takipsizlikle sonuçlandı. 2021'de daimi arama kararı verildi. 2026'da AYM, yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edilmediğine karar verdi. Mayıs 2026'da dosya yeniden incelemeye alındı ve bugün 11 yıl sonra ilk kez 5 kişi yeni deliller doğrultusunda gözaltına alındı.
4: Fenerbahçe otobüs saldırısından 11 yıl sonra yaşanan yeni gözaltıların ardından Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu konuştu. Mosturoğlu sürece ve perde arkasına ilişkin şunları söyledi.
10: Çok mutluyuz. Yani 11 yıldır süren bir hukuk mücadelesi ve camiamızın sonucunu ve sonuçlanmasını beklediği bir süreç. Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürley'in göreve gelmesinden sonra oluşturulan faili meçhul suçları araştırma biriminin ortaya çıkarttığı dosyalardan bir tanesi. Bu açıdan baktığımızda hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem Sayın Adalet Bakanımıza hem İçişleri Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. 11 yıllık bir mücadele rafta kalmadı ve adliyenin koridorlarından herhalde savcı masasına kadar intikal etti. Buradan sonra beklentimiz bir an önce iddianamesinin hazırlanıp sorumlularının yargı önünde hesap verdiğini görmek. Vallahi neden 11 yıl beklendiğini çok net deliliyle ortaya koyamam, ancak şunu düşünüyorum. Baştan beri aynı şeyi söylüyorum. Yani bu süreci yaşatan, organize eden karanlık gücün arkasında ben FETÖ'nün olduğuna inanıyorum. FETÖ'yle mücadelenin bir parçası olduğunu da düşünüyorum. FETÖ'nün bütün birimleri, bütün unsurları yok edilemedi. Hala mücadele sürüyor. Onun bir uzantısı olduğunu düşünüyorum. 11 yıl evvel başlayan bu soruşturmada işte takipçilik kararı verildi. Daha sonra Sayın Ali Koç başkanımız döneminde o karara karşı yeniden yargılama talepleri oldu. Anayasa Mahkemesi'ne kadar giden süreçler oldu. O süreçlerin hepsi maalesef dediğiniz gibi sonuçsuz kaldı. Bunun temel sebebi dosyadaki delillerin toplanmamış olması. Çünkü soruşturma belli bir tarihten sonra akamete uğradı. Hiçbir delil toplanmadı. Mevcut deliller, yani ortada olan deliller değerlendirilmedi. Oradan faillere gidilmedi. Ve dosya bu şekilde kapandı. Yani mevcut dosya durumuna göre mercilerine karar verdiler. Sayın Bakanımız döneminde yeni deliller, özellikle HTS kayıtları, bazı kayıtları, bunlar getirilerek, dosyaya ithal edilerek, ifadeler yeniden değerlendirilerek faillere ulaşıldı. Ben bu faillerin 5'te de kalmayacağını düşünüyorum. Daha da sayı büyüyecektir. Özellikle arka planında bu suçu gizleyen, suç delillerinin ortaya çıkmasını önleyen ve varsa bunlar arasında kamu görevlilerinin de bu dosyaya dahil edileceğini düşünüyorum. Bir başka beklentimiz de camia olarak 12 Mayıs'ın da benzer şekilde aydınlatılması. 12 Mayıs'ta da enteresan olaylar yaşanmış. Stadımızda taraftarımız adeta işkenceden geçirilmişti. Daha sonra sokaklara kadar taşınan olaylar ve o olayların aslında Türkiye'deki refah, huzuru, barış, kardeşliği bölmeye yönelik olduğu da iddia edilmişti o dönemde. Onun da dosyası aslında hazır. Çağlayan Adliyesi'nde şu an. Ama orada da benzer şekilde takipçilik kararı verildi. Dosyayı biz takip ettik. Dosyanın içeriğini de çok çok iyi biliyoruz. Büyük miktarda fail orada belli aslında. Kamu görevlileri, özellikle FETÖ'cü kamu görevlileri. Onun da, o dosyanın da ben bir an önce aydınlatılması istiyorum ve aydınlatılacağına da inanıyorum. Camiam adına da bugünkü gelinen nokta için hem Adalet Bakanımıza, hem Sayın İçişleri Bakanımıza, hem de onların personellerine, çalışan jandarma ve emniyet görevlilerine, Sayın Savcılara da şükranlarımı sunuyorum. Ya bu dosya aslında tüm boyutlarıyla incelendi bizim tarafımızdan. Yani yapılacak başvuruların hepsi hazır, elimizde bekliyor. Bununla ilgili dediğim gibi Sayın Aziz Yıldırım'ın görev döneminde, yani 2015'ten 2018'e kadar Sayın Aziz Yıldırım'ın görev döneminde, daha sonra Sayın Ali Koç'un görev döneminde hiç kesintisiz çalışmaya devam ettik. Sayın Fethi Tekin, Alpoğlu, ben. Ve bu çalışmada o dediğiniz alternatiflerin tüm aslında masada. Yani şunu bekliyoruz biz. İddianame hazırlansın, dosya açılsın. Ondan sonra biz nereye varacağını kamuoyuyla paylaşacağız.
1: Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015'te Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırının üzerinden 11 yıl geçerken dosyada yeni bir dönem başladı.
4: 2020'de takipsizlikle sonuçlanan soruşturma yeniden ele alınırken 11 Ağustos 2026'da HTS ve baz istasyonları kayıtları doğrultusunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını.
1: Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te. Serhat Ayan'la haftanın keyfi başlıyor.
2: Haftanın keyfinden herkese merhabalar, ben Serhat Ayan. Bir haftanın kapanışında da sizlerle birlikteyim efendim. Evet, bugün çok enteresan bir konuya gireceğiz sizlerle beraber. Gerçekten de keyif verici bir konunun içinden geçeceğiz. Summer Hits denen kavrama gireceğiz. Evet, bunları anlatacağım size ve tarihe doğru bir yolculuk yapacağız. Ama şunu baştan söylemem lazım, bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araştırıcısından ve YouTube kanalından dedikten sonra haydi o zaman başlayalım. Şimdi her yazın bir şarkısı varmış gibi gelir değil mi? Bazen gerçekten de vardır. Şimdi aynı şarkıyı arabada duyarsınız, sahilde duyarsınız, radyoda duyarsınız, tatile gittiğiniz restoranda yine karşınıza çıkar. Birkaç hafta içinde o şarkı müzik olmaktan çıkıp yazın kendisine dönüşür. Yıllar sonra yeniden duyduğunuzda da yalnız şarkıyı hatırlamazsınız. Nerede olduğunuzu o zamanlar, kiminle olduğunuzu, nasıl bir hayat yaşadığınızı bile hatırlarsınız. İşte summer hit, yani yaz hitleri dediğimiz şey biraz böyle bir şey. Ama yaz hiti aslında belirli bir müzik türü değil. Her zaman hızlı olmak zorunda değil. Her zaman dans müziği olmak zorunda değil. İçinde deniz, güneş ya da tatil geçmesi de gerekmiyor. Summer hit daha çok toplumsal bir olay. Bir şarkının belli bir yaz boyunca daha büyük bir kalabalığa, ortak hafızasına yerleşmesi olayı aslında. Ve bu hikayeyi geriye doğru götürdüğümüzde çok ilginç bir şey görüyoruz. Yaz hitini 80'ler icat etmedi. Daha 1950'lerin sonunda bunun son derece güçlü örnekleri vardı. Üstelik Billboard Hot 100 listesi de o Ağustos 1958'de başladığı için elimizde tam o tarihten itibaren oldukça iyi bir ölçüm imkanı bulunuyor. O yüzden bugün 1958'den 2025'e kadar uzanan yaklaşık 67 yıllık bir yolculuk yapacağız sizlerle. Ama her yılın en çok satan o yaz şarkısını dinlemeyeceğiz. Onun yerine sizler için böyle birkaç şarkı seçtim. O birkaç şarkı, her biri yalnızca döneminin hiti değil, aynı zamanda insanların müzik dinleme biçimini, eğlenme biçimini, tatil anlayışını ve hatta teknolojinin değiştiği bir dönüm noktasını temsil ediyor. İnanılmaz değil mi? Transistörlü radyodan otomobil radyosuna, diskodan MTV'ye, CD'den MP3'e, YouTube'dan Spotify'a, TikTok'tan küresel fandomlara. Yaz hitinin yaklaşık 70 yıllık yolculuğuna başlıyoruz ve başlangıç noktamız 1958. Şimdi arkadaşlarımız size bu şarkıyı, ilk 1958 şarkımızı çalacak, Domenico Modugno'dan gelsin Volare efendim. Ardından bu şarkının hikayesiyle birlikte olacağız sizlerle.

1958 yılındayız efendim. İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesinin üstünden henüz 13 yıl geçmiş. Avrupa yeniden ayağa kalkıyor. Amerika'da savaş sonrasının ekonomik refahı büyüyor. Otomobiller yaygınlaşıyor. Televizyon evlere ufak ufak girmeye başlamış ama müzik hala büyük ölçüde radyodan ya da 45'lik plaklardan dinleniyor. Ve bu ortamda İtalya'dan bir şarkı çıkıyor. Domenico Modugno'nun Nel Blu Dipinto di Blursu, yani Volare'si. Ama bütün dünya şarkıyı tek bir kelimeyle tanıyor. Volare diye. Şarkı Sanremo Festivali'ni kazanıyor. Eurovision'da İtalya'yı temsil ediyor. Eurovision'u kazanamıyor ama çok daha büyük bir şey bırakıyor. Amerika'ya ulaşıyor. Üstelik İtalyanca ulaşıyor. Billboard Hot 100'de haftalarca bir numarada kalıyor. 1958 yazının en büyük şarkılarından biri haline geliyor. Sonradan Grammy tarihinin de önemli şarkılarından biri olacak tabii ki. Onu o zamanki insanlar bilmiyorlar. Burada yaz hitinin ilk büyük özelliğini görüyoruz. Bir yaz şarkısının dünyayı ele geçirmesi için insanların sözlerini anlaması gerekmiyor. Bazen bir melodi yeterli, bazen yalnızca tek kelime yeterli. Volare, uçmak. 1958'in insanına baktığımızda da bu kelime o döneme ne kadar yakıştığını görüyoruz. Savaş yıllarının ardından artık insanlar yeniden seyahat etmek, eğlenmek, tüketmek ve geleceğe bakmak istiyorlar. Turizm büyüyor. Uçak yolculuğu giderek daha erişilebilir hale geliyor. Dünya küçülmeye başlıyor ve yaz hitinin tarihi daha ilk şarkısında bize gelecekte defalarca göreceğimiz bir şey söylüyor. Yaz müziğinin dili bazen kelimeler değil, duygulardır efendim. 1958 yazında işte Domenico Modugno'nun Volare'si ile birlikte olduk sizlerle. Şimdi 1964'e gidelim isterseniz. Beach Boys'a gidelim. I Get Around dinleyelim. Ne olduğunu, nasıl dönüştüğünü dünyanın 6 yılda hep birlikte görelim. Dinleyelim şarkımızı.

1964 yılındayız efendim. Dünyada çok büyük bir toplumsal güç ortaya çıkmış durumda. Gençler. Savaş sonrasında doğan o baby boomer kuşağı büyümeye başlamış. Ceplerinde harçlıkları var. Plak satın alıyorlar. Ailelerinin arabalarını kullanıyorlar. Radyoda anne babalarının dinlediği müziği değil, kendi müziklerini istiyorlar. Amerikan popüler kültürü de onlara muazzam bir hayal satıyor. Kaliforniya, güneş, deniz, sörf, otomobil, arkadaşlar, kızlar ve özgürlük. İşte Beach Boys tam olarak bu dünyanın müziğini yapıyor. I Get Around grubun Amerika'daki ilk büyük bir numarası. Ama şarkının önemi yalnızca listelerde değil. Bu şarkının dünyasında yetişkinlere neredeyse yer yok. Gençler arabalarına biniyorlar ve dolaşıyorlar. Nereye gittikleri bile o kadar önemli değil. Önemli olan hareket etmek, evden çıkmak, arkadaşlarla olmak, müziği sonuna kadar açmak. Otomobil burada yalnızca ulaşım aracı değil, gençlerin kendilerine ait özel alanı. Bugün kulaklığımızı takıp kendi dünyamıza kapanabiliriz. 1964'ün genci bunu otomobile binerek yapıyor. Ve otomobil radyosu yaz hitinin en önemli taşıyıcılarından biri haline gelmiş durumda. Bence modern summer hit fikrinin gerçek DNA'sı da burada çıkıyor. Gençlik, hareket, özgürlük ve açık pencereden dışarıya taşan müzik. İşte 1964 yazı bizler için ve dünya için böyle geçti. Şimdi kısa bir ara daha verelim, bir müzik arası ve 1966'ya gidelim. Loving Spoonful gelsin efendim. Summer in the City.

Plajda değil, şehrin içinden dinliyoruz. Loving Spoonful'daki o Summer in the City. Şarkının dünyası bambaşka. Sıcak asfalt, trafik, kornalar. Hatta şarkının arkasından geliyor sesler. Korna sesleri, kalabalık, bunaltıcı gündüzler. Ve gece olunca yeniden canlanan, bir daha canlanan şehir. Hatta şarkının içinde gerçek şehir sesleri bizzat kullanılıyor dediğim gibi. Bu önemli çünkü yaz hiti artık yalnızca bize hayali bir yaz satmıyor. Gerçek hayattaki yazın kendisini de kaydetmeye başlıyor. İşte burada iki farklı yaz şarkısı ailesi doğuyor diyebiliriz. İki. Birincisi keşke yaz böyle olsa ah diyen şarkılar. İkincisi yaz zaten tam olarak böyle diyen şarkılar. Summer in the City ikinci grupta işte. Plaj yok, palmiye yok ama ter var, beton var, gece var. Ve şehirde yaşayan milyonlarca insan için belki de bundan daha gerçek bir yaz şarkısı olamaz. İşte 1966'nın o Loving Spoonful'un Summer in the City'si böyle bir şarkı efendim. Şimdi büyük bir atlama yapalım isterseniz. 1970'lerin sonuna gidelim, 1979'a gidelim ve Donna Summer'a gidelim efendim. Bad Girls'ı dinleyelim, ardından bunun hikayesiyle birlikte olacağız.

Donna Summer, Bad Girls efendim, 1979 şarkısı. Evet, 1970'lerin sonundayız artık ve yazın merkezi bir kez daha değişmiş. Artık herkes sahilde değil, insanlar gece dışarı çıkıyorlar, dans ediyorlar ve diskoteklere gitmeye başlamışlar. Kulüp kültürü ana akım haline gelmiş. 1979 yazının merkezinde ise ismi bile bu programa fazlasıyla uygun bir kadın var. Donna Summer, Bad Girls efendim. 1979 yazının listelerine baktığımızda diskonun ne kadar güçlü olduğunu hemen görüyorsunuz. Donna Summer, Chic, Anita Ward, Casey and the Sunshine Band. Dans müziği her yerde artık. Ama disko yalnızca bir müzik türü değil artık. Aynı zamanda sosyal bir alan. Siyahların, Latinlerin, kadınların, LGBT topluluklarının önemli rol oynadığı gece kulübü kültürü giderek Amerika'nın ana akım eğlencesine dönüşmüş durumda. Ve tam da bu nedenle diskoya karşı çok sert bir

tepki de oluşmuş durumda. 1979 yazında Chicago'da meşhur Disco Demolition Night düzenleniyor. Disco yıkım gecesi. İnsanlar disco plaklarını stadyumda imha etmek için toplanıyorlar. Olay kısa bir süre sonra kontrolden çıkıyor. Düşünün bir kere, bir tarafta insanlar diskoyu yok etmeye çalışıyor, öteki tarafta Donna Summer ülkenin en büyük yıldızlarından biri. Summer Heat artık yalnızca eğlence değil, eğlence üzerinden yürüyen kültür savaşını da anlatıyor. Ama her şeye rağmen 1979 yazında dans pistine çıktığınızda bütün bu tartışmalar bitiyor. Çünkü Donna Summer başlıyor efendim. Red Girls'ler. Efendim, o zaman haydi şimdi bizim çağdaşlarımızın zamanlarına doğru bir yelken açalım. 1984'e gidelim. Prince diyelim efendim. When Doves Cry. Ardından bu şarkıyı da anlatacağız hep birlikte.

Şimdi yaz hitinin belki de en önemli teknolojik kırılmalarından birine geliyoruz efendim. Evet, 1981 yılında MTV yayına başlıyor müzik televizyonu. Ve 1984'e geldiğimizde artık şarkıyı yalnızca duymuyorsunuz, şarkıyı görüyorsunuz. Nasıl giyinmiş, nasıl dans ediyor, nasıl bakıyor, saçı nasıl, klibinde ne yapıyor? Pop müzik artık görsel bir sanat haline dönüşmüş durumda. Ve 1984 yazında karşımıza ilginç bir çocuk çıkıyor. Prince, When Doves Cry. Prince'in ilk Amerika'daki bir numaralı şarkısı. Haftalarca zirvede kalıyor, listenin zirvesinde kalıyor. Ama parçanın kendisi de bir tuhaf. Prince şarkının bas gitarını tamamen çıkarıyor. O dönemin dans ve pop prodüksiyonunda son derece sıra dışı bir karar bu. Şarkıyı dinlediğinizde bir şeyin eksik olduğunu hissediyorsunuz ama aynı zamanda o eksiklik parçayı eşsiz hale getiriyor. Prince'in farkı zaten burada. Artık yalnızca iyi bir şarkıcı olmak yetmiyor. Bir kişilik yaratmanız gerekiyor. Bir dünya yaratmanız gerekiyor. Bir görüntü, bir karakter yaratmanız gerekiyor. İşte ne bileyim, Michael Jackson gibi, Madonna gibi, Prince. 80'li yılların süperstarları yalnızca ses değil, aynı zamanda görüntü, aynı zamanda moda ikonu, dansçı, video yıldızı. Ve Samaret'in formülü de değişiyor artık. Şarkı artı yıldız artı video. 1984 Prince ve When Doves Cry. O zaman efendim haydi 1989'a doğru gidelim. Çok hareketli bir şarkı diyelim. Kauma diyelim ve Lambada diyelim. Hadi herkes oynasın bizim çağdaşlarımız. Haydi efendim dinleyelim şarkıyı.

1989'dayız efendim. Ben Serhat Ayan, haftanın keyfinde sizlerle 1989'a kadar geldik. Bu kez Amerika'nın dışına çıkmamız gerekiyor. Çünkü Summer Hit artık yalnızca Amerikan listeleriyle açıklanamayacak kadar küresel bir olay olmaya başladı. Avrupa'da uluslararası turizm büyüyor. Akdeniz kıyıları doluyor, tatil köyleri çoğalıyor. Otellerde diskotekler var. İnsanlar başka ülkelere gidiyor ve beraberlerinde müzik getiriyorlar. Tam bu ortamlarda bir şarkı dünyayı işte ele geçiriyor. Lambada, Calma. Yani şarkı Portekizce, grup Fransızlardan, Brezilyalılardan oluşmuş bir grup. Melodinin kökenleri Bolivya'ya gidiyor. Dans Brezilya üzerinden dünyaya yayılıyor. Kısacası küreselleşmenin müzikal bir özeti gibi bu şarkı. 1989. Amerika'da devasa bir liste başarısı yaşamamasına rağmen Avrupa'da, Latin Amerika'da ve dünyanın birçok yerinde gerçek bir yaz fenomenine dönüşüyor. Ve burada önemli bir değişiklik oluyor aslında, bakın. İnsanlar artık şarkıyı yalnızca dinlemiyorlar, dansını da öğreniyorlar. Lambada müziği bedene taşıyor. Summer Hit artık kulağa değil, bütün vücuda hitap ediyor. Bir şarkıyla birlikte bir dansın da dünyayı dolaşabileceğini gösteriyor. Ve birkaç yıl sonra bunun çok daha büyük bir örneği gelecek. Yani bu şarkıda, Lambada da insanlar, lambada yapmak diye bir şey vardı benim zamanımda. İnsanlar birbirlerine olabildiğince yapışıp bu dansı yapıyorlardı. Böyle bir şeydi lambada dansına. Bakın yani çok da matah bir şey değil ama tabii ki 1980'lere gittiğimizde çok önemli bir şey. Yani 1989 yazı Calma ve Lambada. Şimdi bunun bir başka örneğine doğru isterseniz uçalım hep beraber. Bunu çoğunuz hatırlayacaksınız. 1996 yılına gidiyoruz. Los Del Rio'dan Macarena dinleyelim efendim. Ardından yine sizlerle birlikte olacağız.

1996'dayız efendim. Artık internet var ama YouTube yok, TikTok yok, Instagram yok, Facebook bile yok. Ve buna rağmen dünyanın çok büyük bir bölümü aynı dansı yapıyor. Macarena, Los Del Rio'nun şarkısı efendim. O hot yüzün zirvesinde tam 14 hafta kaldı, yaz boyu kaldı, 3 ay. Düğünlerde çaldı, diskolarda çaldı, televizyonlarda çaldı, spor organizasyonlarında, maçlarda, basketbol maçlarında filan çaldı. Çocuklar biliyor, anne babalar biliyor, hatta politikacılar bile dansını yaptı bunu. Böyle ellerinizi atıp omuzlarınıza koyup hop diye döndüğünüz filan enteresan bir danstı. Bugün yap deseler yapabilir miyim? Yaparım herhalde, hatırlıyorum o kadar. Yani bugünün diliyle konuşacak olursak Macarena aslında sosyal medya öncesi bir TikTok şarkısıydı. Sosyal bir fenomendi. Çünkü şarkıyı dinlemek yetmedi kimseye. Hareketlerini de bilmeniz gerekiyordu. Ezberlemiş olmanız gerekiyordu. Ve insanlar şarkının tüketicisi olmaktan çıktılar. Performansçısına dönüştüler. Bu popüler müziğin çok önemli kırılmalarından biriydi. Şimdi bir şarkı artık yalnızca melodisiyle değil, ona eşlik eden davranış biçimiyle de viral olabileceğini gösterdi. Bugün TikTok danslarında gördüğümüz mekanizmanın çok erken bir versiyonu, dedesi diyebiliriz. 1996 yazında internet henüz dünyayı tam birbirine bağlamamıştı. Ama Macarena bağladı. İnternetten daha hızlı bağladı insanları birbirlerine. Los Del Rio Macarena ile dünyayı bambaşka bir yer haline dönüştürdü. O zaman efendim şimdi 90'lardan 2000'li yıllara geçelim hep birlikte ve 2003 yılına gidelim. Beyoncé diyelim efendim, Crazy in Love diyelim, ardından tekrar birlikte olacağız.

0: Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını.
1: 2003 müzik endüstrisi garip bir geçiş döneminde. Garip diyorum çünkü hakikaten de garip. CD hala güçlü ama Napster diye bir şey çıkmış. Müzik sektörünü çoktan sarmış. MP3'ler çıkmış. Korsan müzik aldı götürüyor. iPod'lar hayatımıza girmiş. Apple aynı yılda müzik store'u açtı. MTV hala son derece güçlü. Yani analog dünyanın son büyük kalıntılarıyla dijital çağın o bangır bangır gümbür gümbür gelişi bir yerde toplandığı bir tarihten bahsediyoruz 2003 deyince. İşte tam bu ortamda Destiny's Child'dan tanıdığımız Beyoncé solo konserlerine başlıyor. Ve ilk büyük saldırısı Crazy in Love, bu dinlediğiniz şarkı. Daha şarkının ilk saniyelerinde duyduğunuz nefesler parçayı hemen tanımanıza yetiyor. Bu da yeni dönemin en önemli özelliklerinden bir tanesi. Şarkının dinleyiciyi bekleme zamanını giderek azaltıyor. Yani böyle bir giriş olsun da sonrasında şarkının ne olduğunu anlarsınız değil. Hayır, şarkı tak ben buradayım diyor. Şimdi de YouTube yapanlar mesela öyle yapıyorlar. Hani böyle bir giriş, merhaba efendim, hoş geldiniz falan, öyle bir şey yok. Langırt diye programın içine giriyorlar çünkü zaten insanların bekleme sabrı çok az. İşte radyo çağında bir parçanın kendisini göstermesi için biraz zamanı vardı eskiden. Ama kanal değiştirme, MP3'ten diğerine atlama, dijital müzik ve sonrasındaki o streaming geldiğinde ilk saniyeler kritik hale geldi. Crazy in Love bunu kusursuz biçimde yapıyor ve aynı zamanda dünyaya bambaşka bir şey söylüyor. Beyoncé artık yalnızca bir grubun solisti değil, yeni dönemin büyük pop yıldızlarından biri haline gelmiş durumda. Bazı yaz hitleri sadece bir yazı anlatır. Bazıları ise önümüzdeki 20 yılın yıldızını gösterir bizlere. 2003, Beyoncé ve Jay-Z Crazy in Love dinledik efendim. Haydi o zaman 2010'a doğru gelelim, artık giderek günümüze doğru yaklaşalım. 2010'da Katy Perry'den efendim Snoop Dogg'dan California Girls'u dinleyelim hep birlikte. Ardından bu şarkıyı anlatalım sizlere.
2: Greetings loved ones. Let's take a journey.

2010 yılına geldik efendim ve bence burada summer hat fikri artık iyice profesyonelleşiyor. Çünkü California Girls kazara yaz şarkısı olmuş bir şarkı değil. Neredeyse laboratuvarda yaz için üretilmiş gibi. California, güneş, bikini, renkli klip, dev nakaratlar, dans ritmi, Snoop Dogg, Katy Perry, her şey bağıra bağıra yaz diyor. Ve işe yarıyor bu arada. 2010 yazının en büyük şarkılarından biri haline geldi bu. Ama bu dönemde önemli başka bir değişiklik daha var. İnsan artık albüm almak zorunda değil. Tek bir şarkıyı internetten satın alabiliyor. Aslında müzik ekonomisi garip biçimde 45'lik plak dönemine geri döndü. Albümü değil, tek şarkıyı satın almak. Fark şu, bu kez plakçıya gitmiyorsunuz. Bir tek tuşa basıyorsunuz. Ve summer hit için bundan daha uygun bir ekonomik model imkansız. 3 dakikalık bir yaz satın alıyorsunuz kendinize. 2010'da Katy Perry ve Snoop Dogg'dan işte bunları dinledik efendim. 2010'da kalalım biraz daha, biraz öteye gidelim ve inanılmaz bir şarkı dinleyelim. Hepimizi kıpır kıpır yerimizden anlatacak şarkıyı Luis Fonsi, Daddy Yankee'den dinleyelim efendim. Despacito. Haydi birazdan beraberiz.

2017 yılındayız efendim. Luis Fonsi, Daddy Yankee'den Despacito dinledik. Çok güzel bir şarkı. Gerçekten de insanı yerinde oturtamayan bir şarkı. İşte 1958'den başladığımız bu sizlere yaz hitlerini anlattığım ve yaz hitleri kapsamında aslında dünyanın nasıl geliştiğini anlattığımız programda biraz başka bir yoldan geri dönüyoruz. Yani ilk şarkımız Volare'ydi, hatırlarsanız 1958 yılından aradan 60 yıl geçmiş ve İngilizlerin küresel pop müzik üzerindeki büyük hakimiyetine rağmen İspanyolca bir şarkı dünyanın merkezine yerleşmiş. Despacito, Luis Fonsi, Daddy Yankee. Sonra işte Justin Bieber'lar falan geliyor. Enteresan şarkılar geliyor. Ve şarkı Amerika'da 16 hafta boyunca bir numarada kalıyor. Dünya çapında inanılmaz bir fenomene dönüşüyor. Ama Volare ile Despacito arasındaki fark çok önemli. Volare'yi dünyaya radyo taşımıştı. Despacito'yu internet taşıyor dünyaya. YouTube taşıyor. Streaming platformlar taşıyor. Playlistler, sosyal medyalar, akıllı telefonlar taşıyor. Artık mesela İstanbul'daki bir insanla Miami'deki, Madrid'deki ya da Buenos Aires'teki bir insan aynı şarkıyı aynı gün keşfediyor. Aradan aylar geçmiyor. Popüler müzik coğrafyada o önemini daha da arttırıyor. Coğrafyanın önemi kalmamış durumda artık. Ve yaz hiti deyince artık gerçekten küresel yaz hitlerinden bahsediyoruz. Dil engeli yeniden kırılmış durumda. İnsanların İspanyolca bilmesine gerek yok. Herkes Despacito diyebiliyor. Tıpkı 1958'de İtalyanca bilmemelerine rağmen, İtalyanca bilmelerine gerek olmadan Volare demeleri gibi efendim. 2017 yılında Luis Fonsi ve Daddy Yankee'den Despacito dinledik. Şimdi isterseniz 2021'e gelelim. Artık iyice yaklaşalım günümüz tarihine ve BTS'den Butter'ı dinleyelim efendim. 2021. Haydi gelsin kulakları.

2021 deyince aklınıza ne geliyor? Hatırlatayım size, unutmuş olanlar ya da unutmaya çalışanlar için. Dünya çok tuhaf bir dönemden geçtiği yıllar bunlar. Covid salgınının ardından insanlar yeniden dışarıya çıkmak istiyor. Sosyalleşmek istiyor, eğlenmek ve dans etmek istiyor. Bu kez küresel popun merkezinde İtalyanlar ya da İspanyollar ya da başka bir şey yok. Güney Kore'den bir grup var. BTS, Butter. Şarkı Amerika'da haftalarca bir numara olarak kaldı ve 2021 yazının en büyük parçalarından biri haline dönüştü. Ama burada yaz hitinin hikayesinde başka bir dönüşüm var. Çünkü BTS yalnızca milyonlarca hayranı olan bir grup değil. Hayranlarının kendisi de sistemin aktif parçası ARMY. Dinleyici artık şarkıyı yalnızca satın almıyor. Organize oluyor. Stream yapıyor. Videoyu tekrar tekrar izliyor. Hashtag açıyor, sosyal medyaya yazıyor, arkadaşlarına gönderiyor, listelerde yükselmesi için çalışıyor bu ordu. Bir zamanlar plak şirketlerinin yaptığı pazarlamanın bir bölümünü artık fan toplulukları yapıyor. BTS hiç suya sabuna dokunmuyor. Bu popüler müzik tarihinde çok büyük bir değişiklik. İşte 1958'de müzik endüstrisi şarkıyı halka götürüyordu. 2021'de halkın kendisi şarkıyı dünyaya taşıyor. İşte BTS ve Butter böyle bir şey. İsterseniz son şarkıyı da size anlatayım. Ardından o şarkıyla kapanışımızı da yapalım. 2025'e geçen seneye gideceğiz son şarkımızla. Alex Warren'dan Ordinary'yi dinleyeceğiz. 2025 yolculuğun sonu. Yaklaşık 70 yıldır yaz hiti dediğimiz şeylerin bazı kalıplarını öğrendik hep birlikte. Dans edilebilir olsun dedik. Hızlı olsun dedik. Büyük bir nakaratı olsun dedik. Eğlenceli olsun, güneşli olsun, insanları dışarı çıkarsın dedik. Sonra 2025 geldi ve yazın en büyük şarkılarından biri bir balad oldu. Alex Warren, Ordinary. Yavaş, romantik, klasik anlamda plajda insanları dans ettirmek için yapılmış bir parça kesinlikle değil. Ama buna rağmen yazı domine eden bir parça oldu bu. Aslında bu bize çok önemli bir şey söyledi. Summer Hit'in katı bir müzikal formülü hiçbir zaman olmadı. Çünkü asıl belirleyici olan şarkının ritmi değil, şarkının insanlarla kurduğu o bağ efendim. Alex Warren'ın kariyerinde işte çağımızı anlatıyor zaten. Klasik plak şirketi sisteminden çıkmış bir yıldız değil, internet içerik üreticiliği dünyasından geliyor. TikTok ve sosyal medya kültürünü içinden müziğe geçiyor. Yani 1958'de radyonun yarattığı yıldızla 2025'te algoritmaların yarattığı yıldız arasında devasa bir mesafe var. Ama şarkının yaptığı iş her zaman aynı. Bir dönemin hafızasına yerleşmek. İşte 2025'teki o dönemin hafızasına Alex Warren Ordinary şarkısıyla yerleşiyor. Efendim ben Serhat Ayan, sizlerle böyle bir yaz hitleri turu yaptık hep birlikte. Hem o dünyayı hatırladık, hem başımızdan geçenleri, hem de popüler kültürün şöyle bir tarihinde hep beraber yolculuk yaptık. Son kapanış şarkısı olarak Alex Warren'ı dinleyelim efendim, Ordinary'sini. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın.

0: Serhat Ayan'la haftanın keyfi sona erdi. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden, sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te.
1: Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını sona erdi.
2: Amerikalılar, NATO, Batı Türkiye'yi fazla övmeye başladılar mı? Ben hep böyle diken üzerinde olurum. Yani Türkiye'nin zaaflarını bilirler. Türkiye'ye bu tür övgüler oldu mu yağı erir. Ve ondan sonra da bunları istediklerini almak için her türlü yolu denerler. Bu Amerikalıların değerlendirme raporlarına bile geçmiştir. Yani Türkiye'yi nasıl ikna edeceklerine yönelik. Önce işte bunların gururlarını okşayacaksınız, şunu yapacaksınız, bunu yapacaksınız diye. Hani bunu ders olarak Türkiye masasında çalışıyorlar bile. Hani o nedenle bu rutinin Türkiye ziyaretinde acaba ne var? Şimdi açıklananlar hiç önemli değil. Açıklanmayan ne var? Açıklanmayan ne var?
3: Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin iki yönden politikasına aykırı hareket eden Türkiye var.
2: Hedefte sadece Rusya yok. Türkiye'nin kaderiyle Rusya'nın kaderi ortaklaşıyor.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Melis Enmen'le Çalışma Hayatım tekrar yayını.
2: Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Enmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Enmen'le Çalışma Hayatım programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te. Melis Enmen'le Çalışma Hayatım başlıyor.
3: Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Enmen. Her hafta olduğu gibi bu haftada birlikteyiz. Ne yapacağız? Gündemde ne var? Mecliste neler oluyor? Neler görüşüldü? Neler görüşülecek? Bunların hepsini birlikte ne yapacağız? Konuşacağız. Ama öncelikli olarak size telefon numaramı vereceğim. Çünkü isterseniz sorularınızı sorabilirsiniz. İsterseniz de en kötü bir bana selam verebilirsiniz. Şimdi ilk gündemim TBMM'de görüşülenlerden başlayacağım. Yani gündeme alınmış olanlardan, bakın çıkan değil, gündeme alınmış ve beklentilerin nelerden ibaret olduğuyla. Şimdi özellikle milyonlarca çalışan emekliyi, memuru, tabii bunların ilgilendiren başlıklar bunlar, ne yapıyoruz? Çünkü bunları konuşuyoruz. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama dönemine hazırlanıyor artık. Her yeni yasama döneminde olduğu gibi kamuoyunda birçok düzenleme konuşuluyor ve talep ediliyor ve çeşitli özellikle sosyal medya üzerinden sık sık işte emeklilik yaşı şuraya çıkıyor, şu düzenleme geldi, işte kabul edildi gibi beyanlar da çıktığı için gündemi tabii doğal olarak paylaşıyorlar. Şimdi burada ayrımı tekrar yapalım. Şu anda konuşulan başlıkların önemli bir bölümü henüz yasalaşmış olanlar değil. Yasalaşacak olanlar diyelim. Daha doğrusu görüşülecek olanlar diyelim. Yanlış bir kelime kullanmış olmayayım. Yani kesin çıkacak. Şimdi gündemde bu var. Yarın onaylarlar, 3 güne yayınlarlar, yaşasın kısmı biliyorsunuz hiçbir zaman yok. Ne yapıyoruz? Sadece şu anda bunları konuşuyoruz. Altını çiziyorum. Şimdi ilk sırada tabii ki herkesin sevgi, saygı ve istek ve taleple beklediği kademeli emeklilik. Kademeli emeklilik de gündemde. Özellikle EYT düzenlemesinden sonra kapsam dışı kalanların hem dernek oluşturmalarından hem kamuoyu gündemi oluşturmalarından dolayı bu konunun mecliste görüşüleceği gündemler arasında. Bir diğer başlık ise 5000 prim günüyle emeklilik beklentisi. Yani eski EYT gibi 5000 güne düşürülmesi emekliliğin ya da Bağkur'un 7200 güne düşürülmesi. Bu da mesela konuşulacaklar arasında. Yine tabii en çok beklenen ve yıllardır talep edilen 3600 ek gösterge, bu memurlar için geçerli. Bütün memurun özlük hakları, staj ve çıraklık mağduriyetleri, hatta gerçi memurlar için değil, yani memurların özlük hakkıyla 3600 gün staj çıraklık düzenlemesi, kamu mühendislerinde yardımcı hizmet unsuru olan bazı konular vardı, bunların görüşülmesi, yeni yasama döneminde bunların gündeme gelmesi beklenen konular. Yani gündem maddelerinin içinde en baskın görünenler bunlar. Bunun yanında vergi ve SGK borçlarına yönelik yeni bir yapılandırma, af ya da değişiklik. Bakın sadece gündem olarak söylüyorum. Görüşülecektir, duruma bakılacaktır. Çıkar çıkmaz. Ehliyet affı, disiplin affı, yapı ruhsatlarında, yapı kayıtlarındaki düzenlemeler, bunlarla ilgili çeşitli görüşmeler yapılacak. Tabii burada bunu özellikle şunu söylemek isterim ki her yasama döneminin başında buna benzer çok sayıda başlık gündeme geliyor. Ancak bunların tamamı tabii ki kanunlaşmıyor. Bazı teklifler veriliyor. Hiç görüşülmeye de biliyor. Ama bu saydığım başlıklar biliyorsunuz bizim en fazla gündemde görüşülmesini talep ettiğimiz konular. Bu yüzden inşallah bu konular görüşülür ve herkes için bir ortak bir nokta bulunarak komisyon gündeminde değerlendirilir diye umuyoruz. Dolayısıyla yani şimdi özellikle emeklilik, çalışma hayatı ve sosyal güvenlikle ilgili beklentisi olan vatandaşların kulaktan dolma bilgilere, resmi süreçte olmayan herhangi bir detaya ne diyoruz biz her seferinde? Kelime gelmedi aklıma. Yani umursamıyoruz diyelim. Yani olacak şekilde. Vatandaşın hayatını etkileyecek şeyler bunlar çünkü. Bu sebepten dolayı Şimdi mesela size sayacağım resmi gazetede neler yayınlandı. Bunlar da mesela bir zamanlar gündemde. Kabul edilenler yayınlandı, edilmeyenler yayınlanmadı. Şimdi geniş kapsamlı başka bir düzenlemeye geliyorum. Resmi gazetede yayınlanan bir şeyden bahsedeceğim. 7590'ın kanununun tek bir düzenleme değil. Burada emekli aylığından otomobillerde ÖTV'ye, turizm sektöründeki SGK prim desteğine, PTT personeline hakkında özel güvenlik okul, özel okullardan pardon, siber güvenliği, memurlarda ulaştırma, sivil havacılık gibi birçok konularda değişiklik var. Şimdi bunlarda bizi en çok ilgilendiren ve resmi gazetede 31 Temmuz'da yayınlanan, gazetede yayınlananları size söyleyeceğim. Emekli aylığını biliyoruz zaten. En düşük emekli aylığı 23.552 olarak yattı. Bundan sonra bu şekilde devam edecek. Önemli bir ayrıntı bu düzenleme tabii Temmuz döneminde kapsadığı için zaten arada farkını alanlar aldı. Kök aylık meselesi. Ya bunu çok anlatmayacağım. Neden? Zaten bunu artık ezbere biliyorsunuz ve daha önce de çok konuştuk bildiğiniz üzere. Yaşam hayatımızı ilgilendiren diyeyim. Otomobil ve motosiklette ÖTV sistemini değiştiriyorlar. Şimdi bu nasıl olacak? Düzenlemeyle birlikte bazı taşıtlarda, bakın bazı asgari makta ÖTV uygulamasına ilişkin yeni hükümler, mesela L sınıfındaki belirli bir araç için 30.000 lira, diğer kapsamdaki taşıtlar için 100.000 liradan az olamayacak şekilde bir alt sınır öngörülecek. Bunun bir tablosu var tabii, burada tek tek anlatmıyorum çok benim ana konum olmadığı için, ama buna göre yeni bir vergi şekillendirmesi gelecek. Ve ayrıca bir başka değişiklik de Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin kapsamı genişletiliyor bu konuda. Artık ÖTV oranlarının farklılaştırılmasında yani yalnızca klasik motor hacmi mantığı değil, çekiş sistemi gibi teknik özellikleri de mesela dikkate alacaklar. Özellikle elektrikli ve hibrit araçların otomobil pazarındaki payı arttıkça tabii ister istemez vergi sisteminde de değişikliğe gidilmesi gerekiyor. Buradaki bu düzenleme yani yarından itibaren bütün otomobiller şu kadar zamlanacak değil. Bakın değil. İleride belirlenen ÖTV sisteminden gelecek yeni araçların, gelecek teknolojilere bağlı olarak değişkenlik göstereceği ve alt sınırların, üst sınırların belirleneceği ve bu yetkinin de gene Cumhurbaşkanı yetki kapsamı içine dahil edildiği beyan edildi. Ehliyet kuralları içinde var. Mesela aday sürücülük süresi içinde sürücü belgesini hangi durumlarda iptal edilip iptal sonrasında yeniden nasıl alınacağı ile ilgili bir düzenleme başlığı var. Gene hani ben ehliyeti aldım, bu süreç tamamlandı olmuyor. Biliyorsunuz zaten gelen bütün trafik, ana trafik cezalarının değişkenliğiyle birlikte ehliyet sisteminin de el konulma sistemleri değişiyor. Gene ana konu benim olanından ilerleyeceğim. Turizm sektörüne, ben daha önce biz biliyorsunuz bahsetmiştim bundan gelecek diye. Turizm sektöründeki işverenlere SGK prim desteği, bu yasalaştı artık. Özellikle dikkatimi çeken bir konu bu. Çünkü çalışma hayatıyla çok ilgili bir konu ve turizm sektörüyle çok ilgili. Bildiğiniz üzere turizm tesislerine yani yönelik, yani turizmin ne kadar azaldığını zaten biliyorsunuz. Yani bunu hani onun anlamı yok şimdi. Bu destekle şimdi kanun teklif özetindeki turizm işletmesi belgesine sahip konaklama tesislerine yönelik sigorta primi desteği açığa çıkacak. Buradaki amaç, daha önce zaten detayları bahsetmiştim. İşte belli bir kısmını tabii. Turizmde yani daha fazla işçi sezona katılması, çalışan sayısını arttırmak, çalışan sayısıyla birlikte daha iyi hizmet verebilmek, verilen bu hizmetin karşılığında SGK teşvik mantığıyla uygulanmasını sağlayarak turizmi canlandırmaya aslında çalışıyorlar. Tabii turizme bir yandan da baktığınız zaman yani giden olmazsa yani gibi. Biraz artık lüks otel mantığını aslında daha da kavramlaştırmaya bakıyorlar. Yani bakın eskiden mesela şey yapılırdı. Şunu hatırlarsınız. Ne diyeyim? Mesela küçük bir otel vardır. Ona göre hizmet alırsınız. İşte 3 yıldızlı derdiniz. Şimdi 3 yıldızlı giden de öyle bir para veriyor ki aman 3 yıldızlı diyemiyor. Hizmeti de almak istiyor. İşveren de işini yürütmek için iyi bir hizmet vermek istiyor ve işçi almak istiyor fazladan. Yani neticede odalar hızlı temizlenemeyince, hızlı bir yemek servisi olmayınca, müşteri mutsuz olunca bir daha gelmiyor. Yani hepsi bunların aslında birbirine bağlı şekilde ilerleyen bir sistem. Memurları ilgilendiren bir değişiklik söyleyelim. Mesela özellikle üst kademe görevlere atanma ve 657 yayınlarının kanuna göre bunun 68. maddesiyle bağlantılı olarak değişiklik getirildi. Burada sosyal medyada tek cümleyle aslında memurların üst kademe ataması değişti demek yeterli değil. Çünkü bunun kimleri, hangi kadroları, hangi atama süreçlerini etkilediği kişinin statüsüne göre ayrıca değerlendirilecek. O yüzden tek ay şu şöyle atanacak, bu böyle atanacak diyemem. Kurum kendi içinde statüsüne ve üst göreve atanma zamanı gelse bile ne denir ona, değişikliğin yapılabilmesi için bazı sebeplere bakılacak. Şimdi PTT personelinin idari hizmetlere dayalı statüsüyle ilgili teknik durumlarında bir değişiklik yapılacak. Bunlara çok girmiyorum çünkü dediğim gibi beni çok bağlamıyor ama yapılıyor yani, bunlar da hazırlanıyor. Çünkü PTT personelinin de şöyle düşün, zaten bir memur mantığında artık ister istemez düşünmemiz gerekiyor. Siber güvenlik konusunda internet alan adlarına ilişkin strateji ve politikaları değiştiriyorlar. Günlük hayattaki bu siber saldırı risklerini özellikle bankacılık açısından ya da özel okullar açısından çeşitli konularda hani yönlendirmek açısından. Özel okullara ilgili mesela bu sizi ilgilendirir. Yaşamımızın içinde neticede siz çalışan insanlar çocukları okutuyorsunuz mecburen. Özel okullara yönelik olarak eğitim tarafında özel kurumlar, özellikle kurum türüne uymayan eğitim programlarının uygulanmasına yönelik yaptırımlar getiriliyor. Özel öğretim kurumlarına ilişkin bazı idari yaptırımlar yapılacak. Yani kanun metninde diyor ki kurum türüne uygun olacak diyor. Yani açık bir program yapamayacak. Belki kodlama veremeyecek. Anlatabiliyor muyum? Yani teknik mesela bir özelliğe sahip olmadığı için bunu veremeyecek gibi. Yani sadece ben özel okul ruhsatına sahibim, istediğim şekilde eğitim verir, istediğim programı uygularım kısmını kaldırıyorlar. Fiilen uyarılar ve denetimler gelecek buna. Belki de dediğim gibi bazı dersler aynı anda, bazı özel okullar çünkü şey de yapıyordu biliyorsunuz, işte Almanca, İtalya, İngilizce ve kodlama. Hani ana işte hayat bilgisi, sosyal bilimler, coğrafya gibi şeyler olmadan bunları yapıyorlardı. Bununla ilgili bir düzenleme geldi. Ulaştırma ve tehlikeli madde taşımacılığına cezalar arttırıldı. Yani mevzuata uymayan ve aykırı hareket edenlerin caydırıcılığını arttırmak amaçlı çok yükseltiliyor cezalar. Nükleer enerji yatırımı yapanlara vergi teşviği çıktı. Örneğin mesela kanunda belirli bir nükleer enerji yatırımında finansman gider kısıtlaması açısından %50 oranındaydı mesela. Artık %25 oranında vergi alacaklar mesela. Özellikle de 2045'e kadar falan, yani öyle kısa bir süreden bahsetmiyorum. Burada hani maliyeti düşürmek, sermaye yatırımlarını getirmek istiyorlar. Biliyorsunuz daha önce de bunu konuşmuştuk. Yurt dışından gelenlerin vergi muafiyetiyle alakalı bir konu bu tamamen. Bazısında da tamamen muafiyet olacak. Ha, bir açıdan şöyle, nükleer tesislerde belli iş aralığında çalışabilecek insan sayısı artacak. Daha çok yatırım olduğu için. Ve enerji sektöründe teşvik bir avantaj haline gelecek. Kültür Turizm Bakanlığı'nda bazı şeyleri artık ücretlendirecek. Yani özel bir teklifte açıkça belirtildi, bu yazıyor tek tek. Bazı müzelerle ilgili ücretsiz girilebilen ya da düşük olan Kültür Turizm Bakanlığı'na bağlı diye işte bazı yerlere mesela giremiyordunuz. Ücretli giremiyordunuz, işte parklar, atıyorum parklar diyelim, işte şey, onları ücretlendirmek girişlerine. Sivil havacılıkta yapılan ihlallerin ve idari problemlerin ağırlaştırılması, cezaların güvenliği arttırmak adına bunlar çıkarıldı. Peki bu aslında burada şimdi bizim bu anlattıklarım, uzun uzun anlattıklarım bize ne faydası var? Vatandaşa ne faydası var? Bir doğrudan vatandaşın cebine dokunan düzenlemeler var. Tabii en düşük emekli aylığının yükselmesi gibi. İkinci tarafta çalışma hayatı ve işletme türlerinin düzenini ilgilendiren, özellikle turizm sektörünün SGK prim desteği, PTT personelinin statüsünün yükselmesi, memurlarda bazı atama hükümlerinin değiştirilmesi, yükseltilmesi, kolaylaştırılması. Üçüncü tarafta devletin denetleyici ve düzenleyici hükümlerinin ortaya çıkmış olması, yani daha fazla ulaştırmada, sivil havacılıkta, enerji teşviklerinde daha çok denetleyici, düzenleyici, bunu böyle yap, yani açık var mesela orada, yani bir şey belki yapılabilir de yapılamayabilir de, bunu artık kesin bir şekilde kesmesi. Yani buradan baktığımız zaman emekliden çalışana, araç sahibi olana, özel okula çocuğunu yollana, yani hepimizi aslında bu torba kanun ilgilendiriyor. Yani burada nasıl söyleyeyim size, yani bu ayrımı göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Çok fazla bizi ilgilendiren şey çıkıyor ve o yüzden sadece şu çıktı bu çıktı şeklinde olmuyor. Yani bu cebimize bazen dezavantaj olarak da belki yansıyacak ama zaman içinde uygulanmaya başladığı zaman zaten bunları görmüş olacağız. Şimdi bakalım, bir sorulara bakacağım, sonra başka bir konuya geleceğim. Hoş bulduk. Bakayım. İlk kademeli şey, pardon, Sabri Bey yazmış. Melisa hoş geldiniz. İlk kademeli emeklilik ücretsiz, sen verirsin. Anlayamadım, o yüzden cevap vermeyeceğim. Veli Bey yazmış. Merhaba, kolay gelsin. Melisa Hanım, ehliyet affı nedir, biraz açıklar mısınız? Şöyle yapayım Veli Bey. Şimdi benim alanım olmadığı için sadece böyle bir madde çıktığını söylemek istedim. Yani bu detaylara ben çok girmek istemiyorum ama daha sonra hani bakar anlatır. Çünkü uygulama sistemi çok belli değil. Trafikle ilgili bir uzmanlığım, bir danışmanlık verebilecek şeyim yok. Bir şey söylerim. Yani şu kişiler af olacak derim. Bir gidersiniz başvuruya, öyle bir yoktur mesela. Ben yanlış şey yapmışımdır. Alanım olmadığı için çok alanım olmayanlarla bilgi sahibi olmak istemiyorum. Evet, merhaba Levent Bey. Selam vermiş. Ben de verdim size. Bakalım neymiş. Yıl sonu enflasyon, asgari ücret, zam hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani yıl sonunu isim göremiyorum ama yıl sonu şu şekilde, yani %30 civarlarında bekliyoruz aslına bakarsanız. Yani bir bakımdan aslında şöyle bir mazot, benzin sistemine de baktığımız zaman onların da bir öngördüğü, mesela her piyasaya bakıyoruz. Altın sektörüne bakılıyor. İşte enerji sektörüne bakılıyor. Karşılıklı işte gıda sektörüne, giyim, okul, her sektöre baktığımızda yani beklentinin üstünde çıkacağını şu anda görüyoruz. 2027'ye %20, 2026'ya %30 gibi. Ama bu sadece bir öngörü. Daha önümde Ağustos'u bitirdik. Ağustos'u alacağız. Vergi dilimini. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık enflasyonunu alacağız. Bunların enflasyonu gelecek ki %100 bir konuşma ve net bir bilgi verebileyim bu konuda. Bakayım, Şahin Bey yazmış. 8 sene geç emekli oldum. EYT nedeniyle 96 maaşımı devlet el koydu. Avrupa İnsan Hakları'na başvursam. EYT nedeniyle, şimdi bakın, Avrupa İnsan Hakları, ben bundan önce de söyledim. Avrupa İnsan Hakları sizin, özellikle size bir şey yapılmadı. Yani bir kanun çıktı. Ülkenin ekonomisiyle alakalı bir şeydi. Yani bundan hiçbir sonuç elde edemezsiniz. Anayasa Mahkemesi'nden zaten hiç elde edemezsiniz. Anayasa Mahkemesi biliyorsunuz sadece yasayı denetler. İnsan hakları da sizin insani gerçek yaşam, bu biz bu para olarak düşündüğümüz için, evet benim işte maaşımı vermedi, bana sonradan yasa çıkardı vesaire şeklinde, bundan bu şekilde ilgilenmiyor. Çok daha yüksek konularla aslında ilgileniyor. Daha önce bununla ilgili bizim çok öncelerde çıkan 2008 kanunlarında vesaire çeşitli yerlere yapılmış başvurularımız var. Bunları dayanarak ve istinaden aslında bunları size söylüyorum. Şimdi ben geçen haftalarda size bir sigorta, yani tamamlayıcı emekli, çok özür dilerim, tamamlayıcı sağlık, özel sağlık gibi bir konudan bahsetmiştim. Emeklilere bir indirimle alakalı. Şimdi ben bu konudan bahsederken artık hani hızlı konuşmamdan da kaynaklı olabilir olarak ve protokolü daha görmediğim için sadece böyle bir şey geliyor demiştim zaten. Tüm sigorta şirketleri ifadesi kullanmıştım. Ama sağ olsunlar bana ulaştılar. Bu protokolün bütün detayları da ulaştı. Dolayısıyla bilgiyi doğru bir şekilde aktarmak adına bunun altını özellikle çizmek istediğim bir konu. Dinleyin. Çünkü emekli olanları çok ilgilendirecek bir şey. Şimdi bu tabii bana ulaşan protokole baktığımda bugün rakamları ve kapsamı net bir şekilde paylaşabiliyorum. Çünkü konu aktarmanın dışında emeklinin cebinden çıkacak paraysa hangi indirimin nerede ve hangi şartlarla ve hangi şirketten geleceğini anlatmam gerekiyor. Burada söz konusu uygulama bir kanun değil. Artık kanun diye ağzıma alıştığı için de kanun olarak da aslında aktardığımı düşünüyorum. Sosyal Güvenlik Kurumu ile, bakın, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Sigorta arasında yapılan özel bir işbirliği, yani bir protokol. Her sigorta şirketine gidip de ben SGK emeklisiyim, bu indirimden yararlanım diyemeyeceksiniz. Bu protokol bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin Sosyal Güvenlik Kurumu'yla sigorta şirketinin arasında Sayın Yunus Elitaş ve Taha Çakmak arasında imzalanmıştır. Burada şimdi ben avantajları anlatacağım. Önce bilgimi bir size düzeltmek istedim. Çünkü yanlış bilgiden hiç hoşlanmadığımı çok iyi biliyorsunuz. İsyandayım sosyal medya yüzünden. Tabii ki böyle bilgileri sosyal medyadan biz almıyoruz ama ben anlayış olarak okurken bu şekilde anlamıştım. O yüzden düzelttim. Şimdi dört başlıkta bu konuyu inceleyeceğim. Tekrar bilin istiyorum. Çünkü emekli olan sayısı aramızda dinleyenlerde gene de var bayağı fazlasıyla. Şimdi tamamlayıcı sağlık sigortası, konut sigortası, kasko ve trafik sigortası gibi sigortaları yaptırmak isteyenler ve bu farkları daha az ödemek isteyenler. Çünkü burada önemli olan nedir? Bu kampanyada özellikle emeklilik açısından son yıllarda özel sağlık sigortası ürünleri ciddi bir maliyete sebebiyet veriyor. Yani bir emekli için çok yük olabiliyor. Keza yani bunu kendi annem için yaparken bile ÖSS, özel sağlıklar, tamamlayıcı sağlıklar, kasko ya bir arabanıza yaptıracağınız trafik her şey bir yük haline geliyor. Ve burada ayrı bir maliyet olduğu için evinizi güvence altına almak için konut sigortası mesela diyelim. Örnek hep sigorta şirketiyle bir işimiz var. Bu yüzden şimdi mesela emekli dijital kart sahipleri, yani zaten emekli olan herkes hemen emekli şey dijitale girip bir kart zaten oluşturabiliyor. Bu kartın bir kodu çıkıyor, yani hani elimizdeki şey gibi işte vip vip var ya, ne onun adı, otobüsten otobüse biniyoruz, akbil diye isim geliyor, şey kartı, otobüs kartı işte, metro. Ya İstanbul kartı ama her yerde farklı tabii ismi. Neyse bunu mesela dijitale tanımlatıp telefonunuzdan yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde vades farksız bu taksitleri 12 taksite çıkarıyorlar, tamam mı? Bu 9'lu genelde, yani en azından ben o şekilde karşılaştım, o şekilde söyleyeyim. 12'ye çıkarıyorlar. Şimdi tek tek bir rakamlara bakalım istiyorum. Tamamlayıcı sigortayla başlayayım. İlk kez tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıracaklara normalde uygulanan %15 hoş geldin indirimi var. SGK emeklilerine de ilave gene bir %15 indirim imkanı sağlanıyor. Tabi burada önemli bir ayrıntı daha var. Mesela tamamlayıcı sağlık sigortasının peşini ödeyen SGK emeklilerine de ayrı bir %10 gibi bir indirim imkanı sağlanıyor. Fakat sağlık sigortası tarafında bence indirim kadar önemli olan başka bir düzenleme yaş sınırıdır. Çünkü ben bunu annemde işte dediğim gibi yaşadığım için, yani hani bir ay yaptır, bir yıl yaptırmayayım, diğer iki yıl yaptırayım yapamıyorsunuz. Çünkü yaş gittiği için bırakınca hakkı kaybetme riski doğuyor bazı sigortalarda. Şimdi burada özel sağlık sigortası, ÖSS diyorlar buna, tamamlayıcı sağlık, TSS, bu sigortalarda yaş sigorta erişiminin önündeki en önemli engel olduğunda, demin dediğimiz gibi olduğundan, TSS poliçeleri emekliler için sigorta yaş sınırını bu şirketimiz 64'ten 70 yaşına yükseltti. Yani yalnızca Türkiye Sigorta Birliği yalnızca sigortayı ucuzlatmaya yönelik değil, daha ileri yaştaki emeklilik sisteme girebilmesini kolaylaştırdı. Türkiye Sigorta Şirketi diyelim, bahsettiğim beyefendilerin yaptığı protokolle. Ayrıca tabii bu konuda devam edeceğim ama MSGK'ya da ben tebrik ediyorum. Çok güzel bir görüşme yapıp protokolü anlaşmaya varması. İnanın çok önemli bir şey bu. Yani ödenen rakamlar, çünkü en basit 20-25 bin lira 30 bin liralardan başlıyor sağlık sigortaları, tamamlayıcılar da. Yani o kadar önemli bir indirim ki bu. Üstelik mesela tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında limitsiz yatarak tedavi, ayakta tedavi, teminatların ek olarak göz, diş taraması, check-up, online doktor muayeneleri gibi, bu online doktor muayenesi de MRS'den ayrıca başlayacak, ona daha sonra geleceğim, gibi hizmetlerin bulunduğu asistan paketini de ekstra olarak sunabiliyorlar. Tabii burada her sigorta ürünü olduğu gibi poliçeyi satın almadan önce teminatların, istisnaların ve kullanım koşullarının ayrıca incelenmesi çok önemli. Çünkü bazı sigorta kapsamında indirimi karşı taraftan bir şirketten, A şirketinden indirim aldığınızı farz edelim ama belki B şirketinde de, yani bunu söylemek zorundayım, ben her tarafı düşünmek zorundayım, belki daha uyguna da gelebiliyor. Lütfen öncelikle kendiniz sigorta şirketleriyle, sigorta uzmanlarıyla görüşün bunu. Çünkü bu ayrı bir meslektir. Sigorta uzmanlığı, sigorta danışmanlığı ayrı bir meslektir. Ben sadece bunu açıklamak istiyorum size. Bunu sizin özel sigorta danışmanlarınız zaten her detayı size verecektir. Gelelim mesela konut sigortasına. Burada emekliye %30 indirim uygulanıyor. Aslında kampanyadaki en doğrudan indirim bu gibi sanki. Yani hani evimin başına bir şey gelse, su baskını, işte afetler, işte hırsızlık gibi poliçe kapsamında, tabii size sunulacak ve mali durumu uygun olacak poliçe kapsamında yapılacak bir indirim. Kasko tarafından ayrıca %10'da emekli indirim var. Yani ilk yapanlara ayrı, artı emekli olanlara ayrı. İşte peşin öderseniz ilave bir indirim. Dolayısıyla mesela araç sahipleri için çok önemli bir şey bu. Yani bazen peşin parayı toplamak daha kolay olabiliyor. Hani karta taksit yerine hani bir indirim daha alayım, o beni şey yapar yani götürür. Ne oluyor? Kasko kapsamında her kaskonun gelip dediğim gibi bir sürü çeşidi var tabii ki. İşte çarpışma Allah korusun, Allah kimsenin başına vermesin. Doğal afet riskleri gibi artık sizin poliçe kapsamınızda ne varsa ona göre uygulanan indirimler var. Zorunlu trafik sigortasında ise %5 indirim. Burada oran kaskoya ve konut sigortasına göre daha düşük tabii. Ama trafik sigortası araç sahipleri açısından zorunlu bir gider olduğunu düşündüğümüzde özellikle emekli bütçesinde yine dikkate alınabilecek bir avantaj. Bir ödeme tarafı dediğimiz gibi 12 ay. Özellikle burada vade farksız ibaresini kullandıklarını da belirtmek isterim. Peki emekli olduğunuzu tabii nasıl kanıtlayacağım? Kısmı gene bu ne denir ona? Soracaksınız ya da şirketlerle ilgili belki bu işi yapan bu bazı sigorta danışmanlarımız, uzmanlarımız vardır. Belki o şirketle görüşür ama dijital emekli doğrulama sistemi oluşturuldu zaten biliyorsunuz. Artı e-devletinizden barkodlu belge çıkartabiliyorsunuz. İşte emekli kart bilgisi, açık rıza halinde bunlar hükümler, zaten şirket sizi yönlendirecek. Yani evrak taşıma derdiniz yok. Yok işte o evrağı gönderdim, bu evrağı gönderdim. Çok rahat bir şekilde onlar zaten bu dijital sistem üzerinden bunu onaylayabilecek. Şimdi gelelim süresine. Kampanyamız zaten geçenlerde bahsettiğim gibi 29 Temmuz'da başlıyor, 31 Aralık arasında bitecek. Düzenlenecek yeni poliçeler için tabii geçerli olacak. Yenilenecek poliçelerde, yani mevcut poliçeniz varsa özellikle yenileme tarihine bakmanızı istiyorum. Yok benim poliçem vardı işte onun bana indirimini iade edin, bu şekilde değil tabii. Yeni olacak, yeni oluşturulacak ya da güncellenecek olarak. Yani dolayısıyla şimdi toplayacak olursak, SSK emeklisiyseniz ve bu dönemde tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmayı, aracınıza kasko yaptırmayı, trafik sigortasını yeniletmek zorundasınız zaten zamanınız geldiyse ve çeşitli diğer sigortalar hakkında söyleyeyim. Bütün bunları sağlık sigortası şirketine, TSS'ye hepsi için başvurularınızı yapabiliyorsunuz. Bu dediğim gibi sadece Türkiye Sigorta ile SGK emeklileri arasında bulunan bir protokol. Bence burada en sağlıklı yaklaşım %30 indirim hemen yaptırmak diye bakıyorum. Yani bazen çünkü şey yapabiliyorlar. Poliçenizi bakın bazen diyorum, kendi başıma geldiği açık bir şekilde anlatıyorum. Poliçenizde de bitmesine 2 ay var diyelim. Ama elinizde de bir tutar var ve bu %30 indirimden %15 indirimden yararlanmak istiyorsunuz. Poliçe yenileme vaadi verip ödemesini şimdiden yapabiliyorsunuz. Bazı durumlarda bu da olabiliyor. Lütfen gerekli uzmanları arayarak bu konuda bilgi almanızı istiyorum. Tamamlayıcı sigortanın 64'ten 70'e çıkarılması çok önemli sınırın. Özellikle sigortaya erişmek isteyen belli bir yaş skalasında olan insanlar için. Yani özellikle çok güzel bir protokol olmuş. Herkesin emeği geçen herkesin eline koluna sağlık bence. Özellikle benim kaskomun dönmesini beklemiş olmanız bu. Çok teşekkür ederim. Acı daha bekleyeydiniz de. Yeni güncellemeye farkı. Neyse ben de bir arayayım. Belki yeni bir sözleşmede garanti altına getirtebilirim yani. Çünkü annem emekli neticede. Şimdi hızlı her şeyi anlattım. SGK'daki yeni borç düzenlemeleri ve kesintilerine geçmeden size bir şarkı arası veriyorum. Ondan sonra dönüş yapıyorum.

0: Melis Eğilmen'le Çalışma Hayatım tekrar yayını.
1: Melis Eğilmen'le Çalışma Hayatım devam ediyor.
2: Evet, tekrar bir aradayız. Şimdi sosyal güvenlik, çalışma hayatım ya da beni çok da işte böyle bazı bilmediğim ama size aktarmak istediğim şeyler aktarmak için gene tabii ki buradayım. Şimdi tekrar telefon numaramı vermek istiyorum. Dediğim gibi isterseniz sorularınızı yazabilirsiniz ya da en kötü saygı ve sevgi çerçevesinde alan o tatlı selamlarınızı bana aktarabilirsiniz. Çok rica edeceğim. 0505 171 66 56 0505 171 66 56 ne olur numaralardan bana selamlarınızı gönderebilirsiniz ya da isterseniz sorularınızı sorabilirsiniz. Dediğim gibi yayın kapsamında cevap verebildiğim gibi kadar sorularınıza cevap verebileceğim. Bunun dışında çok özel ve bulamadığınız bilgiler olursa bak onu da söyleyeyim. Sosyal medya hesabından bana yazabilirsiniz. Yani belli bir şeye ulaşamadınız, bir problem var bilgiyle ilgili. Ben oradan elimden geleni yapar ya da bir dostuma bir yani meslektaşım olacak ya da benzeri mesleklerde bulunan arkadaşlarıma yönlendirebilirim. Şimdi SGK'ya maalesef borcu olanlar dikkat etsinler. Zorunlu bir kesinti yolda. Emeklileri ilgilendirir özellikle. Son günlerde zaten emekli maaşlarındaki bir otomatik kesinti yapılacak diye çok fazla bir paylaşım dolaşıyor. Peki gerçekten bu ne? Her emeklinin maaşında artış otomatik olarak para olarak mı kesilecek? Aslında işin rengi biraz farklı. Şimdi şöyle, SGK emekli maaşlarından ve diğer sosyal güvenlik gelirlerinden yapılacak borç kesintileri ilişkin usul ve esaslarını belirledi. İlk bakışta bu haber birçok emekliyi tedirgin etti aslında ama çünkü başlığı gören artık maaşlarımızı sebepsiz yere kesecekler, benim maaşıma el koydular vesaire şeklinde dönüşler alıyorum. Eskiden SGK bazı alacakların tahsil edilebilmesi için çoğu zaman icra süresinin işletilmesini ya da hak sahibinin onayı gibi işlemler gerekiyordu ya da işte mirasçısının onayı gibi. Şimdi yeni düzenlemede bu süreçlerin hiçbirini beklemeyecek. Hızlı bir şekilde belirli şartlar oluştuğunda borçları doğrudan maaştan tahsil edecek. Yani işte siz bir şekilde emekli olmuşsunuz ya da işte işveren kesintiniz var, bir şeyler varmış. Bunları direkt çat çat kesecek. Mesela SGK'ya olan prim ve sosyal güvenlik borçları için uygulanacak. Yani mesela bankaya kredi borcunuz var, elektrik, su, bu değil. Tamam mı? SGK için. Yaşlılık aile alanlar, iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlar, malul aile alanlar, işte vazife malulü, ölüm aile, hep herkesi kapsıyor. Örneğin bir kişinin emekli olduktan sonra geçmişe dönük GSS sigorta borcu var diyelim. O zaman emekli olabilmiş borcu varken bunu direkt otomatikman maaşta belirlenen oranda kesecek. Mesela üst sınır şu an %25 olarak belirli. Ancak SGK'da uygulama ve esasla alınacak standart kesinti oranı %10 olacağını duydum ben. Yani %25'e değil de maaşların düşük olmasından kaynaklı. Ayrıca eşinizin, annenizin, babanızın olan değil yani size ait olacak herhangi bir borcunuz varsa bunların öncelikli tahsil edileceğiyle alakalı belirledi sistemini. Yani genel sağlık sigortası, prim borcu, daha sonra eskiye bağlı mesela sigortalık borçları, bazı işte iş yerlerinden kaynaklı, topluluk tarım sigortası borçları, Bağkur prim borçları, emekli sandığı kapsamında bazı borçlar sırayla tahsil edilecek. Yani normalde Bağkur borcu olan emekli olamıyor ama geriye dönük bazı durumlarda oluşan ya da daha sonra oluşan, örneğin ne oluyor? Hatalı emekli aile bağlamış ya da fazla gününüz varmış, sistem görmemiş ya da şirketle ilgili bir şey iptal edildi ve bir borç çıkıyor. Bunu hemen uygulamaya koyacaklar. Diğer işte yani bütün sosyal güvenlik aslında kanadında, yani sporcu aylıkları vesaire, bütün hepsiyle alakalı bu yok. Şimdi normal aylık alanlar, mesela terör kapsamı alanlar, şeref aylığı alanlar, kanun koyucular ve sosyal niteliği ağır basan bazı özel aylıklara bunu yapmayacaklar. Şimdi tüm bu emeklilerin maaşından artık otomatik para kesecek şeklinde tabii yorumlamayın. Dediğim gibi yani bu maaşı keyfi azaltmıyor. Yani SGK bunu yapmaz ya arkadaşım. Yani artık şunu bir oturtulsun çok istiyorum. Bir devlet kurumu canı öyle istedi diye maaşınızı kesmez ki. Neden kesin, iş gücü yoktu, affedersiniz. 23 bin liraya mı kaldı ya? Şimdi konuşturmayın beni. Hani bunu söyleyenlere söylüyorum bu arada. Tekrar bak, bunu daha sonra şey yapacağım. Yok maaşın düşüktür falan, bunu konuşmuyorum. Tamamen konuştuğum şey, gereksiz yere bir şey yapılmaz. Hatalı bir kesinti olur, zaten itirazda hemen düzelir, geri verilir maaş. Bir de geri iade var değil mi? Geri vermekle hani iade etmek aynı ya. ben o hataya düşmüyorum, dikkat edin. Dikkat edin, her hataya düşerim, bu hataya düşmem. Evet Levent Bey, gördüm. Çok teşekkürler faydalarınız için. Unutmuyorum ben ya artık sizin ismi, hatırlıyorum. Siz sık yazanları zaten artık hani kafamda ezberledim yani. İster istemez daha görünce, resmi görünce, o küçük resim var ya, o küçük resmi görünce bile hemen anlıyorum. Zaten beni rahatsız eden varsa da cevap yazmıyorum. Etmeyen sayın dostlarıma da her zaman sevgimi, saygımı isimleriyle, adlarıyla iletmekten de özellikle gurur, onur ve şeref duyuyorum. Şimdi biraz önce bahsettiğim hastaneye gitmeden sağlık hizmeti dönemi başlayacak. MRS'de görüntülü görüşme uygulaması. Bakın güzel bir şey. Neden biliyor musunuz? Bazen şöyle bir şey oluyor. Mesela hastanız aslında biliyorsunuz, bir rahatsızlığınız var. Yani tansiyonla ilgili. Şimdi geçmiyor. 3 gün olmuş geçmiyor. 5 gün olmuş geçmiyor. Randevu almaya çalışıyorsunuz. Kendi doktorunuzdan alamıyorsunuz. Ya da o kadar halsizsiniz ki hastaneye gidemiyorsunuz diyelim. Bunu sağlık hizmeti olarak dijital, yani görüntülü konuşma gibi, nasıl bankacılık işlemlerinde resmi başvurularda artık sizi görüntülü arıyorlar vesaire. Onun gibi bir uygulama olacak bu, tamam mı? Sağlık Bakanlığı uzaktan değerlendirme sistemi kapsamına aldı bunu. Yani vatandaş için ne anlama geliyor? Aslında en önemli avantajı, dediğim gibi, bazı sağlık hizmetleri için mutlaka sağlık merkezine gitme zorunluluğu ortadan hop kalkıyor. Özellikle sadece danışmanlık almak için bazen gidiyoruz. Yani örnek veriyorum, bir nasıl diyeyim, bir raporunuz var elinizde ya da bir sağlık ocağından bir şey yaptırmışsınız. Bunu göstermek için hastaneye gidiyorsunuz ya da daha önce doktordan almışsınız. Kapılarda bekliyorsunuz, değil mi? Tabii bu doktorların iş yükünü nasıl arttırır o konuya girmeyeceğim. Ama bunu takibi yapılabilecek, yönlendirmesi yapabilecek, yani görüntülü görüşmeyle bu çözülebilecek. Böylece ne olacak? Mesela sizin gittirdiniz, bir röntgen çektirdiniz. Röntgenler daha hızlı çıkıyor gerçi de, ne bileyim işte, bir şey çektirdiniz diyelim, birkaç gün sonra gel dediler, tamam mı? Gidiyorsunuz, o raporu alıyorsunuz ama artık şeye düşüyor, tamam E-Devlet'ten aldınız ama doktorla konuşmak istiyorsunuz, göstermek istiyorsunuz, size cevap versin istiyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Randevu almadan hastaneye gidiyorsunuz çünkü randevu bulamıyorsunuz ama ağrınız var. Bunu buradan göstererek bence güzel, mantıklı yani. Özellikle yaşı ilerlemiş vatandaşlar için düşünelim. Yani kronik hastalık, zaman kayıplarını bence ortadan kaldırılacak. Hatta zaten bunu yapıyorlar ama bazı mesela raporları çıkarmak için illa doktora gidiyordunuz ya. O raporlar için de belki görüntülü gerekebilecek. Bu da olabilir. Tabii yani doktor değilim, muayenelerin onlar tabii ki anlar ama bu neticede fiziki muayene gerektiren, tetkik istenen hastalıklar dışında işte danışmanlık gibi, zaten belli bir hastalığınız vardır, kronik olarak devam eden, ortaya çıkmıştır, daha önce doktorla zaten görüşmüşsünüzdür, sizden haberi vardır, birkaç kere gitmişsinizdir, bu şekilde görüntülü görüşme yapılabilecek. Özellikle ilk etapta bunu hemen bakın, hemen başlama daha, hemen nereden görüntülü Ahmet doktoru, Hatice hemşireyi nereden ararım diye bakmayacaksınız tabii ki. Şimdi ilk etapta psikolojik destek için en önemlilerden biri biliyorsunuz. Sigara bırakma polikliniği ve sosyal danışmanlık hizmetlerini buna dahil edecekler. Yani siz psikolog, devlet hastaneleri bir psikoloğa gittiğiniz zaman aynı görüşmeyi görüntülü yapacaksınız. Ki şu anda özel çoğu psikolog bu şekilde görüntülü görüşme yapıyor biliyorsunuz. Valla sigara bırakma polikliniğinde biraz kafaya vurulması gerekiyor. Bence görüntülü görüşmede zor ama hadi ona da karışmayayım, bir şey demiyorum. Bunun yanında kademeli olarak yaygınlaşacak ve bazı hazırlıkları tamamlayan illerde farklı hizmetlerin de eklenmesi tabii bekleniyor. Şimdi İstanbul'da belki daha yoğunluk olur ama daha küçük yerlerde başlar ilk görüşmeler. İşte randevu saati, gene işte online görüşme randevusu alacaksınız. İşte randevu saati geldiğinde sisteme gireceksiniz. Size o görüntü açılacak ekran zaten. Böylece sağlık merkezine gitmeden ücretsiz danışmanlık ve değerlendirme alabileceksiniz. Ama tabii anneannelerimiz, babaannelerimiz o telefondan görüntülü aramayı daha, bizimkileri de hala açalım için biz gene yanlarına gideceğiz. Şaka bir yana tabii ki. Ama kolay bir hizmet olacak bence. Güzel olacak. Şu anda Türkiye genelinde 351 sağlık hizmetine başlatmayı planlıyorlar. Bu merkezlerde yalnızca görüntülü görüşme değil, ayrıca beslenme danışmanlığı, fiziksel aktivite danışmanlığı. Bunun bir adı var. Ben onu da aslında söyleyecektim. Eser hizmetleri miydi ya? Ay neydi, esin mi, eser hizmetleri mi, bir şey yani, bir değişik bir bu destekleri işte danışmanlık, fiziksel aktivite danışmanlığı, bağımlılıkla mücadele alabileceğiz. Daha küçük kuruluşlar kurulmaya başladı. Onu ben haftaya bahsedeyim, değişik bir şey. Ondan hatta Okan Bey bahsetmişti, Okan Aslan bahsetmişti. Ben de hatta ona öyle değil o diye birkaç kelime söylemişliğim vardır biliyorsunuz, çenemi ben tutamıyorum. O yüzden her türlü sağlık hizmetini bir araya toplayıp daha geniş kapsamda verebilmek adına büyük çalışmalar oluyor farkındaysanız. Bu çalışmalara da vallahi destek veriyoruz. Gelelim açlık sınırımıza. Ay, içimizi karartacak ama şimdi en ay tabii her ay bu merak ediliyor. Çünkü Türk İş Temmuz'da yaptı bu açıklamayı. Açlık sınırının 37 bin lira, yoksulluk sınırı ise 120 bin liranın üzerine çıktığını belirtti. Yani peki bu rakam ne anlama geliyor? Gerçekten bir ailenin ayda 120 bin liraya ihtiyacı var mı? Yani var. Var değil mi? Hani sorumun cevabı çok net aslında. Var. Anlatma bu kısmı değil mi? Anlatma. Şimdi devletin tabii resmi ücretlere baktığınız zaman bir ailenin mutlaka 120 bin lira geliri olmalı şeklinde yasal bir zorunluluk olmadığı için sadece Türk İş bunun yaşam standartlarını belli bir kalitede çıkmak adına olması gereken rakamların beyanını veriyor. Ama devlet de başka tabii ki konulara bakıyor. Yani bu iki tarafı da tabii düşünmek gerekiyor. Tabii neden yükseliyor? Hepimizin bildiği gibi kira, enerji artışları, marketin inanılmaz yükselmesi, 4 kişilik bir ailenin artık yaşam maliyetinin garip bir noktaya gelmesi. Keza kendinize sorun, yani şimdi bu parasızlık ya da parayla alakalı değil. Markete artık gittiğinizde çoğu zaman hiçbir şey fiyatına bakmıyorsunuzdur. Artık neden? Zaten az bir şey almayı planlıyorsunuz ve onu

durumda. Şimdi bu rakam tabii duyulduğunda çok büyük geliyor ama aslında vatandaşın günlük hayata söylediği maaş cebime girmiyor, ay sonuna getirmiyor cümlesinin ekonomik bir karşılığı biraz da bu. Pardon, büyük görünüyor. Yani küçük görünüyor rakam. Yani bir trilyon nedir falan diyorsunuz. Bu yani bizim... Şimdi bu kayıpların asıl sebebi tabii birinci enflasyon maalesef. Sahip olduğumuz alım gücünün düşüyor olması, fiyatların yükselmesi. Şimdi bir tespit var mesela bu raporda, ona da değineceğim. Temmuz ayında çalışanların yaklaşık 13 günlük emeğinin vergi kesintileri enflasyon etkisiyle, pardon, vergi kesintiler ve enflasyon etkisiyle diyeyim, o kısımda var. Eridi. Yani ayın neredeyse yarısını güle güle arkasına el sallıyoruz. Ben sanıyorum yaklaşık %20'sini el salladığımıza inanabiliyorum. Yani 20 gününe. Yani 10 gün anca yürüyor yani gibi geliyor bana. Hiç ben görmediğimiz için yani çoğumuz aldığımız şeyleri. Bu arada peki maaşlara zam yapılacak mı vesaire? Bu soruları şu anda almıyorum sayın dinleyenlerim. Çünkü dediğim gibi daha son 6 aylık enflasyon oranı belirlenmediği için maaşlara ne kadar zam yapılacak ve ne olacak? Asgari ücret görüşmeleri ne aşamada olacak? Bunları daha Kasım, Ekim yaklaştıkça konuşacağız muhtemelen. Ama tabii maaşlar şimdi artınca banka promosyonları da doğal olarak artmaya başladı. Şimdi bir de bundan bahsedeyim. %17-76'lık biliyorsunuz bir artış oldu doğal olarak. Bu artışla birlikte... bazı şeylerde %30 promosyonların %30-35 bin liranın üzerine çıktığı söyleniyor. Şimdi emekli bünyesine taşıdığınız zaman hepsi bir şey yapıyor. Yani mutlaka bir promosyon yapıyor. Biliyorsunuz 3 sene şartı var ama bazı durumlarda çıkabiliyorsunuz, bir kredi sözleşmeniz vesaireniz yok ise. Ama bu kendi müşterisi haline getirmek için çağırıyor sizi. Emekli kartını kullanma, kredi kartı, otomatik fatura ödemesi talimatı gibi farklı talepleri de oluyor. Bunlar da bu rakamı bu seviyeye çekiyor. Şimdi Temmuz ayındaki bu artışla birlikte tabii rekabet de arttı. Hem kamu hem de özellerde. Genelde özellerin tabii daha uygun oluyor. Son yani günlerde 35 bin liraya yaklaştığı düşünülüyor. Çünkü dediğim gibi artı harcamalar da bunun içinde. Yani dediğim gibi işte fatura taşıma işte artı 200 lira diyelim. İşte bazen bu aradaki farkı bonus olarak veriyor size. Yani elinize cash para olarak vermiyor da. Yani normal ana 17 bin lira veriyor. İşte onu taşırsan bu. Şu kredi kartını şu kadar kullanırsan şu. İşte ya da bonus. Yani fazladan böyle şey, elimize nakit geçmeyen ama bazı sitelerden alışveriş yapabildiğimiz para. Sodexo gibi bir şey yani, öyle düşünün. Bu kampanyalarla arttırabiliyor. Tabii dediğim gibi yüksek promosyon alabiliyorsunuz ama 3 yıl taahhütü vermeniz gerekiyor. Verin, bir şey olmaz, çıkabiliyorsunuz. Kalan parayı iade edip başka bankaya tabii ki geçebiliyorsunuz. Ama bir kredi sözleşmesi ya da imzaladığınız kredi kartı sözleşmesinde çıkamaz prosedürü kelime olarak yazıyor ise bu tabii bize sorun teşkil ediyor. Artık bankalar gitmesin müşteri diye bu maddeleri sözleşmelere ekleyebiliyor. Ya da döngü olsun diye bazı zamanlarda hiç karışmayabiliyor. Bankanızla görüşmeniz gereken bir konu. Bazı emekliler mesela mevcut bankalarından memnun oldukları için banka değiştirmek istemiyor. Tabii bir diğer konusu da bu. Böyle durumlarda da bankanızla görüşüyorsunuz. Mevcut kampanyanın güncellenmesini talep ediyorsunuz. Yani nasıl oluyor? Gene aradaki farkı kesiyor. Kesinti olarak veriyor size. İşte 2 yıldır orada durmuşsunuz. Kalan işte 1 yılı kesiyor. Yeni vereceği rakamda. İşte 35 alacaksınız da atıyorum. Bir sürü ödülü, bonusuydu, osuydu. 27 alıyorsunuz. Mesela atıyorum yani. Atıyorum, havadan konuşuyorum. Çünkü herkesin şeyi, rakamı farklı. Şimdi ben 5 alıyordum. O öyle, öbürü bilmem ne diyemiyorsunuz. Ne kullandığını bilmiyorsunuz. Vesaire vesaire. Bu yüzden de bankalarınızla bence görüşmeniz kesinlikle çok önemli. Şimdi bakanlığın yaptığı bir açıklama var, alışveriş yaparkenki haklarımızla ilgili. Bir de bu zaten buna çok dikkat ediyoruz ama bakanlık özellikle açıkladı bunu. Kaç dakikam var? Tamam. Şimdi tüketici hakları kısmına gireceğim bundan. Çünkü cebimizden çıkan para çalışanı da emekliyi de ilgilendiriyor. Yani farkında bile olmadığımız bazı rakamlar ödeyebiliyoruz. Ki bakmazsanız bu bir hataya dönüşebiliyor. Bu ama iki taraflı yani, bazen iyi niyetle, bazen istemeden, bazen isteyerek. Mesela benim 27 senedir eve sipariş verdiğim bakkal bende 20 lira hizmet bedeli kesiyormuş. Dedim ki dalga mı geçiyorsun? Dedim sakın dedim bana bir daha kesmeyin. Ben yani senin devamlı müşterinim. Zaten bana o hizmeti vermek için oradasın.
Ya eve servisi yapmayacaksın ya da bunu şey yapmayacaksın gibi. Şimdi bundan biraz bahsedeyim. Mesela market alışverişlerinde de oluyor bu, kafelerde de oluyor. Bilmediğimiz birçok

hakkımız oluyor. Şimdi bakanlık diyor ki, bakın bakanlık üzerinden özellikle konuşuyorum, bu bir araştırma falan değil. Tüketici haklarını bilmek sadece kendi cebinizi değil, aynı zamanda adil ticaretin oluşması için çok önemli. Haksız uygulamaların önüne geçilmesi için işte paylaştıklarını belirtmiş. Peki hangi haklardan bahsediyor? İlk olarak mesela restoran ve kafeler diyelim. Son yıllarda özellikle büyük şehirlerde sıkça karşılaşan durum biliyorsunuz. Hesap geliyor, bir bakıyorsunuz yok kuver ücreti, yok servis ücreti, yok masa ücreti gibi ek kalemler var. İşte burada bakanlık, bakın bakanlık, ben demiyorum ha, bakanlık diyor ki eğer bu ücretler fiyat listesinde açıkça yer almıyorsa işletme sizden sonradan bu belgeleri, bedelleri çok özür dilerim, talep edemez. Yani hesabın sonunda sürpriz bir kuverle, sürpriz bir masa ücretiyle karşılaşamazsınız. Mutlaka elinizdeki menüde bunun ibare olarak belirtilmesi gerekiyor. O yüzden o menüde ne yiyeceğim diye o açlıkla gaydırırken arkadaşım, bir de en alttaki o küçük yazılara da bakın, çünkü ben bakıyorum yazıyor çünkü bazen artı ek bilmem ne alınacaktır diye. Onu kesinlikle takip etmenizi istiyorum. Açıkça yazması gerekiyor. Ayrıca bahşiş konusu da tamamen sizin tercihiniz. Yani uygulama genelde hesabın %20'sidir. Hani ne denir? İşin çok şükür. İşin raconu genelde %20 şeklindedir. Ama bunu bu kadar vermek zorunda değilsiniz. 5 lira vermek isterseniz 5 lira verirsiniz. O size bağlıdır. Yani bunların tamamını net bir şekilde açıklıyor. Markette QR'ları okutun, her şeyin fiyatına bakın ve fişlerine bakın. Yani açız açız, daha da açta kalmayalım diyorum. Ve bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere.

0: Melis Elmen'le çalışma hayatım sona erdi. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.
1: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programının tekrarını dinlediniz.
0: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bunu biliyor muydunuz? Uzay asansörünün yeryüzünden uzaya uzanan kablosunun yaklaşık 100 bin kilometre olması gerekiyor. Bu teknolojinin hayata geçmesinin önündeki en önemli engelse bu uzunlukta kendi ağırlığının etkisiyle kopmayacak bir malzeme bulmak. Bilinen en güçlü ve hafif malzeme olan grafen, uzay asansörü teknolojisinin gerçekleşmesini sağlayabilir. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Araç sahiplerini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında yeni primler belli oldu. Trafik sigortası primlerine yaklaşık %4 oranında zam geldi. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından yayımlanan verilere göre İstanbul'da otomobil sahibi olmak isteyen birisi aracını 4. basamaktan sigorta yaptırdığında 19.071 lira vermeden trafiğe çıkaramayacak. Zammın ardından İstanbul'da 0. basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 57.213 lira olurken riski en düşük olan 8. basamaktaki sürücünün primi 9.535 lira oldu. Ankara'da 0. basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 55.594 lira olurken riski en düşük olan 8. basamaktaki sürücünün primi ise 9.266 lira oldu. İzmir'de 0. basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 53.974 lira olurken riski en düşük olan 8. basamaktaki sürücünün primi 8.996 lira oldu. İstanbul'da ticari taksilerin 0. basamak prim tutarı 166.214 lira olurken 8. basamaktaki tutar 27.702 lira oldu. Ankara'da bu tutar en yüksek 161.510 lira, en düşük 26.918 lira, İzmir'de en yüksek 156.806 lira, en düşük de 26.134 lira olarak belirlendi. İstanbul'da 0. basamaktaki 31 ve üstü koltuğa sahip bir otobüsün zorunlu trafik sigortası 408.348 lira oldu, 8. basamağı ise 68.058 lira oldu. 2026 yılı itibarıyla 1246 lira ceza ve eksiklik giderilinceye kadar araç trafikten men edilme uygulaması yapılıyor. Trafik polisleri yakalanma anında ceza kesip aracın bağlanmaması için sürücülerden trafik sigortası poliçelerini hemen yaptırmalarını talep edebiliyor. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında yeni primler belli oldu. Trafik sigortası primlerine yaklaşık %4 oranında zam geldi. Açıklanan verilere göre İstanbul'da otomobil sahibi olmak isteyen birisi aracını 4. basamaktan sigorta yaptırdığında 19.071 lira vermeden trafiğe çıkaramayacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Ankara'da görülen bir boşanma davasında eşinin annesinin cenazesine katılmayan kadın tam kusurlu bulundu. 20 yıllık evliliği sona erdiren karar Yargıtay tarafından da onanarak kesinleşti. İş insanı N.Y. 2024 yılında annesinin cenazesine katılmayan eşi S.Y.'ye boşanma davası açtı. Dava dilekçesinde eşinin düğünlerde ve cenazelerde de kendisine eşlik etmediğini, son olarak annesinin cenazesine katılmamasının evlilik birliğini çekilmez hale getirdiğini öne sürdü. Davalı kadınsa eşini sevdiğini ancak kayınvalidesiyle aralarında husumet bulunduğunu savundu. Mahkemeye verdiği ifadede kayınvalidesiyle yaşadığı bir tartışmada kendisine ne ölüme ne dirime gel denildiğini, bu nedenle cenazeye katılmadığını belirterek davanın reddini talep etti. Ankara Aile Mahkemesi ise davalı kadını tam kusurlu bularak çiftin boşanmasına karar verdi. Kararda cenazeye katılmama davranışının boşanmaya neden olan olaylarda belirleyici olduğu, davacı eşe atfedilebilecek herhangi bir kusurunsa ispatlanamadığı ifade edildi. Bu karar daha sonra Yargıtay tarafından da onandı. Davacı tarafın avukatı Senem Yılmazel, cenazeye katılmamanın uzun süredir devam eden anlaşmazlıkların ardından bardağı taşıran son damla olduğunu söyledi. Yılmazel, taraflar arasında sosyal ve kültürel farklılıklarla gelin-kaynana ilişkisinden kaynaklanan sorunların uzun süredir devam ettiğini, davanın da cenazeden yaklaşık bir ay sonra açıldığını belirtti. Avukat Yılmazel, eşlerin iyi günde olduğu kadar kötü günde de birbirlerine destek olma yükümlülüğü bulunduğunu vurguladı. Türk Medeni Kanunu'nun eşlere sadakat, birlikte yaşama ve karşılıklı yardımlaşma yükümlülüğü getirdiğini hatırlatan Yılmazel, cenazeye katılmamanın bu yükümlülüğün ihlali olarak değerlendirildiğini ifade etti. Yılmazel, kararın emsal niteliği taşıyabileceğini de söyledi. Yalnızca kayınvalide değil, eşin kardeşi ya da çok yakın bir yakınının cenazesine katılmamanın da benzer şekilde değerlendirilebileceğini belirten Yılmazel, burada asıl ölçütün eşi zor zamanında yalnız bırakmak olduğunu dile getirdi. Ankara'da bir iş insanı annesinin cenazesine katılmadığı gerekçesiyle 20 yıllık eşine boşanma davası açtı. Mahkeme cenazeye katılmayan kadını boşanmaya neden olan olaylarda tam kusurlu buldu ve çifti boşadı. Karar Yargıtay tarafından da onanarak kesinleşti. Davacı tarafın avukatıysa kararın eşini özellikle zor zamanlarda yalnız bırakmaya ilişkin benzer davalarda emsal oluşturabileceğini belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uluslararası Çalışma Örgütü yıllık genç istihdamı raporunu yayımladı. Rapora göre küresel genç işsizliği geçtiğimiz yıl artış gösterdi ve en büyük yükseliş yüksek gelirli ekonomilerde kaydedildi. Raporda işsizlikte yapay zekanın yaygınlaşmasının önemli bir rol oynadığına dikkat çekildi. Örgütün yıllık genç istihdamı raporuna göre 15-24 yaş arası gençlerde küresel işsizlik oranı 2024 yılındaki %12,3 seviyesinden 2025 yılında %12,4'e yükseldi. Toplamda 67 milyon genç işsiz kaldı. Aynı dönemde ne eğitimde ne istihdamda yer alan gençlerin oranı hafif bir artışla %20'ye yükselerek 257 milyonu aştı. Öte yandan örgüt genç işsizliği oranının 2026 ve 2027 yıllarında %12,3 seviyesinde sabit kalacağını öngördü. 2023-2025 döneminde dünyadaki 11 bölgeden 8'inde genç işsizliğinde artış gözlendi. En yüksek artışlar Kuzey Amerika, Kuzey Afrika ile Kuzey, Güney ve Batı Avrupa'da kaydedildi. Raporda teknolojik gelişmelerin özellikle de yapay zekanın gençlerin iş bulma imkanlarını doğrudan dönüştürdüğü belirtildi. Rapora göre orta düzey vasıf gerektiren işlerin azalması, gençlerin kariyer basamaklarına adım atmasını zorlaştırdı ve büro çalışanları, idari hizmetler, satış, sanayi ve teknik meslekler gibi sektöre giriş niteliğindeki geleneksel iş kollarında gerileme yaşandı. Uluslararası Çalışma Örgütü İstihdam, Beceriler ve Sürdürülebilir İşletmeler Departmanı Direktörü Sukti Dasgupta, 15-29 yaş arası gençlerin üstlendiği mevcut işlerin %6,1'inin yapay zekadan yüksek derecede etkilenecek mesleklerde yer aldığını açıkladı. Dasgupta, bu pozisyonların %10'unun kaybolması halinde çoğu yüksek gelirli ülkelerde olmak üzere 5.6 milyon gencin işsizlik, meslek değişimi ya da iş gücü piyasasından tamamen çekilme riskiyle karşı karşıya kalacağını belirtti. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün hazırladığı rapora göre küresel genç işsizlikte en büyük artış yüksek gelirli ekonomilerde kaydedildi. 15-29 yaş arası gençlerin üstlendiği mevcut işlerin %6,1'inin yapay zekadan yüksek derecede etkilenecek mesleklerde yer aldığı vurgulandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: biliyor muydunuz? Bunu biliyor muydunuz? Ormanın kralı olarak bilinseler de aslanların büyük kısmı savanalarda, otlaklarda ve çalılık bölgelerde yaşar. Özellikle de Afrika aslanları. Sadece hayatta kalan son Asya aslanı topluluğu, Hindistan'daki Gir Ulusal Parkı ve yaban hayatı koruma alanındaki ormanlık bir bölgede yaşamlarını sürdürüyor. Bunu biliyor muydunuz?
1: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada, derneğin banka hesabındaki 44 milyon liranın önce dolara, ardından fiziki altına çevrilmesine ilişkin yönetim kurulu kararları incelemeye alındı. Soruşturma kapsamında açılan kiralık kasada ise altın yerine ilaçlar, vitamin hapları ve bir kitap bulundu. Soruşturma dosyasına göre dernek yönetim kurulu 14 Ocak 2026 tarihinde aldığı kararla banka hesabındaki 44 milyon liranın enflasyona karşı değer kaybetmemesi amacıyla altına çevrilmesini kararlaştırdı. Ancak bunun doğrudan Türk lirasıyla değil önce dolar alınıp ardından fiziki altına dönüştürülmesi yöntemiyle yapılması benimsendi. Yönetim kurulu kararında döviz bürosundan alınacak 1 milyon doların fiziki olarak teslim alınması için Haluk Levent'in yetkilendirildiği belirtildi. Alınan ikinci yönetim kurulu kararında ise satın alınacak altınların bankadaki kiralık kasada muhafaza edilmesi kararlaştırıldı. Dosyadaki bilgilere göre kasanın anahtarı da Haluk Levent'e teslim edildi. Böylece 44 milyon liranın dolara çevrilmesi, fiziki dövizin teslim alınması, altınların satın alınması ve kasada muhafaza edilmesi süreçlerinde Haluk Levent'in yetkili olduğu ifade edildi. Soruşturma dosyasındaki kayıtlara göre 14 Ocak 2026'da dernek hesabından bir döviz bürosuna 44 milyon lira havale edildi. Havale açıklamasına ise Gazze için elden alınan 1 milyon dolar ödemesi ifadesinin yazıldığı belirtildi. İddialara göre bu işlem sonrasında temin edilen 1 milyon dolar Haluk Levent tarafından fiziki olarak teslim alındı. Yönetim kurulunun 16 Ocak'ta aldığı 3. kararla fiziki olarak teslim alınan 1 milyon dolarla bir kuyumcudan fiziki altın satın alınmasına karar verildi. Altınları teslim alma yetkisi de yine Haluk Levent'e verildi. Soruşturma dosyasındaki iddiaya göre satın alınan altınların derneğe ait kiralık kasada muhafaza edilmesi kararlaştırıldı. 6 Ağustos'ta ise derneğe ait kiralık kasa bir polis memuru, kuyumcu bilirkişisi ve kayyum heyetinde görevli iki avukatın huzurunda açıldı. Yapılan tespitte kasada bulunması gerektiği belirtilen fiziki altınlara rastlanmadı. Kasadan ilaçlar, vitamin hapları ve bir kitabın çıktığı belirtildi. Soruşturma kapsamında 44 milyon liranın bu parayla alınan 1 milyon doların ve daha sonra satın alındığı belirtilen fiziki altınların akıbetine ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada yönetim kurulu kararlarıyla kiralık kasadan elde edilen bulgular birlikte değerlendiriliyor. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında söz konusu para ve altınların akıbetine ilişkin yapılacak tespitlerin dosyanın seyrini belirlemesi bekleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.

0: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Miras kalan gayrimenkullerin satışında köklü bir değişim hayata geçirildi. 12. yargı paketiyle yapılan yeni düzenlemeye göre aile mirası, mülkler ilk ihalede sadece mirasçı aile üyelerine satılacak. Mülkler ilk açık artırmada %50 değil, eksperce belirlenen %100 tam değer üzerinden ihaleye çıkarılacak. Miras anlaşmazlıkları nedeniyle yıllarca süren izale-i şuyu, yani ortaklığın giderilmesi davalarında aileleri karşı karşıya getiren ve mülklerin değerinin altında satılmasına yol açan sistem değişti. 31 Temmuz'da resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 12. yargı paketi kapsamında İcra İflas Kanunu'nun 114. maddesine yapılan düzenlemeyle miras gayrimenkullerinin satış usulü tamamen yenilendi. Yapılan yeni düzenleme kapsamında dededen ve babadan kalan ev, arsa ve tarla gibi miras mülklerinin satışında ilk ihalede öncelik hakkı mirasçılara tanındı. Eski sistemde muhammen bedelin %50'si üzerinden başlayan ihaleler nedeniyle yaşanan maddi kayıpların önüne geçilmesi hedeflendi. Artık miras kalan taşınmazlar ilk ihalede ekspert tarafından belirlenecek %100 piyasa değeri üzerinden açık artırmaya sunulacak. Mevzuat gereğince birinci açık artırmaya akraba dahi olsa üçüncü kişiler katılamayacak. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz ve Avukat Elvan Kakıcı'nın değerlendirmelerine göre düzenleme sayesinde taşınmazların öncelikli olarak aile bünyesinde kalması güvence altına alınıyor. Dava tarafı sayılan eş, çocuklar, duruma göre anne baba veya kardeşler gibi yasal mirasçılar dışında kalan teyze, hala gibi tarafsız akrabalar dahi ilk satışa müdahil olamayacak. Eğer ilk ihalede mirasçılar arasında bir satış gerçekleşmezse ancak o zaman ikinci ihale tüm üçüncü kişilerin katılımına açık hale getirilecek. Bu kritik adımla hem mirasçıların mülkiyet hakkı korunmuş olacak hem de gayrimenkullerin değerinin altında satılması engellenecek. Miras kalan ev, arsa ve tarlaların satışında yeni dönem başladı. Düzenlemeyle taşınmazların ilk ihalede yalnızca mirasçılara satılması ve ekspert tarafından belirlenen tam değer üzerinden açık artırmaya çıkarılması öngörülüyor. İlk ihalede satış gerçekleşmezse ikinci ihale üçüncü kişilere de açılacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Are you ready?

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Gündem Özel tekrar yayını. Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı ile Gündem Özel başlıyor.
1: Radyo Sputnik'te yepyeni bir gündem özelden daha herkese merhabalar efendim. Saatler 12.50'yi gösteriyor. Ben Selin Yazıcı ve hemen yanında Radyo Sputnik Haber Müdürümüz
2: Fethi Yılmaz.
1: Tekrar birlikteyiz. Fethi Yılmaz az önce bir gündem özelden çıktı. Gündem gündemi kovalıyor. Gerçekten bir başka gündemden bambaşka bir gündeme gideceğiz biz. Efendim, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik dün bir operasyon gerçekleşti biliyorsunuz. 49 kişi için gözaltı kararı verildi ve Alihan Kuriş de dahil olmak üzere 37 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamaları oldu. Birçok konuya değineceğiz önümüzdeki yaklaşık 55-60 dakikalık zaman dilimi içerisinde. Bu arada bugün operasyona dair yeni detaylar da ortaya çıktı. Kuriş'in ilk anda, yani kendi ikametinde yakalanmadığı, ikinci bir adreste ve evin içerisindeki gizli bir bölmede yakalandı.
2: Telefonunu evinde bırakıyor. Evet. Takip olur diye başka bir eve gidiyor.
1: Başka bir evde.
2: Orada da gizli bir bölme var. Orada yakalanıyor.
1: O zaman bilinçli bir kaçış vardı diyebilir
2: tabii
1: miyiz canım, yani
2: tabii
1: buna?
2: Ki telefonunu,
1: yani
2: şimdi
1: telefonunu bırakıyor.
2: Muhtemelen bir telefon üzerinden takip olmasın diye telefonunu bırakıyor ve hazırlıklı da o bölmeler de öyle bir
1: tabii
2: anda
1: ki
2: olacak şey değil. Hazırlıklı
1: asla.
2: Zaten şimdi cemaatin tarihine geçmişten bu yana, yani 70 yıllık o tarih, hatta 70'ten de 70 yıllık diyebiliriz. Yani cemaatin lideri biraz daha gerilere gidiyor,
1: evet,
2: doğumu itibariyle, ama ondan bahsedeceğiz Selin. Ama öncelikle şimdi 100 milyar TL'ye kadar bir parayı yurt dışına kaçırdı.
1: Çok yüksek bir rakam.
2: Tabii ki. Şimdi şöyle, bizim artık parayla ilgili algımız kaybolduğu için hani 100 milyar TL deyince neye tekabül olduğunu, ne kadar büyük bir para olduğunu, hani büyük bir para evet ama ne kadar büyük onu çok biz anlamlandıramıyoruz. Parayla olan ilişkimiz ya da hayatımızda elde edemeyeceğimiz bir rakam olduğunu düşündüğümüz için, o yüzden ben dinleyiciler için bu 100 milyar TL'nin somut ne anlama geldiğine dair böyle dün bir çalışma yaptım. Mesela İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 3. köprü. Bu 100 milyar TL ile ondan 2,5, yaklaşık 3 köprü yapılıyor.
1: 3 köprü.
2: Tabii. Mesela 1000 tane standart okul yapılıyor bu parayla. Böyle orta boy bir 350 öğrenci yurdu yapılabiliyor. 1000 emeklinin, 100 bin emeklinin, düzeltiyorum, 100 bin emeklinin 3,5 yıllık maaşı bu rakam. Savunma sanayide seviyoruz ya. Şimdi TB2 SİHA'lardan 400 adet alınabiliyor bu 100 milyar TL ile. Mesela Altay tankından 180 adet alınabiliyor. 30 kilometrelik modern bir metro yapıyor biliyorsunuz bununla. Bu parayla. Yani Anadolu'daki bir şehrin ulaşımı çok rahat, zor değil ama çok rahatlatabilecek bu parayla. Sadece bu da değil. Mesela TOKİ'nin sosyal konut projesi var ya, sosyal konut yapıyor. 45 bin sosyal konut yapılabiliyor bu parayla. TOKİ'nin 45 bin sosyal konutundan, yani deprem bölgesinde, Anadolu'daki deprem bölgesinde koca bir kentin yapı stoğunu çözer. O derece büyük bir para. İstanbul'da olanlar bilecektir. Çam Sakura Şehir Hastanesi var. Devasa bir şehir hastanesi dememek lazım ona. O şehir kompleksinin içinde bir sürü hastane var. Ondan 1,5, yani yaklaşık 2'ye yakın şehir hastanesi, 2 tane Çam Sakura yapılabiliyor. Ve hadi son dönemde çok, bugün biraz düştü ama altın, ben dün yaptım bu hesabı, yani 6700'den yaklaşık 15 ton altın, 14.93, yaklaşık 15 ton altın alınabiliyor bu 100 milyar TL ile, ki bu sadece Süleymancıların, bu cemaatin yurt dışına kaçırdığı para.
1: Evet. Hani MASAK raporlarını.
2: Tabii
1: gözükler
2: ki. Şu an öne sürülen, öne sürülen rakam bu. Soruşturma bir şekilde devam ettiği için iddia ve öne sürülen şeklinde gidiyoruz. Bir anlamıyla aslında hani buzdağının da görünen yüzü. Biz bunu gördük. Daha cemaatin işte 70 milyon euroluk o Almanya'daki kompleksi, yani öyle bir rakama, ya da bu cemaatin şirketleri, bunlardan da bahsedeceğiz. Aslında Süleymancı cemaati yerine Süleymancı Holding gibi görünen bir tablo söz konusu. Bu 100 milyar TL'nin karşılığı olanlar özetle böyle. Hani
1: herkesin gözünde canlanmıştır şu anda çok net bir şekilde. Çünkü gerçekten böyle bir çırpıda çıkıyor ağzınızdan. 100 milyar diyorsunuz, bir çırpıda çıkıyorsunuz. Şimdi. Ama şu şekilde söylediğiniz zaman gerçekten yani ne
2: 15
1: kadar...
2: 15 ton altın deyince...
1: Devasa, ben köprüde bittim zaten. Yavuz Sultan Selim Köprüsü,
2: evet,
1: dediniz. 2,5, ben
2: yaklaşık
1: orada,
2: 3 Yavuz Sultan Selim
1: aynen
2: Köprüsü.
1: Ve aynı şekilde bir deprem bölgesini inşa edilmesi söz konusu.
2: 45 bin sosyal
1: yani,
2: konut.
1: İnanılmaz bir rakam, inanılmaz bir rakam ve bu MASAK raporlarıyla şu anda iddia edilen ilk aşamada karşımıza çıkanlar.
2: Tabii yurt dışına kaçırıldığı söylenen, MASAK raporunda da olduğu söylenen rakam bu.
1: Bu örgütün bu finansal ayağına yönelik çok uzun süredir devam eden bir operasyon, devam eden bir çalışma vardı. Mustafa Çiftçi de dün İçişleri Bakanı da buna dair önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle bu Almanya'nın Köln'de 70 milyon dolarlık dev bir yatırımı, oraya komple orada bir genel merkez inşa ettikleri.
2: Tabii.
1: Bunlar hep biliniyor ve bu bina tamamlandıktan sonra bütün faaliyetler
2: cemaat,
1: orada oraya taşınacaktı.
2: Selim, bu cemaat 1961 yılında bizim ilk hani gurbetçi diye tarif ediliyor. Almanya'ya giden işçilerle birlikte ilk giden cemaat. Şimdi biraz cemaatin tarihçesinden bahsedelim. Ya yani şunu söyleyebilirim, bu yayının sonunda yayını baştan sona dinleyen dinleyicilerimiz bu cemaatin geçmişi, bugünü, neler olduğuna dair bütün bilgilere sahip olacaklar yani gündemde olan. Çünkü bayağı bir hem tarihçesine hem şey, hani dersimize de biraz çalıştık. Bir de gazeteci olarak cemaatlerle ilgili ekstra çalışma yaptım. Geçmişte de çalışmalar yaptım. Bu konuyla ilgili bir kitap da yayınladım. O yüzden üç aşağı beş yukarı birbirlerine çok benziyorlar. Yani Süleymancılar cemaati mesela, Süleymanlı ya da Süleymancı ifadesi kullanılıyor. Çünkü Türkiye'de de biraz böyle aslında. Cemaatin kurucularının ismiyle ya da o bölgede cemaatin vaiz olduğu, cemaat liderinin ilk vaizlik, hocalık yaptığı caminin ismiyle anılıyor. İşte Süleyman Hilmit Tunağan, o yüzden Süleymancı deniliyor. Benzer şekilde işte mesela Mahmut Usta Osmanoğlu, işte Mahmut Efendi Mahmut cemaat deniyor ama toplumda İsmail Ağa cemaati olarak biliniyor. O da İsmail Ağa Camii'nden. İşte İskender Paşa cemaati İskender Paşa Camii'nden biliniyor. Erenköy cemaati Erenköy diye biliniyor. Bu böyle gidiyor aslında. Ve cemaat isimleri biraz böyle. Şimdi tarihçesine biraz başlayalım. Saat başına daha var değil mi Özgür?
1: Bir dakikamız var.
2: Bir dakikamız varsa saat başına. Şöyle sadece hızlıca Süleyman Hilmi Tunağan, biraz önce zaten bahsettim. Aslında 1888 yılında bugün Bulgaristan sınırlarında olan Silitre'de doğuyor. Ve eğitimini de işte medrese eğitimi alıyor aslında. Böyle çok Süleyman Hilmi Tunağan'ın dine dair yayınları vesaire yok. Çok ince bir kitabı var. Araştırdım, göremedim ben hiç. Yok. Tedrisat Kanunu ve tekke ve zabiyelerin kapatılmasından sonra Süleyman Hilmi Tunağan haliyle bundan sonra şey yapıyor, daha çok çiftçilikle uğraşmaya başlıyor. Ta ki 4 Şubat 1938 yılına kadar, 4 Şubat 1938 yılında tekrar vaiz oluyor. Tekrar vaiz oluyor. Yani Diyanete bağlı camilerde hocalık yapmaya başlıyor. Diğer cemaatlerde olduğu gibi.
1: Gündem Özel'e devam ediyoruz.
2: Evet, hemen devam edelim.
1: Hemen,
2: şöyle demiştik çünkü. Tabii ki, yani tedrisat kanunu, tekke ve zaviyeler kapatıldıktan sonra Süleyman Hilmi Tunağan ayrılıyor, ziraatla uğraşmaya başlıyor. 4 Şubat 1938 yılında tekrar vaizliğe dönüyor. İstanbul'un çeşitli camilerinde vaizlik yapıyor ki biliyorsun aslında birçok cemaatin lideri bu anlamda camilerde vaiz, imam, Fethullah Gülen bile öyleydi biliyorsun. Hatta son döneme kadar da emekli maaşı bile almıştı.
1: Öyle.
2: Keza işte diğer cemaat liderleri de, Mahmut Usta Osmanoğlu vesaire, onlar da aynı şekilde. Cemaatin Süleyman Hilmi Tunağan 1938 yılında tekrar vaizliğe dönüyor. 1944 yılında, 43 yılında İçişleri Bakanlığı bu vaizlik şeyini ondan geri alıyor tekrar. Yani Kur'an kursları vesaire açmaya başlıyor etrafında. Tabii bu Kur'an kursları denetim dışı, hani bugün tırnak içinde söylüyorum, merdiven altı diye tabir edilen Kur'an kursları. Açılmaya başlayınca 43'te tekrar vaizliği geri alınıyor. Ancak 1950'de iktidar değiştikten sonra, Demokrat Parti geldikten sonra tekrar vaizliğe geri dönüyor. Tabii bunu söyleyince şöyle algılanmaması lazım. Yani tarihi doğru değerlendirmemiz gerekiyor. Sanki bu cemaatlerin sıçrama tahtası Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte oldu gibi. Evet doğrudur, bir sıçrama tahtasıdır ama başlangıcı biraz daha geriye alalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1946 yılındaki değişimi aslında Mustafa Kemal Atatürk'ün öldükten sonra, hayatını kaybettikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki, hemen arkasından 2. Dünya Savaşı patlıyor zaten. Ve 46 o çok partili hayata geçtiğimiz ilk seçim öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi aslında bu dönüşümü başlatıyor. Dönemin başbakanı Şemsettin Gülaltay, çok isminden bahsedilmez ne derse ama muhafazakar bir isimdir, ama İsmet Paşa var tabii, İsmet'in önü var. Ve bu tarihten sonra Cumhuriyet Halk Partisi din politikasını değiştirmeye başlıyor. İşte 48'de İmam Hatip kursları açılıyor, 49'da ilkokullar açılıyor, ilkokullarda din dersleri başlıyor. İşte Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin kuruluşu vesaire. Cumhuriyet Halk Partisi döneminde başlayan, Demokrat Parti döneminde de zirveye çıkan bir durum bu. Bu anlamda hani tarihi doğru değerlendirmek. Süreç böyle. Tabii süreç böyle. Bütün cemaatler için böyle bu arada. Süleyman Hilmi Tunağan da Demokrat Parti döneminde, tabii ki Demokrat Parti döneminde artık hem vaizlik yapıyor. Çünkü cemaatlerde hep şöyle oluyor ya tablo. Bir camide vaizsiniz. Cami cemaati geliyor oraya. Cami cemaati mümin geliyor. Siz oradan mürit üretiyorsunuz.
1: Müminden müritliğe geçiş.
2: Tabii ki. Çünkü daha kolay. Doğrudan gelen bir cemaat var zaten ve bu birçok cemaatte de tablo aslında böyle. Yani cami cemaatini daha sonra kendi cemaatine eklemlendirme. Tabii 1950'li yıllarda Adnan Menderes'le bayağı bir ilişkiler çok iyi. Adnan Menderes de bu anlamda, yani Menderes hükümeti ya da Demokrat Parti de bu anlamda daha bir ılımlı bir hava yaşanıyor ve cemaatlerin zirveye çıktığı dönemler. Zirve derken şu anlamda, geçmişe göre söylüyorum bunu. Ancak tabii Süleyman Hilmi Tunağan da Demokrat Parti ile ters düşebiliyor. 1957 yılında ciddi bir kopuş yaşanıyor. Öncesinde kopuş yaşanıyor ama... Çünkü Süleyman Hilmi Tunağan'ın bu merdiven altı Kur'an kursları açmasından dolayı polis baskınları yapılıyor ve daha sonra 1957 yılı seçimlerinde açık bir kopuş yaşanıyor. Demokrat Parti yerine Süleymancılar Osman Bölükbaşı'nın Cumhuriyetçi Millet Partisi'ni destekliyorlar. Hatta Tunağan'ın damadı, biraz sonra daha detaylı bahsedeceğiz, Kemal Kaçar Cumhuriyetçi Millet Partisi'nden Kütahya Milletvekili adayı oluyor damat. Aynı şekilde yine Süleyman Hilmi Tunağan'ın işte Mehdi olduğuna dair söylentiler çıkması üzerine Tunağan ve Kaçar tutuklanıyor. 59 gün Kütahya'da cezaevinde kalıyorlar. Bu Mehdilik meselesini birazdan açacağız daha sonra. Çünkü bugüne dair de çok ilginç ifadeler var ki bizim ifadelerimiz değil, Diyanet eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in ifadeleri var. Yani cemaatin aslında bu anlamda Demokrat Parti, işte 1960'tan sonra Demokrat Parti'nin yerine Adalet Partisi yer alıyor. Ve baktığımızda aslında Selin, cemaat, yani Süleymancılar diye tarif edilen cemaat, Türkiye'de mesela Necmettin Erbakan ya da o milli görüş geleneğini desteklemiyor 60'lar 70'lerde. Hep merkez sağ partiler üzerinden gidiyor. Merkez sağ partileri destekleyerek, işte Süleyman Demirel sürekli destek oldukları isim bu. Süleyman Hilmi Tunağan 1959'da hayatını kaybediyor, ölüyor. Öldükten sonra da yerine biraz önce söylediğim damadı geçiyor. Damadı geçtikten sonra tabii ki bu Kemal Kaçar geçtikten sonra bu siyasetle içli dışlı olma hali daha da yoğunlaşıyor. Çünkü Kaçar 1965'te Millet Partisi'nden, 1969'da Adalet Partisi'nden Kütahya milletvekili oluyor. Milletvekilleri oluyor. Daha sonra da cemaat benzer şekilde siyasi partilerin içinde yer almaya devam ediyor. 1980 darbesine kadar süreç böyle devam ediyor. Ondan sonra başka bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü şöyle, Cemaat 12 Eylül darbesinden sonra Süleyman Demirel'de ısrar etmiyor. Tabii ki öncelikle bir milletvekili olduğu için Kemal Kaçar'ın da bir tutuklanması söz konusu. Ama daha sonra diyorlar ki yani bizim için hani tam bir pragmatist bakış açısıyla bu sefer yeni gelecek başbakan kim? Turgut Özal. Bu sefer ANAP'lı yıllar artık başlıyor. Hani öyle bir siyasi partinin bir ideolojik bağlılık falan yok. Gerçekten pragmatist bir bakış açısıyla tekrar Özal'a bu sefer gidiyorlar ve ondan sonra artık ANAP'lı yıllar cemaat için başlıyor efendim. 83 ve 87 seçimlerinde ANAP'a destek veriyorlar. İşte 1990'lara doğru tekrar o Adalet Partisi'nin temsilcisi olan DYP'ye yakınlaşma durumu oluyor. Demirel'le de böyle bir ters düştükleri dönemler oluyor. Yani öyle bir şey de var. Adalet Partisi döneminde mesela Demirel'le parti içerisinde bir tartışma. Demirel'i istemiyorlar. 72'ler diye bir grup var. Ve bunların başını Kemal Kaçar. Cemaatin o dönem lideri olan Kemal Kaçar ve yöneticisi olan Hilmi Türkmen. O dönem yöneticisi olan Hilmi Türkmen yapıyor. Daha çok Diyanet İşleri'nde yer almaya başladıkça haliyle bununla birlikte Anadolu'da da Kur'an kurslarıyla çoğalıyorlar. Yani 1960'ların sonu 70'lere bakıldığında 3000'e yakın Kur'an kursunun olduğu o dönemde bazı rakamlar da var. Şimdi şundan dolayı çok net sayı söyleyemiyoruz. Çünkü cemaat olabildiğince kapalı bir yapı. Özellikle bu Süleymancılar cemaati. Yani mesela yayın organları var. Bahsedeceğiz biraz. Yayın organlarında kendilerinden hiç bahsetmiyorlar. O yüzden çok kapalı bir yapı. Diğer cemaatlere göre mesela işte İsmaila cemaatinin sosyal medya hesapları vardır. Oradan takip edersiniz ya da geçmişte işte FETÖ'cülerin gazeteleri vardı, televizyon kanalları vardı. Oradan takip edebiliyordunuz, görebiliyordunuz. Bunda onlar da yok. O yüzden biraz daha böyle bir daha içe kapalı araştırırken de bayağı açıkçası zorlanıyorsunuz yani. Cemaatin ne olduğuna dair, kim olduğuna dair. Kemal Kaçar da 2000 yılında ölüyor. Kemal Kaçar öldükten sonra Süleyman İlmi Tunağan'ın torunu Arif Ahmet Deniz Ongun cemaatin başına geçiyor. 1995 seçimlerinde Deniz Ongun Antalya'dan milletvekili olmuştu. Hatta daha sonra Ulaştırma Bakanlığı da yaptı. Cemaatin lideri yani. Ancak daha sonra tekrar bir ayrışma oluyor. Bu sefer ayrışma yani şunu söylemek istiyorum. Bugün şimdi mesela Süleymancılar muhalefeti destekledi ya da Alihan Kuriş muhalefeti destekledi. Aileden bir kişi de kuzeni de işte Adalet ve Kalkınma Partisi eski milletvekili. Bu geçmişten bu yana parti içerisinde böyle cemaat içerisinde böyle var. Tartışmalar var. Şundan dolayı çünkü cemaat sürekli bir pragmatist olarak hani kimden daha fazla faydalanabiliriz diye baktığı için ister istemez bu ayrışmalar yaşanıyor. Geçmişte de yaşanmış işte. Mesela Arif Deniz Ongun'un kardeşi Mehmet Beyazıt Deniz Ongun Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş sürecinde yer almış ve milletvekili seçildi. Ama aynı dönemde Arif Ahmet Deniz Ongun 2002 seçimlerinde ANAP'ı destekledi. Mesut Yılmaz'la birlikte mitinglere çıktı. Şimdi anlatabiliyor muyum? Böyle bir tablo var yani. Arif Ahmet Deniz Ongun'da 8 Eylül 2016'da hayatını kaybettikten sonra işte bu ölümün bugün şüpheli olduğu, cinayet olduğuna dair iddialar da konuşuluyor. Çünkü yerine işte bugün gözaltına alınan Alihan Kuriş geçiyor. Şimdi şu an buna dair iddia diyoruz. Net bir tablo yok ama cemaatler içerisinde böyle cinayetler olabilir mi? Evet, olabilir. Hani bunu şey olsun diye söylemiyorum. Bu konuyu çok yakından araştırmış bir gazeteci ve bununla ilgili bir kitap da yayınladığım için tırnak içinde söylüyorum. Post kavgası diye tarif edilir bunlar ve bu post kavgasında böyle cinayetler yaşanabiliyor. Bazı cemaatlerin örnekleri, resmi kayıtlarını daha önce ben çıkarıp yazmıştım bunları. Bu böyledir demiyorum ama bununla ilgili de iddialar var. Devam edeceğim. Arka arkaya konuşunca tabii süremiz de az, biliyorum şimdi konuklarımız
1: ben
2: olacak.
1: Ben de o yüzden
2: çünkü
1: hiç bölmüyorum sizi.
2: Çok özür dilerim. Şimdi Alihan Kuriş ile ilgili mesela bu daha önce de Mehmet Görmez bu konuya dair bir açıklama yapmıştı. Onun sesi de var arkadaşlar. Önce o sesi dinleyelim mi? Bir o sesi dinleyelim.
1: Mehmet Görmez'in.
2: Mehmet Görmez'in eski Diyanet İşleri Başkanı. Bir onu dinleyelim, devam edeceğiz.
3: Mesela bir cemaatin başındaki zatı ben davet ettim. Dedim ki siz iki peygamber yetkisine sahip misiniz? Haşa dedi. Ama bakın sizin bulunduğunuz bir yerde deniyor ki hem Hazreti Peygamber'in hem de ahir zamanda gelecek Hazreti İsa'nın yetkisi bizim Efendimiz'e verilmiştir diyor. Ve siz orada dinliyorsunuz. Niye bunu reddetmiyorsunuz? Vallahi hocam dedi ben mühendis bir adamım dedi. Yani ben çok fazla ama dedi hocalar öyle dedi ben de bir şey diyemedim dedi. Dolayısıyla bunlar aslında tam da az önce anlattığımız yapının insanları yoldan çıkarmak için kullandığı çok yanlış argümanlar.
2: Evet, kendisi Mehmet Görmez'in tabii mimar. Cemaatin başına geldiğinde de yani 2016 yılında 34 yaşındaydı.
1: Çok genç. Evet, 79 doğumlu.
2: 79 doğumlu, şu an 47 yaşında. Şimdi bu konuşma önemli. Mehmet Görmez o zaman ismini açıklamamıştı ama biz o zaman haberini yapmıştık. Hı hı. Bunun ses kaydı da vardı. Alihan Kuruş diyorlar ki orada cemaat hocaları var. Kendisinin de olduğu yerde iki peygamber yetkisi olan zat diyor. Hı hı. Alihan Kuruş için, cemaatin lideri için. Bizi ahirette Hazretimize götürecek zat Alihan Kuruş'tir. Vizemizi, pasaportumuzu imzalayacak zat Alihan Kuruş'tir. Abimizden emir gelirse sorgulamayın. Bu ifadeler o zamanki ses kaydında konuşuluyor. Ve işte Mehmet Görmez de ona dair aslında bir açıklama yaptı. Şimdi cemaatin ritüelleri de biraz farklı Selin. O ritüellerden biraz bahsedeceğim hızlıca. Mesela şöyle hızlıca gideyim.
1: Onlara ulaşmak da zor olsa.
2: Şöyle.
1: Hep kapalı kutu diyorsunuz ya.
2: Tabii. Ulaşmak da zor ama işte ulaşıyoruz. Mesela Allah ile kul arasında doğrudan temas kurulamayacağını söylüyor bu cemaat. Bir vasıtanın bulunması gerektiğini söylüyor. Birçok sufi anlayışta da var bu. Ve bu vasıtanın da Süleyman Hilmi Tunağan olduğu, başkası olamayacağı, Allah'tan gelen nurun doğrudan onun vasıtasıyla kalplere dağıtılacağını bu cemaat söylüyor. Bu bir. İkincisi sıkı bir disiplin altında tutuyorlar öğrencilerini. Sırlarını dışarıya vermemeleri konusunda yemin ettiriyorlar. Hı hı. Ama bu sırrı açığa çıkarmamak için yalan söylemenin de günah olmadığını söylüyorlar. Böyle bir tablo var. Kendilerini Hazreti Nuh'un gemisi olarak görüyorlar. Ve bu gemidekilerin yegane kurtuluşu erenler, dışarıdakilerin ise ziyana uğrayacaklarını öne sürüyorlar. Böyle bir tablo. Mesela cemaat içerisinde Süleyman Hilmi Tunağan'ın ruhu ile rabıta yani temas kurabilen seçkin bir zümrenin olduğu söyleniyor. Yani diyor ki ayet ve hadisler diyor. Bu seçkin zümre, bu işte rabıta ehli kendi ifadeleriyle kişiler tarafından bilinebilir. Bunların dışındakiler bilemez diyor. Mesela başka biraz ritüellerinden böyle bahsederek gidiyorum. Ne oldu?
1: Gülmem geldi.
2: Ya bu arada böyle şeyden bahsetmiyoruz. Yani bu yönetici kadro ya da altında gerçekten işte biraz önce Alihan Kuruş bu suç örgütüne iddia edilen suç örgütüne üye olduğu olan isimler. Mesela
1: rabıta
2: devam
1: ehlini merak ettim de ona gülümsedim.
2: Tabii. Mesela oluşumun liderleri bu Kemal Kaçar kendisiyle yapılan bir röportajda şöyle diyor ki hakiki Müslüman olan ve arkasında kılınan namazın makbul olacağı bir imama uyarak namaz kılınması gerektiğini söylüyor. Çünkü bu cemaat Diyanet imamlarının bazılarının arkasında namaz da kılmıyorlar. Kabul edilmez diye. Şöyle bankadan faiz alınır mısınız diye soruluyor. Cemaatin ikinci lideri olan Kemal Kaçar diyor ki elbette çünkü banka bir müessesedir. Bir müessese Müslüman olamaz diyor. O yüzden Süleymancılık'ta faiz alma, yatırım yapma vesaire böyle bir hani çoğu cemaatte gördüğümüz hı hı. aman ha yapmayın yap. Denilen şey ki onlarda burada da yok. Görüyoruz. Burada öyle bir durumu yok. Çok ilginç mesela daha önce bunlar hacca gitmeyi normalde öncelik olarak vermiyorlar. Yani diyorlar ki hacca gideceğimize toplum hani örgütlenmeye bir şekilde o topluma hizmet edelim. Hani onlar hizmet olarak görüyorlar bunu ama 1983'te durum biraz değişiyor. Seyahat acentası kuruyorlar çünkü. O zaman hac ve umre ziyaretleri tabii yapmaya başlıyorlar bunlarda. Mesela devam ediyorum. cemaat içerisinde yaşatılan sembollerden biri dua. Mesela sen dua ederken nasıl edersin? Hani iki ellerini
1: elimi
2: böyle.
1: Elimi açarım.
2: Tabii ki. Bunlar da öyle değil. Bunlar iki elini birleştiriyorlar. Şöyle iki elini birleştiriyorlar. Şöyle böyle dua ediyorlar. Biraz zaten kimin Süleymancı olup olmadığını anlamanın artık
1: dua
2: yöntemi de. Dua şekli de o anlamda bir görüntü oluyor bu anlamda. Diğer mesela koyu lacivert takkeleri var bunların. Lacivert takke zaten lacivert takkeliler de mavi takkeliler de deniyor. Bu renk Kemal Kaçar'ın. Yani Süleyman Hilmi Tunağan'ın damadı ondan sonra gelen Kemal Kaçar'a ait. Ve şimdi Süleyman Hilmi Tunağan başı açık olan kişinin karşısındakini etki altına alabileceğini, bu yüzden takkeli olunması gerektiğini söylüyor. Takkeli olursanız diyor karşınızdaki kişi etkisi altına alamaz. Yani böyle bir tarif üzerinden gidiyor. Yani senin tuhaf ve şaşıran gözlerle bana bakıyorsun ama bunları ben söylemiyorum. Bu arada bunlar yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nda da ya da ilahiyat fakültelerinde de ders veren, öğretim gören profesörler bu anlamda yazdıkları, çizdikleri var. Cemaate göre ziyaret edilmesi gereken 3 kabristan var. Birisi Tunağan'ın kabri, diğeri Karacaahmet. İşte Karacaahmet de zaten Tunağan'ın kabrinin bulunduğu Karacaahmet, Fatih ve Eyüp camileri. Mesela şöyle bir durum var. Muhtasar İlmihal diye bir kitap dağıtılıyor Kur'an Kur'an kursundaki çocuklara. Burada diyor imanı zayıflatan ve imansız gitmeye sebep olan haller diye başlıklar var. Diyor ki üstadın hocasına, hocana muhalefet etmek, din alimlerinden kaçmak, tamam mı? Bu gibi hususlar diyor, bıyıklarını sünnete göre uydurmamak, o herkesin cemaatte ortak bıyık. Bazen bıyıktan çıkıyor, oradan çıkıyor. Uydurmamak gibi hususlar diyor. Bunları eğer yaparsanız, yani hocanıza karşı gelirseniz, biat etmezseniz dinden çıkmış sayılabilirsiniz şeklinde ifade ediliyor. Bitmedi tabii, daha var. Mesela cemaatin yönetimindeki bazı kurslarda Diyanet'in resmi öğrencileri derslere girmiyorlar. Yani öğrencilerle Diyanet'le aralarında bayağı ciddi bir çatışma hali var. Bu ta Süleyman Hilmi Tunağan'dan başlamış ve devam ediyor. Mesela Diyanet İşleri Eski Başkanlarından Tayyar Altıkulaç'ın hatırasında kurslardaki öğrencilere, Süleymancıların kurslardaki öğrencilere şunu söylediğini, Başbakanlık arşivinde de bu defterlerin bulunduğunu söylüyor. Diyor ki devletin din görevlileri Deccal'in ordularıdır. Süleymancılık bir gün hükümdar olacak, Süleymancı olmayanlar soğan doğranır gibi doğranacaktır. Ben söylemiyorum bunu. Diyanet İşleri eski başkanlarından Tayyar Altıkulaç böyle söylendiğini çocuklara Kur'an kurslarında söylüyor. Ve işte cemaatin güney illerinden sorumlu olan eski milletvekili Hilmi Türkmen, daha sonra bu cemaatten ayrıldı, beyanına göre Kaçar'ın Mehdi'den sonra gelmesi beklenen, tırnak içinde söylüyorum bunu, Hazreti İsa olduğuna inanılmaktadır diye bir şeyleri de var cemaatin. Şimdi Kur'an kurslarında Diyanet'in ismini kullanarak para kazanıyorlar. Bunlar bir şekilde para elde ediyorlar. Ha bir de şunlardan da bahsedeyim. Mesela cemaatin, Diyanet sadece şey değil biliyorsun, namaz saatleri, oruç saatleri de bu cemaatte biraz farklılık gösteriyor. Diyanet takvimine uymuyorlar. Bunların fazilet takvimleri var. Parayla satıyorlar bunları ve bu fazilet takvimlerine, fazilet takvimlerine uyarak gidiyorlar. Şu bölümü de sadece bitireyim, hemen geçeceğim arkadaşlar. Cemaatin Kozan imamı olarak bilinen Mustafa Akyıldız, oluşumun din anlayışı ve yapısıyla ilgili ciddi böyle bilgiler veriyor ve diyor ki cemaatin Türkiye genelinde bölgeler bazında kol ordu komutanlığı ismi altında yapılanmaları olduğunu ve burada bu yapılanmadaki isimlerin, bu yapılanmadaki isimlere ciddi anlamda donanım anlamında bilgiler verildiği söyleniyor. Son olarak şunu da söyleyeyim. Mesela cemaat Süleyman Hilmi Tunağan'ın aslında böyle bir manen diri ve bir evliya olduğunu inanışı var. Onun resmi aracılığıyla işte onunla temas kurulabileceğini biraz önce bahsettim. Rabıtalar.
1: Rabıtalar.
2: Tabii tabii. Ve onlarla sürekli konuşulması gerektiğini söylüyor. Ve bunun saklanması için de, yani aman ha bununla ilgili işte yeminler veriliyor. Buna uymayanlar direkt cemaatin doğrudan hedefi haline geliyor. Böyle bir cemaat, bu ritüeller de böyle devam ediyor. Kendisini Nuh'un gemisine benzettiklerini söylemiştim zaten. Değil mi? Böyle bir cemaat, yani ritüelleri böyle, hı-hı, öyle söyleyeyim. Hani bilinmesi açısından önemli çünkü maalesef çok kapalı olduğu için, hı-hı, çok bilinmiyor. Bugün Almanya'da 70 milyon euroluk bir o işte merkezi yaptıkları söyleniyor. Yapılıyor o merkez. Ama 1961 yılında işte ilk Alman işçiler giderken, Türk gurbetçiler, hı-hı, giderken onlarla birlikte doğrudan temas kurmuş ve bir şekilde oradaki yapılanmaya ilk başlayan cemaat bu. Neden Almanya seçiliyor? Onu da konuşmaya devam edeceğiz. Konuğumuza da soracağız.
0: Gündem Özel tekrar yayına.
2: Sevgili
1: İsmail Arı.
2: İsmail Arı, hoş geldin.
1: Bir Gün Gazetesi.
4: Merhabalar.
2: İsmail, ben bıraktım bir yerden ama sana sorayım. Ya bu cemaatler neden hep Almanya'da örgütleniyorlar ya da Almanya'yı merkez seçiyorlar? Tamam, orada ciddi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var ama bunun dışında başka şeyler de var mı?
4: Birincisi tahmin ediyorum ki Almanya'da yaşayan insanların ekonomik durumu Türkiye'dekilerden çok daha iyi. Orada ciddi bir, aslında Türkiye'de olduğu gibi örgütlenme çalışması yapıyorlar. Ve Diyanet'in veya işte Diyanet'in imam atadığı camilerde bunun için biraz elverişli oluyor. Orada aslında sizin de söylediğiniz gibi 80'lerden, 70'lerden hatta 60'lardan beri ilk oraya giden Türk işçiler falan malum. Süleymancılar oralarda camileri bir örgütlenme alanı olarak kullanıyorlar.
2: Peki şimdi şu söyleniyor, yani biz Süleymancılar cemaatine yapılmış bir operasyon değil, Alihan Kuriş suç örgütüne yapılmış bir operasyondur bu. Bu ikisi arasında sen bir fark görüyor musun? Sen nasıl, bu ifadenin neden böyle seçiliyor sence?
4: Zaten savcılıkta Alihan Kuriş suç örgütü diye açıkladı. Evet. Gözaltı listesine baktığımızda cemaatin yargı kanadından bazı isimler var, birkaç iş insanı var ve onun dışında cemaatin lideriyle merkez kadrosu, yani yöneticisi var, yöneticileri var. Ve bu operasyonda hakikaten sizin dediğiniz gibi cemaatin beyin takımına, yöneticilerine yönelik. Çünkü burada hani bu Fethullahçılara yönelik operasyonlar, Fethullahçı çeteye yönelik operasyon farklı bir durum var. Mesela 3000'den fazla Türkiye'de yurdu olduğu, Kur'an kursu olduğu biliniyor Süleymancıların. Hiçbirine, Fethullahçılarda olduğu gibi, hiçbir yurda el konulmadı.
2: Evet.
4: İşte KYK'ya falan devredilmedi. Derneklerine, vakıflarına kayyum atanmadı. Her yurt için ayrı bir dernek kuruyorlar, her Kur'an kursu için. Farklı isimlerde, hiçbirine el konulmadı. Cemaatin bilinen işte özel hastanesinin şirketine el kondu. İşte haç umre turları yaptıkları şirkete el kondu. Birkaç gıda şirketi çok biliniyor, onlara el konuldu. Asıl büyük şirketleri onlar. Onun dışında bir adım atılmadığını görüyoruz şimdilik. Ve yani Süleymancılar cemaatinde de zaten 2016 yılından beri ciddi bir kavga var. Yani
2: evet.
4: İsmail Ağa'da vardı, Menzil'de vardı. Burada da kavganın tarafı, daha doğrusu yani Alihan Kuriş'in karşısında önceki dönem AKP milletvekili yapan
2: Fatih Süleyman
4: Deniz Olgun var ve o cemaatin muhalif kanadının başındaki isim ve herkes de aslında düşündüğü şu, bu bir ihtimal de çok kuvvetli, cemaati Deniz Olgun'un yönetmesi mi isteniyor, öyle makbul bir cemaat mi olacak? Çünkü Süleymancılar iktidara destek vermiyordu, yani bu da herkesin malumu. Hatta 2019 yılında özellikle o yerel seçimde birçok büyük şey kaybedildiğinde iktidar kanalından bazı isimler, gazeteciler dahi bir tepki yükseltti Süleymancılara, itiraz ettiler kamuoyuna açık bir şekilde. Gittiniz onlara oy verdiniz, onları desteklediniz diye. Belki de bu yapılmış istenmiyor. Süleymancılar cemaatinin Tayyip Erdoğan için özel bir önemi de var. Herhalde sizle daha önce de konuşmuştuk. Yani mesela şeyin sosyal medya paylaşımlarına herkes bakabilir. Deniz Olgun'un hem Instagram hem X hesabına bakabilir. Ve kendi ifadesi bizzat diyor ki Tayyip Bey bizim cemaatimize gönülden bağlıdır. Özellikle 2000'li yıllara kadar bize desteği çok olmuştur. Cemaatin o zamanki lideri soy ismi Kaçar'dı. Onunla videolarını yayınladı Deniz Olgun.
2: Evet.
4: Sık sık gelirdi bizim işte misafirhanemize, köşkümüze ziyaret ederdi diyor. Onun dışında işte farklı kentlere gittiğinde mutlaka uğrardı bizim kurslarımıza diyor. annesi için tenzide annemiz hanımefendi işte bize bağlıydı diyor, bizim cemaatimize gönülden bağlıydı diyor. Buradan da şunu anlıyoruz. Hakikaten Süleymancılar cemaatinin Tayyip Erdoğan için özel bir önemi de var.
2: Yani senin dediklerinden ben şu sonucu çıkartıyorum. Aslında cemaate bir operasyon yapılmıyor da cemaatin yönetimi mi değiştiriliyor yani?
4: Evet. Yani görünen o. Şimdi o da ne kadar başarılı olur ben bilemiyorum. Çünkü mesela Fethullahçılar nasıl adlandırılıyor? Hani devlet ifadesiyle Fethullahçı terör örgütü deniyor. Hı hı. Burada ama savcılık Ali Han Kuriş suç örgütü demiş. Evet. Sizin dediğiniz gibi bu cemaatin tamamı yargı tarafından bir soruşturma konusu yapılmamış. Cemaatin faaliyetleri bir soruşturma konusu yapılmamış. Orada dair bir suçlama yapılmamış. Dediğim gibi en büyük kanıtı vakıf dernekleri ve Kur'an kurslarına dair bir adım atılmaması. Ve burada hani öyle bir tablo çıkıyor. Cemaatin yönetimi değiştirmek isteniyor diye. Ama benim kanaatim şu. Hem cemaat içerisinde insanlarla konuşuluyor falan, cemaat mensubu. Cemaatin Süleymancı'nın çok büyük bir kısmı Ali Han Kuriş'e bağlı. Ve Ali Han Kuriş'in cezaevinden de, ki burada hani çok fazla yöneten suçlama var. O yüzden de ben tutuklanma ihtimali yok bu kadar suçlama karşısında bence. Cezaevinden de cemaati yönetme şeyi bir ayrı fazla olası. Ama bunun karşısında ne olur böyle yaparsa, cemaat cezaevinden de yönetmeye devam ederse ne yapar? O kısmı da görmek lazım, takip etmek lazım.
2: Peki İsmail, sen de cemaatler üzerine, Türkiye'deki hı-hı, cemaatler üzerine çalışan, bu konuda hı-hı, kitap yazan, araştırmalar yapan bir gazetecisin. Süleymancılar cemaatini işte aynı kanattan geldiğini düşünerek, yani Nakşi gelenekten, evet, işte Menzil, İsmaila gibi cemaatlerle hı-hı, karşılaştırdığında ya da Nurcularla karşılaştırdığında, evet, nereye oturtuyorsun? Yani çünkü çok kapalı bir cemaat bu da. Örgütlenmeleri de var. Daha önce bu konuyla ilgili biliyorsun Diyanet reddetti. Evet. Ama işte Diyanet'in yazdığı iddia edilen diyeyim artık bir rapor, evet, da var. 15 Temmuz, evet, darbe girişiminden sonra yazıldığı söylenen. Evet. Sen nereye oturtuyorsun Süleymancılar cemaatini? Tehlikeli mi? Hani şey deniyor ya, Müslüman iki kez aynı yerden sokulmaz.
1: O raporda, evet, yeni FETÖ olarak bildirilmişti Süleymancılar.
2: Ona, evet, ona evet öyle tarif edilmişti. O yüzden soruyorum. Yani diğer cemaatlerle karşılaştırdığında sen ne görüyorsun?
4: Şimdi bence bir cemaatin, hani bir dini oluşumu faaliyetlerinin bu kadar kapalı olması, bilinmemesi çok tuhaf bir durum. Yani sizin dediğiniz gibi bir kapalı kutu olarak adlandırıyor Süleymancılar. Dergileri yok, televizyonları yok, gazeteleri yok, YouTube kanalları yok. Sosyal medya kullanmıyor cemaat mensupları. Hatta Ali Han Kuriş'in, hani herkes internetten bakabilir, 3 kare fotoğrafı dışında bir fotoğrafı yok. Yani 40 küsur yaşında bir cemaat lideri, 10 yıldır bu cemaat yönetiyor, Türkiye'nin en büyük ilk 3 cemaatinden biri ve fotoğrafı dahi yok. Çok kısa bir videosu kısa süre önce ortaya çıkmış, 2016'daki bir cenaze töreninde tabutun en önündeki kitlenin arasında yürüyor. O da 10-15 saniyelik bir video. Yani fotoğraf, videosu daha yok. Onun dışında işte nedir, Cübbeli Ahmet işte camilerde vaaz verir, işte Furkan Vakfı'nda onu yaparlar, Menzil'de onu yaparlar. Cemaat lideri, cemaat mensupları da müritleriyle sık sık iç içedir. Biz bunu görürüz ve görüntülerini yayınlarlar. Şimdi burada öyle bir durum da yok. Ben epey araştırmıştım daha geçen yaza kadar. Bu cemaatin merkezi Üsküdar Kısıklı. Orada, evet, manevi değeri olan kendisi için bir köşkleri var. Bir de şimdi el konulan dünkü operasyonda Hisar Hastanesi var cemaatin.
2: Evet.
4: Onun arkasında bir Kur'an kursları var. Deniyor ki Ali Han Kuriş her cuma orada namaz kıldırır ve peşine de bir sohbet yapar. Peki bu sohbete kimler katılıyor falan diye ben araştırdım da çok az sayıda insanın katıldığı, işte Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen, orada Süleymancılar cemaatini temsil eden, yani cemaat yöneticilerinin özel izinlerle, hani önceden bildirilerek ve oranın onayıyla oraya katılabildiği, onun dışında yani cemaat mensubu olan herhangi bir kişinin, cemaat yönetici olmayan, Ali Han Kuriş'i göremeyeceği, onun sohbetine katılamayacağı falan söyleniyor. Yani o şey bile epey böyle bir dar kadroyla yapılıyor. Yani Süleymancılar cemaatinin faaliyetleri falan bilinmiyor. Şey de çok ilginç. Yani mesela hep yıllardır biliniyor, bahsettiğiniz Diyanet'in raporunda da, evet, anlatılıyor. Camide namaz kılmıyorlar. Yani olabilir. Şey, camide Diyanet'in imamının arkasında namaz kılmıyorlar. Genelde mesela çok yaygın Kur'an kursu ağı oldukları için Süleymancılar cemaatinin mensupları kendi Kur'an kurslarında falan namaz kılarlar. Orada bir biri imamlık yapar, cuma namazlarını orada kılıyorlar, vakit namazlarını orada kılıyorlar. Hatta şey hikayesi çok ilginç. Mesela çok da geniş bir iş insanı şeyi de var Süleymancılar cemaatinin.
2: Tabii bakınca el konulan yerlere, görünce, şirketlere bakınılınca, bir de temasta oldukları siyasi partilere yıllardır şey değil ki, Demokrat Parti'den başlıyor yani. Hatta CHP'den, CHP'nin son döneminden.
4: Evet. Yani bu şeyden söylüyorum. Şimdi bu dün el konuldu, açıklanan şirketlerin çok büyük bir kısmı zaten cemaatin şirketleri doğrudan. Evet. Cemaatin kağıt üzerinde, bazı cemaat mensuplarının üzerinde oluyor da, bir ayakkabı firması falan var. Onun dışında söylüyorum. Özel Hisar Hastanesi var mesela. Hı-hı. Onun şirketi falan dedim. İşte Haçumre turu yaptıkları şirket.
2: Ya Alihan Kuriş'in yarış atları var biliyorsun.
4: Evet,
2: yani çok, ve mesela hani bunların zaten cemaatte şey de var Selin. Hani eğer kazanacağın şeyse kumar da oynayabiliyorsun. Yani bununla ilgili tabii. Yani çünkü hani biraz önce söyledim ya, mesela faiz konusunda da öyle. Hı-hı. Hani oraya bir şey olarak, şahıs olarak bakmıyor. O bir müessese ve faiz alabilir. Yarış atı var. Birazdan Hı-hı. bahsederiz yani. Alihan Kuriş'in yarış atı var.
4: Aynen öyle. Bu iş insanlarında da şunu söyleyecektim. İsmini vermeyelim ama yani mesela çok büyük bir mobilya firması, televizyonlarda bizi dinleyenler sık sık reklamlarında görüyordur. Onun sahipleri bir aile, kardeşler, Süleymancılar cemaatine mensuplar. Mesela bu camiye gitmiyorlar meselesini falan anlattım ya, orada hı hı. insanlar fabrikalarında, üretim alanlarında cuma namazı kılıyorlar. Ve Süleymancılar cemaatinden biri geliyor, o imamlık yapıyor falan. Çok ilginç yani. Orada insanlar cuma namazına falan gitmek istediğinde diyorlar ki bizim hocamız var cemaatten, o gelecek kıldıracak falan. Şirketin sahipleri de bu arada, o mobilya firmasının sahipleri de en ön safa geçiyor. Bu bir aile ilginç yani, Kur'an kurslarını böyle cami gibi kullanmaları falan. Ve bir taraftan da yani Fethullahçılar gibi modern de bir cemaat. Hani o da hep dikkat çekicidir, erkekler hep takım elbise giyer, çember sakal olmaz. Genelde sinek kaydı tıraşları olur, ceket gömlek giyerler işte. Kadınlar türbanlı da olsa işte kara çarşaflı falan değildir, İsmail Ağa'da olduğu gibi, menzilde olduğu gibi, tıpkı Fethullahçılar gibi türbanlı da olsa modern giyinmeyi tercih
2: evet,
4: ediyorlar.
2: İsmail Ağa, son sorum olacak, iki Hı-hı. dakikamız var. Şimdi sen bahsettin 2016 yılından beri aslında bu cemaatle ilgili Hı-hı. tartışmalar devam ediyor. İşte hatta sen de söyledin, eski Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili olan Süleyman Denizong'un operasyon yapılacak, MASAK raporları biliyor diye geçmişte videolar yayınladı.
4: Evet.
2: Neden şimdi, neden yani devletin gerçekten bu anlamda Adalet Bakanı'nın bahsettiği gibi süreç gerçekten araştırma süreci mi çok uzun sürdü, yoksa şu an olmasının başka nedeni mi var, sen nasıl okudun?
4: Şimdi birincisi Denizong'un eski önceki dönem AK Parti milletvekili olsa da hala AK Parti'nin etkinliklerine gidip gelen, Tayyip Erdoğan'la görüşen bir isim.
2: Evet.
4: Dediğiniz gibi 2024'ten belli. Dünkü operasyonda savcının açıklaması yer alan her şeyi kendisinin anlattığını, yazıp çizdiğini görüyoruz. Bunlar suç örgütü diyor, kara para aklıyorlar diyor. Hı. Ve orada bazı isimleri hedef alıyor açık açık. Mesela Anadolu Adliyesi'ndeki savcıları suçluyor. Diyor ki bizim dosyalarımızı örtbas ediyorsunuz diyor. Burada suç örgütü var diyor. Ali Erbaş'ı suçluyor. Süleymancıları sen korudun diyor. Bir AKP'li bir ismin böyle doğrudan bu tür isimlere hedef alması, yargıya hedef alması çok ilginç aslında ve buna hep sessiz kalındı. Neden operasyon

0: Akın Gürley'in bakan olmasıyla doğrudan ilgili, adliyeleri yeniden dizayn etmesiyle, işte bu Haziran ayında yargı kararnamesiyle, onunla ilgili biraz herhalde bunun oluşturulması istendi. Ha, ben bu arada şeyi de garip görüyorum. Cemaatin merkezi Anadolu yakası, İstanbul kısıklığı, gözaltı listesinde yer alanların %70'i İstanbul'da olduğu belirtiliyor. Yeni Şafak çalışanları falan o listeyi paylaşmış. Sadece Ankara'da 3-4 kişi var. Ben mesela neden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu operasyonu yaptı, operasyonu neden Ankara merkezi sorusunun yanıtında merak ediyorum. Eğer ilerleyen günlerde soruşturma dosyasına ulaşabilirsek veya iddianamesi yazılırsa belki bu sorunun yanıtını da orada göreceğiz.
1: Tabii ki. Peki, çok teşekkürler İsmail Arı, katıldığın için, ederim. Verdiğin bilgiler için.
0: Sağ olun, hoşça kalın.
2: Gündem Özel tekrar yayını.
1: Evet, şu an bilgiler tabii ki yani biz cemaate dair geçmişinden bu yana neler yaptığı, ne yaptığına dair hem tarihini hem de çünkü ya 10 yıldır da devam eden bir tartışma vardı, işte İsmail de bahsetti. Aliyen Kuriş bu işte cemaatin başını geçtikten sonra yaşanan tartışmalar. Şimdi cemaatle ilgili mesela ilginç bilgiler var. Bir tanesini daha söyleyeyim. Gerçekten hani çok kapalı bir cemaat olduğunu, yani dışarıya gerçekten hani o anlamda kendilerini çok koruduklarını söylemiştim. Mesela senin sırlarını açığa vuran ya da kendilerine hasım olarak gördükleri kimseler için 70 bin kuru fasulye okuyarak beddua seansları düzenliyorlar. Yani hani bu anlamda cemaat, bu anlamda çünkü hani diyor ya, kendinizi açığa çıkarmamak için yalan söyleyebilirsiniz diyor. Sırrınızı saklamak için yalan söyleyin ifadelerini kullanıyor. Tabi bu cemaatle ilgili bilgiler, bunlar şimdi konuşuyoruz biz bunları. Cemaatin tarihine baktığımızda bunları görüyorduk zaten. Şimdi eski İsmail de bahsetti. Fatih Süleyman Denizongun, eski Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili ama hala partinin içerisinde aktif olarak yer alıyor. Yani açılışlara katılıyor vesaire. Bu arada İsmail şeyden bahsetti, hani yayın organı yok dedi ama aslında yayın organı var. Yani 7 kıta dergisi var. Tarih ve insan, tarih, insan ve hayat diye dergisi var. Ama bunlar, bu dergilere baktığında hiç cemaatle ilgili bir şey görmüyorsun. Yani hani cemaatin bir yayın organıymış gibi görünmüyor bu yayın organları. Fazilet takvimi gibi. Yani fazilet takvimini satıyorlardı. Esnafa gittiğinde bilenler bilir. Hani fazilet takvimi, ha bunlar Süleymancı denir. Gördüğünde anlarsın. Ama mesela fazilet takviminin arkasında dini bilgiler olur ya böyle, hani kıssadan hisseler yazar falan. Orada mesela Süleymancılığa dair hiçbir şey yazmaz hiçbir zaman. Hani kendi propagandalarını kendi yayın organları üzerinden yapmıyorlar ama oradan başka bir ilişki ağı kuruyorlar. O yüzden hani bu anlamda zor bir cemaat yani gerçekten. Şimdi
3: bütün bunlara rağmen nasıl bu kadar büyüyebilmişler, bu da şaşırtacağınız.
1: İşte bu yüzden, bu saklılıkta, bu gizlilikte, bu gizlilikte
3: yani
1: büyümüşler.
3: 90'lı yıllara geldiklerinde 2 milyonu geçmiş. Büyümüş?
1: Yani ben biraz önce söyledim, Ulaştırma Bakanı olmuş. Cemaat yönü milletvekilliği yapmışlar. Siyasetle sürekli içtiler.
3: Ağları çok geniş.
1: Sistemi
3: evet.
1: 12 Eylül olmuş, cezaevine düşmüşler. Ah ne Demirel'i demişler. Cemirel yasa atmışlar Demirel'i. Hop Özal'ın kayına binip devam etmişler. Ve ANAP devam etmiş. Daha sonra işte cemaat içindeki tartışma, mesela cemaat içerisindeki bir grup Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucuları arasında, diğeri lideri hala ANAP'ı destekliyor. Böyle bir yöntem. Şimdi bir de şu konuşuluyor. Cemaatin devlet içerisindeki örgütlenmesi, acaba buna dair de bir soruşturma, çünkü yani memuriyette var, işte askeriyede var, bu konuşuluyor bu iddialar arasında. Mesela şimdi nasıl güçlü, gözaltına alınan isimlerden biri Profesör Ahmet Gökçen, 2005'te yürürlüğe giren yeni TCK'nın mimarlarından, Türk Ceza Kanunu, eski HSYK üyesi, o zaman HSYK'ydı adı, HSYK üyesi, bu Aladağ'da 12 kişinin yanarak öldüğü, Süleymancılar yurdunda yanarak öldüğü, o yurt davasında sanıkların avukatı, Ergenekon sürecinde usulsüz arama yapan polislerin de avukatı, ünlü avukat Rezan Öpözdemir'in de avukatı. Yani böyle bir tablo şimdi. O 29 Kasım 2016'da Adana'nın Aladağ ilçesinde, hatırlıyorsundur, Süleymancılara ait olduğu bilinen bir kız yurdu yanmıştı.

0: O ailelerin avukatı kim ki peki, biliyor musun?
1: O da orada.
0: Yok. Yanan kız çocuklarının avukatı Can Atalay. Şu an cezaevinde. Tablo böyle yani. Tablo böyle. O yüzden bugün yani bu isimler üzerinden mesela Ahmet Gökçen çok HSYK üyeliği yapmışsınız. Yani hani az buz değil. O yüzden devlet içerisindeki yeni devlet içerisindeki başka Süleymancılara, bu işte yargıda olabilir, askeriyede olabilir, emniyet içerisinde olabilir, olabilir. Kesin söylemiyorum ama olduğuna dair birçok açıklama, veri var bu anlamda raporlardan. Şimdi 33 şirket demiştik, hı hı, değil mi? 33 şirkete el koyuldu. Biraz önce söyledim ben. Şimdi Alihan Kuriş'in şeyi de var bu arada. Ha, bu arada mesela savcılığın suçlaması ne? Tam şöyle: bir, suç örgütü kurma, hı, ve yönetme. İki, örgüte üyelik. Üç, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama. Dört, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet. Suçlamalar bunlar. Hı hı. Bu Alihan Kuriş suç örgütü, hı hı, ne yönelik durumla ilgili. Şimdi Alihan Kuriş'in ben böyle baktım da yani atı da var. Bayağı, evet, yarış atı var. Yarış atı var. Yarış atı var. Sadece yarış atı olsa iyi, iddia diyeceğim ben buna. Hani yani çok kaynaklardan edindim ben bunu ama %100 netleştiremediğim için iddia diyeceğim. Mesela yarış atlarına binen iki seyisinde jokeyin iki tane de Süleymancı jokey var mesela. Süleymancı cemaatine mensup. Tabii sadece bu arada şey değil, tek bir yarış atı olduğu söylenmiyor Alihan Kuriş'in. Daha öncesinde 11 at iddiası var. 2014 yılında, 2014 adına kayıtlı ama Ascot diye bir atı var. Atın adı da Ascot. Bu arada diğer telefon konuğumuz Kaan Aslan da hatta herhalde. Sayın Aslan, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Şimdi biz Süleymancıları anlatıyoruz. Sizin bu konuda biliyorum, yakından da takip ediyorum. Bu konuyla ilgili çalışmalarınız var, kitabınız var. Süleymancılara baktığımızda aslında çok, cümleleri seçerek kullanmaya çalışıyorum. Çok kripto bir yapı, çok içine kapanık. Kendi yayınlarında da kendilerine deşifre etmeyen, keza Alihan Kuriş'in yakalanışı bile... Yani telefonunu başka bir evde bırakıp başka bir evde bir gizli bir bölmeye saklanma, bu bile kendi başına bir kriminal durumu gösteriyor aslında. Siz bununla, yani Fethullah Gülencilerle, FETÖ'yle karşılaştırdığınızda Süleymancılar arasında bir benzerlik görüyor musunuz?
2: Elbette. Birincisi, zaten bugünkü ortaya çıkan bilgiye dikkatli baktığımızda, işte Alihan Kuriş'in önce mevcut ikamet adresinde değil de başka bir ikinci adreste gizli bir bölmede bulunması ve telefonunu da ilk adreste bırakmasının arka planını şöyle okumak lazım. Şimdi ben bunu gördüğümde iki şey aklıma geldi. Birincisi, Alihan Kuriş bir kere neden böyle bir şeye başvuruyor, telefonunu bırakıyor ve başka bir ikinci adreste gizli bir bölmeye yerleşiyor? Demek ki operasyonu öğrenmiş.
0: Evet.
2: Demek ki içeride, yani şimdi tabii soruşturma devam ederken kimseyi de zan altında bırakmak istemeyiz ama Alihan Kuruş böyle bir şeye başvurduğuna göre demek ki bir köstebekten bu bilgiyi almış. Bir kere buradan biz çağrı da yapalım Adalet Bakanlığımıza, emniyet mensuplarımıza, bu konuyu bir kere incelemeliler. Çünkü bizim de benzer bir şekilde daha önce ortaya çıkardığımız birkaç mesele vardı. Süleymancıların uzun bir süredir emniyette teşkilatlandığı, emniyette yapılandığı, paralel bir yapılanma kurma girişiminde olduğuna dair bilgiler vardı. Aynı FETÖ gibi.
0: Evet.
2: Aynı FETÖ gibi. Şimdi ikincisi, bu bugünkü ortaya çıkan durumda ikinci de şu aklıma geldi. Yani şimdi Alihan Kuriş telefonunu, cep telefonunu, hı hı, ilk adresi bırakmış. Bu ne demek? Acaba panikle unuttu ve kaçarak diğer yere mi gitti? Şimdi bunu düşünüyorum. Alihan Kuriş eve polis baskını olacağını bile bile telefonunu, hani tamam, hani unutmuş olabilir, gitmiş olabilir. Ama bir de şu aklıma geldi. Acaba polisleri yanıltmak için sinyal açısından hani telefonun bulunduğu yere gitsinler. Hı Ve orada bulamasınlar ve polisler bulamadıktan sonra da burada yokmuş deyip gitsinler diye mi telefonunu o evde bıraktı yoksa gerçekten unuttu mu? Şimdi burada Alihan Kuriş'in bir plan içerisinde olduğu da görülüyor. Yani hazırlığını yapmış. Aslında bu meseleyi atlatmaya çalışmış gözaltıya. Muhtemelen de kaçacaktı eğer yakalanmasaydı. Emniyet mensuplarımızı tebrik ediyoruz.
0: Bir araya gireyim sadece katkı vermek anlamında. Yani mesela kendisi yurt dışındaydı, geldi aslında, değil
2: Doğru.
0: mi? Mesela
2: Doğru.
0: kendisinden de bu kadar emin olması, yani bir operasyon kendisine yapılma ihtimali ya da olması durumunda neler yapacağına dair, bu yurt dışından buraya gelmesi de, ki biliyorsunuz ya 10 yılı aşkın süredir bu cemaatle ilgili tartışmalar devam ediyor. İşte muhalefeti desteklemesi ya da işte Alihan Kuriş'in cemaatin başına geldikten sonra yaşananlar. Şimdi bu bile kendi başına, yani bu özgüvenin kaynağını nerede aramak lazım?
1: Gündem Özel tekrar yayını. Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'yla Gündem Özel devam edecek.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı ile Gündem Özel devam ediyor. Gündem Özel tekrar yayını.
2: Yani mesela evet, kendisi yurt dışındaydı, geldi aslında. Doğru. Değil mi? Mesela doğru, kendisinden de bu kadar emin olması, yani bir operasyon kendisine yapılma ihtimali ya da olması durumunda neler yapacağına dair, bu yurt dışından buraya gelmesi de, ki biliyorsunuz 10 yılı aşkın süredir bu cemaatle ilgili tartışmalar devam ediyor. İşte muhalefeti desteklemesi ya da işte Alihan Kuriş'in cemaatin başına geldikten sonra yaşananlar. Şimdi bu bile kendi başına, yani bu özgüvenin kaynağını nerede aramak lazım?
3: Yani şimdi Alihan Kuriş 2024 seçimlerinde ve daha öncesinden aslında 2018, 2019, evet, 2023-2024 seçimlerin hepsinde bir siyasi tercihte bulundu ve cemaatini de o siyasi tercihe yönlendirdi.
2: Evet.
3: Bu önce İyi Parti'ydi, sonra Ekrem İmamoğlu oldu, sonra Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel CHP'sini destekledi. Şimdi baktığınız zaman bu seçimlerin ardından, 2024 yılındaki yerel seçimlerin ardından Alihan Kuriş ilk cemaatine yaptığı sohbette, bir konuşmada şöyle hitap etti. Bunu belgesini biz yayınlamıştık Aydınlık Gazetesi'nde.
2: Evet.
3: Şöyle diyordu: eğer bizimle uğraşırsanız Üsküdar'ı, Beykoz'u, Tuzla'yı, Şile'yi elinizden alırız. Bu toplulukla mücadele olmaz diye AK Parti'ye gözdağı vermişti. Şimdi şöyle bir şey var. İnsanlar bugün, işte bazı muhalifler diyor ki, bu operasyona tepki gösterenleri kastediyorum, İşte onlar AK Parti'ye oy vermediği için onlara operasyon yapıldı falan. Hayır. Esas aslında sizin sorduğunuz soru burada önemli. Alihan Kuriş bu kadar hükümete, Türkiye'de iktidara, devlete meydan okuyacak kadar nasıl güçlendi ve bu hattı kendinde nasıl buluyor? Demek ki sırtını yasladığı bir takım kuvvetler var. Hı hı. Şimdi biz defalarca kez anlatmıştık. Alihan Kuriş aslında Türkiye'de batı merkezli emperyalist bir iktidar projesinin parçasıydı. Yani Türkiye'de olası bir Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı söz konusu olsaydı, 2023'te de olabilirdi veya sonraki süreçte de, hı hı, onu, o sürecin bir parçası olacaktı ve FETÖ gibi devlete daha kuvvetli yerleştirileceklerdi. Çünkü 2019 seçimlerinden sonra bakıyoruz, işte CHP ile Ekrem İmamoğlu ile o dönem yaptıkları ve Mansur Yavaş ile yaptıkları işbirliğinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yaklaşık 2500, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne de yaklaşık 2000 Süleymancı'yı işe almışlardı. Ve sonra yaptığımız tespitlerde hem İstanbul'da işte Belediye Özel Kalem Müdürlüğü'nde, Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde, efendim Mezarlıklar Müdürlüğü'nde çeşitli Süleymancıların müdürlük pozisyonuna getirildiğini gördük. Antalya'da da öyle, Alanya'da da öyle, Ankara'da da keza öyle. Ankara zaten Mansur Yavaş'ın pek çok ilişkisi ortaya çıkmıştı Süleymancılar'da. Şimdi biz şunu görüyoruz: 15 Temmuz'dan sonra pek çok FETÖ'den boşalan tasfiyenin ardından FETÖ'den boşalan yerlere biz Süleymancıların akın akın girdiğini görüyoruz. Şimdi tabii
2: ya bu sadece çok özür dilerim, sadece belediyeler anlamında değil, değil mi? Devlet diğer kuruluşlardan da bahsederek konuşuyoruz.
3: Kesinlikle. Ya mesela Furkan Sezer, Adnan Oktar operasyonunda çok öne çıkmış bir isim. Eski Mali Şube Müdürü Emniyette, evet, İstanbul Emniyetinde. Biz onunla röportaj yapmıştık. Bize şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki, ben dedi 15 Temmuz'dan daha önce FETÖ kelimesi bile kullanılmazken, F tipi örgüt ifadesi kullanılırken İstanbul Emniyetinde terörle mücadele şubede görevliydim dedi. Ve emniyet içerisindeki ilk FETÖ soruşturmalarına katılanlardan biriyim dedi. Yani sorgulayanlardan biri. Dolayısıyla emniyet içerisindeki FETÖ yapılanmasını ve cemaat, tarikat yapılanmalarını çok iyi biliyor. Bize dedi ki 15 Temmuz'dan sonra güvenlik soruşturmalarında gördük ki emniyete giren rütbeli polislerin %20'si Süleymancıydı dedi. %20'si 15 Temmuz'dan sonra. Yani emniyete giren rütbeli polislerin 5'te 1'i Süleymancı. Şimdi emniyette yapılandıklarını görüyoruz.
2: Evet.
3: Dolayısıyla bugün olası bir köstebek, yani tabii dediğim gibi soruşturma sürerken zan altında bırakmak istemiyorum kimseyi, ama Alihan Kuriş'in yaptığı şeyden biz içeriden bir bilgi aldığını anlıyoruz. Bu Ekrem İmamoğlu meselesinde de ortaya çıkmıştı, hatırlarsınız.
2: Evet. Hatta o yüzden jandarma değil mi şey olmuştu? Devreye
3: evet,
2: sokulmaya tartışmalar olmuştu.
3: Zaten bakın bugün bu operasyon, şimdi pek çok kişi bilir. Süleymancıların merkezi İstanbul. Ümraniye ve Kısıklı. Evet. Kısıklı'da Süleyman Hilmi Tunağan'ın, cemaatin kurucusu olan Süleyman Hilmi Tunağan'ın köşkü vardır. Orada da eski kullandığı evinin içinde eşyaları falan durur. Cemaat çok oraya manevi
2: ziyaret,
3: olarak...
2: Evet, evet. Akın ediyorlar evet, oraya.
3: Sahip çıkar, ziyarethane der oraya. Evet. Bir Kısıklı'dır. İki de cemaatin fiilen yönetildiği yer olan Ümraniye'deki merkez kursudur. Gümüşsoy Sevim Kur'an Okutma Vakfı'nın bulunduğu yurttur. Orası aynı zamanda Alihan Kuriş'in her cuma namazını kıldığı, cemaatle sohbet yaptığı, cemaate konuşmalar yaptığı yurttur. Yönetildiği yer olarak bilinir cemaatin, Ümraniye'deki o yurt. Şimdi bakıyorsunuz merkez İstanbul'da, cemaatin en kuvvetli olduğu ilçelerden birisi Antalya, Alanya. Evet. Ama soruşturma nerede yapılıyor? Ankara'da. Ya zaten burada da bir şey anlaşılıyor. Yani İstanbul neden yapmadı bu soruşturmayı? Demek ki hani Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasından da takip ediyoruz. Neden Kahramanmaraş'ta bu iş çözülmedi? Demek ki orada sürüncemeye götüren birileri var ki Ankara'ya verildi bu dosya. Şimdi aynısını biz Süleymancılar'da da görüyoruz. Alihan Kuriş yapılanmasının uzun süredir yargıda ve emniyette bir takım yapılanma girişimlerinin olduğunu anlıyorduk. Evet. Bu şekilde bilgiler alıyorduk. Şimdi mesela dün iki kişi alındı. Hep Alihan Kuriş üzerinde dün konuşuldu. Şimdi önümüzdeki günlerde bu gözaltına alınanların biz de başlayacağız dosya dosya anlatmaya. Size burada bir iki isim
2: bahsedeyim. Ahmet Gökçen mesela.
3: Doğru, doğru. Birisi Ahmet Gökçen. Bir de bir isim daha vereyim. Hemen söyleyeceğim size. Aha. Ahmet Gökçen çok önemli bir isim.
2: Çok önemli.
3: Ahmet Gökçen Süleymancıların uzun yıllardır, yani belki 40-50 yıldır içinde olan birisi. Evet. Marmara Üniversitesi'nde akademisyen kendisi.
2: Eski HSYK üyesi, biraz önce biraz bahsettik de yani Türk Ceza Kanunu'nun 2005'teki TCK'nın kurucuları şeyinden, mimarlarından.
3: Şöyle, FETÖ'nün yargıda etkili olduğu dönem 2010-2014 arasında, işte Ergenekon Balyoz kumpaslarının yapıldığı dönem HSYK üyesi.
2: Evet.
3: Yani o kadar etkili birisi. Yani düşünün siz, FETÖ'cülerin kendilerinden olmayanları o kadar üst noktalara getirmediği bir dönemden bahsediyoruz. Ahmet Gökçen hem Süleymancıların avukatı, hem Adnan Oktar yapılanmasının avukatı, hem işte Ergenekon döneminde usulsüz aramalar yapan polislerin avukatı, evet, hem bu meşhur 2016'da Süleymancıların Adana Aladağ'da bir yurdu yandı.
2: Evet.
3: Küçük kız çocuklarımız maalesef yani yanarak hayatını kaybetti.
2: 11 kız çocuğu.
3: Orada mesela evet, orada okulun, pardon, yurdun sorumluları olan Süleymancıların avukatıydı ve onların, evet, hepsi beraat etti, biliyor musun?
2: Evet.
3: Beraat etti.
2: Evet.
3: Niye? Bunların suçu yoktur. Elektrik kontağından çıkmıştır yangın. Tamam da neden yangın çıkışı yoktu? Neden siz yurt pansiyon yönetmeliğine uygun bir bina yapmadınız? Orada sorumluların ceza alması gerekirdi. Ahmet Gökçen kurtardı onları.
2: Evet.
3: Ve esas şimdi, ama şimdi bunlar kamuoyunda bilinen şeyler. Ama esas şimdi bugün soruşturma kapsamında Ahmet Gökçen'in alınmasının esas sebebi yargıdaki yapılanma. Ahmet
2: İşte tam da biraz önce de bahsettik. Yani yargıdaki yapılanma, emniyetteki yapılanma, belki ordudaki yapılanma, hani biraz bunlara da dair de bir şey yapılacağına dair, hani yani çünkü soruşturma sürecek uzun yıllardır, belli ki bu soruşturma için çalışmalar yapılıyor ki biraz önce siz de söylediniz, işte merkezi Antalya, Alanya, İstanbul, ama Ankara bu soruşturmayı yapıyor gibi bir tablo var, değil mi?
3: Evet, aynen öyle. Yani Süleymancıların uzun süredir bu şekilde yapılandığı biliniyor. Yani siyasette de var. Biliyorsunuz zaten bir önceki liderleri Arif Ahmet Deniz Olgun bakandı.
2: Evet.
3: Dolayısıyla
2: Ulaştırma
3: devlet
2: Bakanlığı
3: içerisinde...
2: yaptı.
3: Evet, Ulaştırma Bakanıydı, Refah Partisi milletvekiliydi. Yani devlet içerisinde çeşitli kademelerde etkili olduklarını anlayabiliyoruz. Çünkü bizim de rastladığımız pek çok dava vardı Süleymancılar hakkında. Dolandırıcılık davaları, efendim işte yurtlarda şiddet, yurtlarda çocuk istismarı falan gibi. Bunlardan hepsinin beraat ettiklerini görüyoruz. Hiç suç almıyorlar. Ve biz şu konuma düşüyoruz bu haberleri yaparken. Ya siz iftira atıyorsunuz. Bakın beraat alıyorlar. Tamam da nasıl beraat alıyorlar? Ben mesela bizzat kendi takip ettiğim bir olay var. Zeytinburnu Yel diye bir yurdu var. Onun başındaki hoca cemaatin İstanbul yöneticilerinden birisi, yurdun başındaki hoca.
2: Şu an duyabiliyoruz sizi.
4: Şimdi Zeytinburnu'nda Ömer Avni Yel diye bir yurtları var Süleymancıların. Bu çok büyük bir yurt. Buranın başındaki hoca Süleymancıların İstanbul'daki üst düzey yöneticilerinden birisi. Bu hocanın karıştığı bir dolandırıcılık olayı vardı yıl, evet, önce. Ve biz bu olayı takip ettik. Davasını da takip ettik. Dolandırıcılık sabit. Dolandırıcılığın sabit olduğunu bilir kişiler, dava sürecindeki bilir kişiler, işte İstanbul vergi müfettişleri hepsi tespit ettiler. Dava dosyasında evraklar var, raporlar var, belgeler var. Biz hepsini de yayınlamıştık. Aynı FETÖ'de olduğu gibi sahte belgeler sunuyorlar Süleymancılar. Diyorlar ki biz dolandırmadık, biz işte aramızda alacak verecek davası vardı diye dümdüz bir A4 kağıdına yazdıkları, el yazısıyla tükenmez kalemle yazdıkları bir kağıdı mahkemeye veriyorlar. Mahkeme işte o resmi üniversite akademisyenlerinden oluşan bilirkişi heyetlerinin hazırladığı raporları, İstanbul'un resmi maliye müfettişlerinin, vergi müfettişlerinin hazırladığı raporları vesaire görmezden gelerek Süleymancıların el yazısıyla verdikleri o kağıdı ciddiye alıyor ve dava hakkında takipsizlik kararı veriyor. Ardından olay şeye gidiyor, istinafa gidiyor, istinaf mahkemesi bozuyor kararı. Sonra yerel mahkemeye bu dosya yeniden gidiyor ve birden biz şununla karşılaşıyoruz. Yukarıdan bir müdahale yapılıyor ve mahkemenin şeyi değiştiriliyor. Hakimi
2: değiştiriliyor.
4: Ve yeni hakim heyeti hiç şey yapmadan, dosyaya bile bakmadan, bilirkişi raporlarına bile bakmadan ilk celsede dosyayı boşa düşürüyor. Hemen istinafta çok...
2: Kami, bir paragraf, bir virgül koyalım, sonra tekrar devam edeceksiniz. Bir virgül koyalım.
4: Tamam, peki.
1: Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'yla Gündem Özel devam ediyor.
2: Evet, Gündem Özel'e devam ediyoruz. Kaan Aslan hattımızda. Kaan Bey, örneği anlatmıştınız, hakim değişti dediniz. Lütfen tamamlayın, son bir dakikamız.
4: Bu meseleye biz şunu anladık ki artık şey bitti. Yani Yargıtay süreciyle birlikte Süleymancılar akılandılar sahte belgelerle, sahte raporlarla. Sonra mağdur iş insanı bütün süreci Adalet Bakanlığı'na şikayet etti.
2: Evet.
4: Bakın Adalet Bakanlığı ne yaptı biliyor musunuz? Bütün dosyayı, işte karar veren hakimleri, istinaf hakimlerini vesaire hepsini liste halinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, Çağlayan'a gönderdi ve şikayet doğrudan bakanlık tarafından İstanbul Terör Suçları Bürosu'na gönderildi. Yani bir örgüt...
2: Bir örgütsel faaliyet olduğu belli tabii. Onu çok, yani verdiğiniz örnek o anlamda çok çok önemli. Bir örgütsel faaliyet, çünkü tek başına olmaz bu, evet. Kolları olması gerekiyor. Ve belli ki o kollarda, sizin verdiğiniz örnekten onu anlıyoruz. Evet. Çok teşekkürler katıldığınız için. Yayınlarımızda davet etmeye devam edeceğiz sizi. Çünkü belli ki çok biz bu meseleyi çok daha fazla konuşacağız. Siz de bu konuda araştırma yapan gazetecilerdensiniz. Çok teşekkürler katıldığınız için.
4: Çok memnun oldum. Kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum size de.
5: İyi çalışmalar diliyoruz biz de.
2: Araya tabii bazen girmemiz gerekti ama hiç bölmeden anlatmaya çalıştık. Ben de anlattım cemaate dair. Şimdi çok kritik bir şeyi var cemaatin. Ben onunla bitirmek istiyorum. Hı hı. Bu ilgili raporlarda vesaire cemaat veli nimeti olarak kimi görüyor biliyor musun? Yurttaşlarımızı. Hı hı. Her cemaat gibi. Hı hı. Hani bir söz var, biz çok kullanıyoruz yani programlar sırasında onu. Yok işte biraz önce Diyanet İşleri, eski bir Diyanet İşleri Başkanı'nın ifadelerini verdik. Yani iki peygamberin özelliklerini, hı hı, iki peygamberin karşılayan kişi yok. Rabıta fotoğraf, hı hı, üzerinden temas kuruyor da bir tek o anlar ayeti. Yani Türkçesini biz okuduğumuzda anlamıyoruz. Onlar anlar, onlar anlatır. Bunlar bir anlamda hem müritleri, cemaat müritlerini, yani o gerçekten insanların dini duygularını hani sömüren, suistimal eden hali ortaya getirmek için bunu yapmaları gerekiyor. Ama cemaat veli nimeti olarak yurttaşları, yani efendim siz bizi şu an dinleyen, tabii böylesiniz demiyorum ama sizi görüyor cemaat ve cemaatler. Yurt dışına 100 milyar TL kaçırıldı. Programın başında o 100 milyar TL'nin neye tekabül ettiğini söyledim. Tek tek rakamlarla anlattım. Bu kaçan para cemaatin o holdingleri ya da sizden aldıkları paralar, bağışlar vesaire böyle gidiyor. Hani ben işin sonunda cemaatin geldiği yer belli. Daha önce birçok cemaatle ilgili benzer haberleri de yaptık, yapıyoruz, yapmaya da devam ediyoruz. Bu usulsüzlüklerle ilgili söylüyorum, Alihan Kuruş suç örgütüne dair değil. Ama görünen tablo şu ki, bir eğer dini bir oluşumsan, hadi son soruyu sana sorayım bitireyim, değil mi? dini bir oluşumsan ve insanlardan bağış toplayıp vesaire yardım yaptığını öne sürüyorsan ve üzerinde şaibeler varsa ne dersin? Gel beni denetle.
6: Tabii ki.
2: Değil mi? Gel beni
6: sonuna
2: denet.
6: Sonuna kadar denetledir.
2: İşte bundan tabii ki bu denetlemeyle de tek başına yeterli değil. Gazi bu ülkeyi kuran
6: en doğru kişiler de önemli ama.
2: En doğru kararı vermiş tabii. Tabii ki şimdi yani devletin içerisinde bu kadar ahtapot gibi sızmışken yani. Yani bozacının şahidi şıracıya dönüyor iş. Ama dediğim gibi cemaatler en büyük veli nimeti olarak bu ülkenin yurttaşlarını görürler. O yüzden bu ülkenin yurttaşlarına buradan tekraren söyleyelim. Anlattık, ne olduklarını anlattık, ne olacaklarını anlattık, güçlenirlerse ne yapacaklarını anlattık. Hani Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önceki açıklamalarında demişti ya, Müslüman, bu çok kullanılan bir tariftir, kendisi de kullanır bunu. Müslüman aynı delikten iki kez sokulmaz. Aynı delikten iki kez sokulmayın efendim.
6: Bir gündem özelin daha sonuna geldik. Bir başka gündem özelde görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'yla gündem özel sona erdi. Gündem özel tekrar yayınını dinlediniz. Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında.
7: Yayında.
1: Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3. Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: olduğunu biliyor muydunuz? Güneş kendi etrafındaki bir turunu ekvator bölgesinde 25 dünya günü, kutuplarda ise 36 dünya gününde tamamlar. Güneşin kendi etrafındaki bir turunu tamamlama süresi, yani bir güneş günü, sabit bir sayıyla verilemez. Çünkü güneşi oluşturan plazma güneşin farklı bölgelerinde farklı hızlarda hareket eder. Bunu biliyor muydunuz?
1: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Gazeteci Zülfikar Doğan hazırlayıp sunduğu Ankara'dan Haber Var programında Türkiye ekonomisinin güncel tablosunu değerlendirdi. Emekli yoksulluğunun vahim boyutlara ulaştığını belirten Doğan, milyonlarca emeklinin yeniden çalışmak zorunda kaldığını, sağlık harcamalarını ertelediğini, sosyal yaşamdan uzaklaştığını ve ailesinin geçimine destek olmaya çalıştığını söyledi. Doğan, Türkiye'nin kişi başına düşen kredi kartı borcunda dünya listelerinin üst sıralarına yükseldiğini de belirterek şöyle konuştu.
2: Türkiye'de gerek bireylerin, gerek şirketlerin, gerekse devletin olağanüstü boyutlara varan borçları, özellikle bireysel kredi kartlarında çarkların dönmesi giderek zorlaşıyor. Trilyonlarca liraya ulaşan kredi kartı borcu ve yasal takibe intikal eden kredi borçları milyonlarca haneyi ve milyonlarca bireyi zorluyor. Peki Türkiye'deki bu tablo dünyaya nasıl yansımış? Türkiye uluslararası değerlendirmelerde kredi kartı borçlarında, kişi başına düşen kredi kartı borcu tutarlarında sıralamanın ilk sıralarına doğru gidiyor. Birinci sırada Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor. Kişi başına 6.580 dolar kredi kartı borcuyla. Kanada 4.210 dolarla ikinci sırada, İngiltere, Avustralya, Güney Kore ve altıncı sırada Türkiye. Kişi başına düşen kredi kartı borcu 3.240 dolar, yani 149.000 TL. Dolayısıyla şöyle bir baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Avustralya, Güney Kore ve hemen arkasından Türkiye geliyor kişi başına düşen kredi kartı borcu sıralamasında. Her ne kadar Amerika'nın yarısı kadar diyebiliriz Türkiye'deki kredi kartı borcu kişi başına düşen borç tutarı, ama asıl burada önemli olan ödeme gücü hangi noktada? Neden Türkiye'de milyonlarca insan yasal takibe düşüyor kredi kartı borcunu ödeyemediği için? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde kişi başına 6.580 dolar kredi kartı borcu var. Fakat kişi başına düşen milli gelir 94.000 dolar. Aynı şekilde Kanada'da kişi başına düşen milli gelir 60.000 dolar. Avustralya'da 75.000 dolar. Güney Kore'de 37.000 dolar, Türkiye'de ise 18.000 dolar, ama kredi kartı borcu neredeyse insanların kişi başına düşen milli gelir tutarının iki katına yaklaşmış vaziyette, hatta aşmış durumda. Böyle bir tabloda doğal olarak insanlar kullandıkları geleceğe dönük elde edecekleri gelirleri bugünden kredi kartlarıyla tüketerek, borçlanarak yaşamlarını sürdürürken bu borçları ödemekte de zorlanıyorlar ve Türkiye'de sıralamada giderek yükselmeye devam ediyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar da yazılı bir açıklama yayınlamıştı. Türkiye'de tarım arazilerinin ciddi tehdit altında olduğunu vurgulayan bir açıklamaydı bu ve Sayın Başkan, Türkiye'deki tarım arazilerinin hızla yok olduğunu, imar planları, kentsel dönüşümler, plansız yapılaşmalar ve özellikle de erozyon nedeniyle tarım arazilerinin 27 milyon hektardan 24 milyon hektara kadar gerilediğini ve 3 milyon hektarlık bir tarım arazisinin son 25-30 yılda kaybedildiğini vurguladı. Türkiye topraklarını, verimli tarım topraklarını kaybediyor. Şimdi 3 milyon hektar alan Avrupa'da örneğin bir Belçika'nın yüz ölçümü kadar bir alan, Moldova'nın, Arnavutluğun, Slovenya'nın, Lüksemburg'un yüz ölçümünden daha geniş bir alan. Yani Türkiye'nin kaybettiği tarım arazisi, 3 milyon hektarlık tarım arazisi, milyonlarca insanın yaşadığı pek çok Avrupa ülkesinin yüz ölçümünden daha fazla. Peki biz bu arazileri neden kaybediyoruz? Neden arazilerimizi koruyamıyoruz ve tarımsal üretimimiz geriliyor? İşte burada tarım politikalarının kanımca tekrar gözden geçirilmesini, hem de radikal bir şekilde hem tarımda hem toprakta reform yapılmasını gerektiren bir ihtimal karşımıza çıkıyor. Geçmiş hükümetler döneminde özellikle rahmetli Bülent Ecevit Köykent projesiyle Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nü kurarak kapsamlı bir çalışma başlatmıştı. Ondan önce de pek çok deneme oldu Türkiye'de. Fakat büyük toprak sahipleri, toprak ağası olarak adlandırılan kesimler hemen hemen her iktidar döneminde bu atılımları engellediler. Giderek miras yoluyla, veraset yoluyla Türkiye'deki tarım arazileri daha küçük parçalara bölündü ama büyük arazi sahipleri her zaman Türkiye'de bir toprak ve tarım reformu yapılmasını siyasi güçlerini ve ekonomik güçlerini de kullanarak engellediler. Ama bunun da ötesinde ülkeyi yöneten hükümetler de gerek uluslararası kuruluşlarla yapmış oldukları anlaşmalarda gerekse uyguladıkları politikalarda tarımın hızla irtifa kaybetmesine bir anlamda zemin hazırladılar. Örneğin 1985 yılında Anavatan Partisi iktidarında Dünya Bankası ile bir tarımsal kredi anlaşması imzalanmıştı. O dönemde bu anlaşma köylünün yeni ağası Dünya Bankası başlığıyla gazetelere manşet olmuştu. Bu anlaşmada neler vardı? Dünya Bankası Türkiye'ye 300 milyon dolar kredi vermek için tarımla ilgili kamu iktisadi teşebbüslerinin, kuruluşlarının kapatılmasını istiyordu. Devlet su işlerinin sulama ücretlerine yüksek oranlı zamlar yapılmasını şart koşuyordu. Bir başka şart tarıma uygulanan sübvansiyonların, desteklemelerin gübrede, tohumda, mazotta, akaryakıtta, elektrikte, sulamada kullanılan desteklemelerin, sübvansiyonların kademeli bir şekilde azaltılmasını ve destekleme fiyatlarının, taban fiyatlarının düşük tutulmasını istiyordu Dünya Bankası ve o dönemde ANAP hükümeti bu koşulların hemen hemen hepsini kabul etti bu kredi karşılığında ve ondan sonra Türkiye'de bir tarımsal çöküş süreci başladı. Şimdi bazı kararlar alındığı zaman belki sonuçlarını 2-3 yıl içerisinde göremeyebiliyorsunuz ama işte 1985 yılında imzalanan bu anlaşmayla başlayan süreç sonraki hükümetler dönemlerinde de devam ettirildi ve bugün Türkiye tarımı 3 milyon hektar arazisini kaybeden, kendi kendine yeterli olmaktan hızla uzaklaşan, dünyanın dört bir yanından tarımsal ürün, gıda maddesi, canlı hayvan, kırmızı et ithal eden bir konuma geldi. Buraya gelinmesinde bazı köşe taşları vardı. Örneğin 1985 yılındaki bu anlaşma imzalandığında o dönemin Toprak Mahsulleri Ofisi Halil Çeken bu anlaşmaya karşı çıkmıştı. Bu anlaşma Türk tarımını bitirir. Türk tarım ve hayvancılığı hızla yok olur demişti. Kendisine sessiz kalındı. Önce anlaşmanın imza töreninin sırasında tarıma karşı tarım politikalarına yaptığı katkılardan ve hizmetlerden ötürü üstün hizmet ödülü verildi. Ve ertesi gün de o dönemin Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Halil Çeken emekli edildi ve görevden alındı. Şimdi tablo böyle ve ondan sonra işte süreç hızlandı. Ne oldu? Tarımsal kitler hızla özelleştirilme kapsamına alındı. Yol su elektrik, toprak su, köy hizmetleri genel müdürlüğü, gübre fabrikaları, yem sanayi, et ve balık kurumu, süt endüstrisi kurumu gibi tarıma hizmet eden, çiftçiye, üreticiye hizmet eden pek çok tarımsal kit kapatıldı ya da özelleştirildi. Şeker fabrikaları satıldı. Daha sonra et ve sütte açıklar büyüyünce et ve balık kurumunun yerine et ve süt kurumu diye Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde yeni bir kurum oluşturuldu. Ancak bu kurum şu anda piyasayı regüle etmekten çok uzak. Tek yaptığı iş sadece her yıl milyonlarca canlı hayvan ithal etmek ya da milyonlarca ton kırmızı et ithal etmek. Türkiye şu anda az önce söylediğim gibi kaybedilen tarım arazilerinin neredeyse yarısı kadar olan Makedonya'dan, Kosova'dan, Bosna Hersek'ten ayçiçek yağı ithal ediyor. Atatürk döneminde kurulan üretici birlikleri, tarım kredi kooperatifleri gibi kurumlar işlevsiz hale getirildi. Tariş, Çuko Birlik, Panko Birlik, Marmara Birlik, Trakya Birlik gibi bu kurumlar, Fisko Birlik gibi bu kurumlar Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulmuştu ve köylüyü, çiftçiyi hem desteklemek hem kooperatifleşmesine ön ayak olmak hem de ürününün değerinde satılmasını, üreticinin refahının yükseltilmesini öngörüyordu. Daha sonra bu politikalar tam tersine döndü. Özellikle son 20-25 yılda da daha da hızlandı. Tek elin özelleştirilmesiyle bir anlamda tütün üreticisi sahipsiz kaldı ve yabancı sigara ithalatının Anavatan Partisi iktidar döneminde serbest bırakılmasıyla da Türkiye'de neredeyse yerli tütünden imal edilen sigaralar, Diğer tütün mamulleri piyasadan ufak ufak yok oldu ve şu anda Türkiye piyasası uluslararası tütün tekerlerinin bir anlamda kontrolü altına girmiş vaziyette. Evet. Ve tabii bunu şunun için vurguluyorum, özellikle tarımda Türkiye'de milyonlarca aile tütün üretimiyle uğraşırken bugün bu sayı 100 binlere düşmüş durumda. Tabii ki burada sigaranın sağlığa zararlı olduğunu, tütün tüketiminin yarattığı sağlık sorunlarını göz ardı etmek için bunun bir ekonomi politikası anlamında dile getirmek istiyorum. Diğer taraftan et, hayvancılık, besicilik, bütün bunlarda gübrede, tohumda gerçekten Türkiye giderek daha fazla ve hızla dışa bağımlı hale geldi. Bugün neredeyse ithal edilmeyen tarım ürünü yok gibi. İşte bu anlaşma Dünya Bankası ile imzalandıktan sonra Türk tüketicisi ilk kez o yıllarda Çikita Muz'la tanışmıştı. Herkes o zaman çok hevesle Çikita Muz tüketiyordu. Anamur muzu üvey evlat muamelesi görmeye başladı ve bunun üzerine Anamur'daki muz bahçeleri söküldü. Yazlık siteler kuruldu yerlerine ve Türkiye bugün Ekvador'dan Guatemala'ya kadar Latin Amerika ülkelerinden her yıl milyonlarca ton Çikita muzu ithal ediyor. Fakat ilginç olan şu, Türkiye'de ithal edilen 15 bin 20 bin kilometrelik mesafeden bir buçuk aylık gemi yolculuğuyla taşınan Çikita muzlar neredeyse Türkiye'de yerli muzla başa baş fiyattan satılıyor. Amasya'dan 200-300 kilometre mesafeden gelen yerli Amasya elması Ekvador'dan gelen Çikita muzdan daha pahalıya Türk tüketicisine satılıyor. Yani marketlerde elma 120-150 lirayken Ekvador'dan gelen Çikita muz 90 lira 100 liradan satılıyor. Peki bu nasıl oluyor? İşte burada üreticinin desteklenmesi politikalarından yavaş yavaş vazgeçilince, desteklemeler azaltılınca, taban fiyat politikasında enflasyonun altında ürün fiyatları, taban fiyatlar belirlenince maalesef üretici üretimden uzaklaşıyor. Tarım arazileri ekilmiyor. Ekilmeyen tarım arazileri hızla yok oluyor. İmara açılıyor, ranta açılıyor. Erozyonla veya diğer doğal tahribatlarla bu araziler, bu alanlar yok oluyor ve Türkiye tarımı, Türkiye hayvancılığı her geçen gün irtifa kaybederek Türkiye daha fazla dışa bağımlı hale geliyor ve milyarlarca dolar Türk üreticisine, yerli üreticiye verilecek desteklemeler ithalata ödeniyor. Başka ülkelerin üreticileri, besicileri ihya edilirken bizim üreticimiz tarlasını, toprağını bırakıp kente göç etmek, kentlerin kenar mahallelerinde asgari ücretli işçi olmayı tercih etmek zorunda kalıyor ve maalesef bu tablo giderek daha da vahim bir hale geliyor. Bu politikaların 30-40 yılda aşama aşama uygulanarak bugünkü noktaya geldiğini vurgulamaya çabaladım. Çünkü Türkiye'de köylülerin gerçekten hizmet aldığı pek çok kamu kurumu bugün artık ortada yok. O yıllarda bir toprak su köylülerin toprak analizlerini yapıyordu. Yol su elektrik sadece kırsal alana yol ve su götürmek için, elektrik götürmek için vardı. Bunun gibi pek çok kuruluş, Türkiye Zirai Donatım Kurumu üreticilerin daha düşük fiyattan tarım aletlerine edinmesini sağlıyordu. Gübre fabrikaları, yem sanayi, bütün bunlar şu anda yok. Ve üretici sadece belirlenecek taban fiyata, yılda bir kez açıklanacak destekleme alımlarına mahkum edilmiş durumda. Dolayısıyla Türkiye'de üretim ve tarımın tablosu, hayvancılığın tablosu buyken, ekonominin içinde bulunduğu koşullarda özellikle çok ciddi sıkıntılar yaşayan bir kesim daha var ki hepimizin bildiği gibi 17 milyona ulaşan sayılarıyla emekliler, dul ve yetimler. Aslında bir siyasi parti kursalar belki örgütlenseler, örgütlenmeleri önündeki engeller kaldırılsa Türkiye'de tüm siyasi tabloyu değiştirebilecek bir güç emekliler. Ancak ne yazık ki yıllardır her 6 ayda bir sadece İktidarların vereceği enflasyon farkı ve zam oranına endeksli bir şekilde beklenti içerisindeler. İşte Türkiye'de emekli yoksulluğunun ne kadar derinleştiğini ortaya koyan bir araştırma yayınlandı. Forum Toplum Araştırmaları Enstitüsü Türkiye'de emekli yoksulluğunu araştırdı. Bütün siyasetçilerin dilinde emekliler, en düşük emekli aylığı, emekli evine ekmek götüremiyor, kirasını ödeyemiyor, işte barınmasını sağlayamıyor. Bunun gibi sorunlar, sıkıntılar var. Fakat tablonun gerçekliği bambaşka. Araştırma oldukça vahim sonuçları bize gösteriyor. Özellikle Türkiye'de emeklilerin %89,4'ü, yani neredeyse %90'ı çalışmaya devam etmek zorunda mevcut ekonomik koşullarda. Bu da onları araştırmadaki tanımlamasıyla yaşlı işçiler haline getiriyor. Emeklilerin %66'sı borçlu, %76'sı parasızlık nedeniyle sosyal etkinliklere katılamıyor. %56'sı sağlık harcamalarını kısmak zorunda olduğunu, hastaneye gidemediğini, bu nedenle sağlık konusundaki sıkıntılarını ertelemek zorunda kalıyor ve psikolojik olarak da çok ciddi bir çöküş içerisinde bu araştırmanın sonuçlarına göre emekliler. Neden çalıştıkları sorulduğunda ise emeklilerin neredeyse büyük bölümü diyorlar ki çocuklarımız için, çünkü biz artık geriye sayan insanlarız. Gelirimiz bize yetmiyor. Ancak emekli evlerinde veya emekli olan ailelerde aynı zamanda işsiz gençler var. Geliri yetmeyen evli çocuklar var, torunlar var. Ve emeklilerin %80'i aşkın kısmı neden çalıştığı sorusuna çocuklarım için, torunlarım için onlara daha iyi bir gelecek, en azından şu anki hayatlarını daha anlamlı kılabilmek ve onlara katkı verebilmek için diyor. Emekliler sosyal hayattan vazgeçiyor, sağlık harcamalarını erteliyor, kirasını ödeyemiyor, evini ısıtamıyor, borç içinde yaşamaya çalışıyor. Ve en büyük endişeleri de çocuklarına muhtaç olmak, birisine muhtaç bir şekilde yaşamlarını tamamlamak zorunda kalmak. Türkiye'deki emekli yoksulluğuna ilişkin bu araştırma çok kapsamlı ve eminim gerek iktidar gerekse muhalefet partileri için çok önemli mesajlar veriyor. Bu insanlar en az hayatlarının 30-40 yılını üreterek geçirmiş insanlar ve kalan bölümünde, hayatlarının kalan bölümünde toplumda yaşlı işçiler olarak görülüyorlar. Milyonlarca emekli Sosyal Sigortalar Kurumu'nun verilerine göre her yıl artan şekilde çalışma hayatına yeniden dönmek zorunda kalıyor. Buradan elde ettiği ek gelirle de işsiz çocuğuna, evli ama

0: yapmak sadece 6 ayda bir maaş zamları döneminde hatırlamak siyasi partiler ve iktidarlar açısından da kabul edilmesi mümkün olmayan bir yaklaşım. Dolayısıyla eğer emeklilerin sorunlarına bu araştırmanın sonuçlarında ortaya çıkan tabloyu ve verileri değerlendirerek emeklilerin sorunlarına çözüm üretecek bir parti, bir siyasi iktidar, eminim önümüzdeki dönemde gerçekten oylarını milyonlarca arttırabileceği gibi Türkiye'nin refah devleti olması yolunda da bu insanların hayatına ve ailelerinin hayatına çok ciddi katkılar sağladığı için destek görecektir, kabul görecektir. O nedenle emekliler neden tekrar çalışıyor? Gençlerin zaten zor iş bulduğu bir ortamda istihdama ortak olan emekliler, daha düşük ücretlerle çalışmaya razı emekliler bir anlamda Türkiye'nin, Türkiye ekonomisinin toplumsal ve sosyal hayatının da acı gerçeği olarak bu araştırmanın sonunda karşımıza çıkıyor.
1: Gazeteci Zülfikar Doğan hazırlayıp sunduğu Ankara'dan Haber Var programında Türkiye ekonomisinin güncel tablosunu değerlendirdi. Gazeteci Zülfikar Doğan, Türkiye'de emekli yoksulluğunun giderek derinleştiğine dikkat çekerek emeklilerin %89,4'ünün geçim sıkıntısı nedeniyle çalışmaya devam etmek zorunda kaldığını söyledi. Doğan, emeklilerin yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamak için değil, çocuklarına destek olabilmek için de çalışma hayatını sürdürdüğünü ifade etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik, özel röportaj. Özel röportaj.
3: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: SGK uzmanı Melis Elmen işsizlik maaşına dair merak edilenleri yanıtladı, hangi durumlarda işsizlik maaşı alınabileceğini anlattı. İşsizlik maaşı için son 3 yılın içinde en az 600 günlük bir primin bulunması gerektiğini vurgulayan Elmen şöyle konuştu.
2: 1. Kendi isteğinizle işten ayrılamazsınız işsizlik maaşı için, tamam mı? Yani sizi işverenin çıkarması gerekiyor. İstifa ettiyseniz işsizlik maaşı yok. Ama ne olursa var, işten çıkarılır iseniz işsizlik maaşı alabilirsiniz. Haklı nedenle, haklı fesihle çıkıldığı zaman ya da uzlaşma unsuru olan ikale sözleşmelerinde de bazen bu madde yer alabiliyor, iş yeri sizi çıkardığı için, yani haklı nedene gene olduğu zaman, o zaman alabiliyorsunuz. Ama bunu da alabilmek için son 3 yılınızın içinde en az 600 günlük bir prim olması gerekiyor. Tamam mı? Yani ben sadece 50 gün çalıştım, ay gidip istik maaş alayım, olmuyor maalesef. Buna dikkat ediliyor çok fazla. Son 3 yılda en az 600 gün, bakın. Bir gün eksik olamaz. Bu önemli. Yani 600 gün minimum olarak başlıyor. Yani süre olarak en kısa 600 günde veriyor. Son 3 yılda 900 gün ve 1800 gün varsa da alma süreniz uzuyor. Ama burada önemli olan başka da bir konu var. Son 3 yılımızda 600 günümüz var. Okey. Bunda mutabıkız, çıkarıldık. Ama bizim son 120 günümüz. Yani bu 4 ay içinde 120 günü ve 4 ayı yani kesintisiz çalışmış olmanız gerekiyor. Bir de bu var. Yani arada boşluk olmayacak. Son 3 yılda 600 gün ve son 120 gün aralıksız. Şöyle düşünelim, yani aktif olarak çalışırken ayrılmış olmanızı istiyor ve burada en az 4 aylık bir çalışma talep ediyor sizden.
1: SGK uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik'teki Çalışma Hayatın programında hangi durumlarda işsizlik maaşı alındığını anlattı. Kendi isteğinizle istifa ettiyseniz işsizlik maaşı alamazsınız dedi. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik. Bunu biliyor muydunuz? Bunu biliyor muydunuz? Bir kez olay ufkunu geçip kara deliğe düşen bir cisim bir daha kara deliğin çekiminden kurtulup dışarı çıkamaz. Çünkü kara deliklerin olay ufkunun içinde kurtulma hızı ışık hızından büyüktür. Bir cismin bir gök cisminin kütle çekiminden tamamen kurtulması için gerekli olan hıza kurtulma hızı denir. Kurtulma hızı çekiminden kurtulmak istenen gök cisminin kütlesi arttıkça ve gök cisminin merkezine olan uzaklık azaldıkça artar. Bunu biliyor muydunuz?

0: Fethi Yılmaz'la Gündem Özel başlıyor. Evet efendim, Fethi Yılmaz'la Gündem Özel'desiniz. Radyo Sputnik'tesiniz. Saatlerimiz 12.08'i gösteriyor. Hangi konuyu konuşacağız? Memleketin kıyılarını konuşacağız. Daha önce bir program yapmıştık bu konuyla ilgili. Oldukça ses getirdi bu anlamda. Başka başka mecralarda, yayın organlarında tabii ki bu konuya sürekli duyarlılık gösterenler vardır ama daha bir ilgi çekti. Çünkü memleketin kıyıları deyince aklımıza bu yaz döneminde sadece deniz ve denize girmek geliyor ama sadece onunla sınırlı değil. Tabii ki göller var, su havzaları var, işte dere yatakları var. Bunun dışında denizin içerisinde bir bambaşka bir ekosistem var. Bunun yanında denizden de ciddi anlamda besleniyoruz. Tüm bunları konuşacağız. Türkiye'nin kıyılarını konuşacağız. Türkiye'nin kıyılarındaki olup bitenleri konuşacağız. Kirliliği konuşacağız. Denizin içindeki yaşamı konuşacağız. Denizin bize kattıklarını konuşacağız. Hani bir tane örnekle gideyim. Yusuf Yavuz gazeteci, meslektaşım Yusuf Yavuz hattımızda. Mesela geçen programda güneyden başlamıştık konuşmaya. Ama bu sefer kuzeye geçeceğiz. Karadeniz'den başlayacağız diyorum ve sevgili Yusuf Yavuz hattımızda şu an. Sayın Yavuz, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Şimdi geçen programda biz daha çok güneyi konuşmuştuk. Tabii ki Karadeniz'den, Marmara'dan, Ege'den de bahsettik ama şu an nüfus yoğunluğunun da bir anlamda turizm nedeniyle en yoğun olduğu bölgeler güney sahiller olduğu için biraz daha oraya ağırlık vermiştik ama bu sefer tam tersi Karadeniz'den başlayacağız. Şimdi birçok görüntü geliyor. Siz de sosyal medya hesabınızdan, Yusuf Yavuz X hesabınızdan paylaşıyorsunuz oradaki kirliliğe dair görüntüleri. Akdeniz'den geliyor ama peki Karadeniz'de ne oluyor? Karadeniz konuşulmuyor çok. Çünkü Karadeniz çok çok önemli bizim için. Yani biz sadece Karadeniz deyince aklımıza hamsi geliyor ama evet, bu hamsi de çok önemli. Çünkü bir anlamda işte önümüzde şurada 3 hafta sonra tekrardan sezon açılacak, deniz sezonu. Ve aslında Türkiye'yi balıkçılık anlamında doyuran deniz de Karadeniz. Neler söyleyeceksiniz?
1: Evet, aslında Karadeniz Türkiye'nin gıda güvenliği açısından da önemli bir su havzası diyelim, deniz havzası diyelim. Yani yaklaşık 7-8 tane ülkeden gelen bir kirlilik de aslında barınıyor Karadeniz'de. Yani sadece bizim kıyılarımızla sınırlı değil.
0: Evet.
1: Biraz Karadeniz'in genel olarak hani bizim için ne ifade ettiğini, ne anlama geldiğini özetleyebilmek için biraz coğrafyaya bir bakmamız gerekiyor öncelikle. Şimdi 1992 yılında Bükreş Sözleşmesi imzalandı. 94'te yürürlüğe girdi. Türkiye de buna taraf. Yani Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Rusya gibi ülkeler dahil, Türkiye'nin de dahil olduğu bir sözleşme. Bunun ana çerçevesi Karadeniz'in aslında kirliliğe karşı korunması. Neden çok önemli bu? Hemen şunu özetleyerek söylersek, bugün Karadeniz kıyılarımızda, Türkiye açısından konuşuyorum, Karadeniz kıyılarımızda yani işte İğne Ada bölgesinden Kırklareli'nden Hopa'ya kadar olan bölgede bir tane deniz koruma alanımız yok. Bu ne demek? Aslında karasal alanda bazı bölgeleri sit alanı ilan edebiliyoruz. Karadeniz'de yalnızca Tirebolu hattında kısa bir alan var. O da karasal alan diyebiliriz. Yani Karadeniz kıyılarında denizin içerisini kapsayan bir deniz koruma alanımız ne yazık ki yok.
0: Peki, 1994'ten neden
1: itibaren.
0: Çok özür dilerim. Araya girdim ama yani Karadeniz havzası 160 milyon insanın bir şekilde yaşadığı, evet, siz de saydınız. Evet. Neden yok bu kadar önemli bir deniz? Yani soframıza, masamıza gelen 4 balıktan 3'ü Karadeniz'den ama neden yok?
1: Bunu aslında biraz da ülkemizdeki deniz algısıyla da ilintili olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü örneğin güney bölgelerimizde işte Gökova'dan Patara'ya, Belek'ten Göksu Havzası'na kadar, Göksu Deltası'na kadar pek çok alanda özel çevre koruma bölgesi ilan etmişiz. Bu Barcelona Sözleşmesi kapsamında, yani Akdeniz'in kirliliğe karşı korunması ile ilgili bu daha erken dönemde, bu Özallı yıllarda diyelim, 80'li yıllardan itibaren bu öne çıkmıştır. Pek çok bölgeyi özel koruma bölgesi ilan ettik. Yani kıyılarımızda, Akdeniz ve Ege'de diyelim. En son biliyorsunuz Marmara Denizi aslında müsilaj kustuktan sonra geçtiğimiz yıllarda, yani deniz artık ben bittim, iflas ettim dediği anda bir nevi ölüm döşeğindeyken orayı da özel çevre koruma bölgesi ilan ettik. Şimdi Karadeniz, denizle ilgili algımızın daha çok turizm ve yani güney kıyılarına odaklanan da bir tarafı olduğu için Karadeniz bu konuda ne yazık ki göz ardı edildi. Ama çok önemli. Yani işte Tunas'ından Dinyeper'ine, onlarca büyük nehrin, nehir havzasının aslında pek çok bölgedeki ülkelerin, hatta Avrupa'nın, yani bir nevi çevresel atıklarının toplamı, bilançosu Karadeniz'de birikiyor diyebiliriz. Yani orada bir adeta bir kirlilik çukuru oluşuyor. Yine de Karadeniz tatlı su girişi de olduğu için kendini tolere edebiliyor. Fakat kıyılardaki koruma alanının olmaması bir anlamda hem gıda güvenliği açısından hem denizin kendi ekolojik sistemini sürdürebilmesi açısından çok riskli. Yani belli bölgeleri mutlaka örneğin 2030'a kadar Birleşmiş Milletler 30x30 kavramıyla açıklanan, özetlenen bir koruma önerisiyle geldi. Yani hem karasal alanın hem de deniz alanlarında en az ülke coğrafyasının %30'unun koruma altına alınması. Bu aslında iklim kriziyle mücadelede de önemli bir faktör. Aynı zamanda o denizin ve karasal alanın kendini yenileyebilmesi, izlenebilmesi, korunabilmesi açısından önemli. Biz ne yazık ki Akdeniz'deki özel çevre koruma bölgelerini ne kadar koruduğumuz tartışılsa da, evet, Karadeniz'de hiç deniz koruma alanının olmaması bizim için çok büyük bir handikap. Buna hızlı bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Çünkü Karadeniz artık değişiyor. 20-30 yıl önceki Karadeniz değil ve Karadeniz bize her gün, sizin de başlangıçta belirttiğiniz gibi, her gün bir alarm gönderiyor, bir işaret gönderiyor. İşte bir gün kıyısından mavi yengeçlerin balık ağlarına takıldığı haberleri geliyor, bir gün kıyılara mayın vurduğu haberi geliyor, bir gün yunusların kıyıya vurduğu haberleri geliyor. Yani Karadeniz bize bir şey anlatmaya çalışıyor. İşte ne anlatmak istediğini biraz detaylandırabiliriz konuşmamızda.
0: Peki şöyle, şimdi siz mavi yengeç, bomba ve yunuslardan bahsettiniz, bir anlamda Karadeniz'in de simgesi, ama gıda güvenliğine tekrar döneceğim. Yani siz Karadeniz Türkiye için gıda güvenliği anlamında neden önemli? Bunu şundan dolayı sormak istiyorum. Şimdi bazı dinleyenler yani böyle düşünüyordur değil, ama deniz deyince, programın başında söyledim ya, turizm, denize girmek vesaire akla geliyor, ama ya hiç de öyle değil. Değil mi? Karadeniz bunun en Tabii. önemli göstergesi değil mi?
1: Kesinlikle. Aslında bu deniz, kıyıda denize girme vesaire gibi durumlar, yani turizm hareketleri ya da kıyı turizmi dediğimiz, aslında geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısından itibaren yükselmeye başladı. 80'lerde zirve yaptı, 90'larda patlamaya dönüştü falan. Evet. Bugünlerde zirvede diyebiliriz, ama bu sürdürülebilir değil elbette. Bir yerde bu bitecek, çünkü iklim açısından da sorumlu. Şimdi Karadeniz sadece bugün için değil, bakın milattan önce 2000'li yıllara kadar gittiğimizde Karadeniz'de önemli bir üretim olduğunu görüyoruz. Yani örneğin Sinope, antik adıyla Sinope, balıkçıları İstanbul'daki, yani o zamanki Bizans'ın ya da Konstantinopol'ün, Bizantium'un balıkçılarından çok daha ünlüdür, önemlidir. Ve Sinop'ta basılan sikkelerde, yaklaşık 2000 yıl kadar önce basılan sikkelerde Yunus baskıları görürüz. Yunus fotoğrafları ya da işte çizimleri görürüz diyelim. Yani Yunusları parasının üstüne basan bir kültürden söz ediyoruz.
0: Ya bugün de isimlerini, bugün de hala Karadeniz bölgesinde Yunus ismi değil mi? Yani o sadece bir dini gönderme değil aslında.
1: Değil. Aslında Karadeniz kültürünün başat bir parçası olmuştur. Yani ya Yunus'tur erkekse, ya Hızır'dır. Evet. Yani Hızır da yine denizle ilintilenen, inanç ve kültürden kaynaklı, evet, denizle ilintilenen bir isimdir. Hamsi de yine bakıldığında geçmişte, yani Kanuni Sultan Süleyman'ın kılıcına Hamsi motifi yaptırdığından tutun da yörenin hem tarihsel hem kültürel hafızasında inanılmaz yeri olan bir balık türü. Hamsi Karadeniz'in aslında hani en bilinen türü, ama başka pek çok tür gıda olarak sofralarımıza gelmiş. Bugün Türkiye'de, Türkiye ölçeğinde konuşursak, yani bakın Ankara, Samsun yolu üzerinden Ankara'ya kamyonlarla balıklar girer ve Ankara balık haline gittiğinizde ya da Ulus Pazarı'na gittiğinizde en taze balıkları orada yiyebilirsiniz. Yani İç Anadolu'ya, güney kentlerine kadar, hatta Antalya'ya kadar bile Samsun'dan, Sinop'tan, Karadeniz bölgesinden özellikle balık sevkiyatı yapılır ve soframıza gelen her üç balıktan, her dört balıktan üçü Karadeniz kökenlidir. Yani Karadeniz yediğimiz dört balıktan üçünü sağlıyor bize. Bu neden önemli? Birincisi, ucuz protein kaynağı olarak çok önemli. Geçmişte o kadar fazla üretim yapılmış, av yapılmış ki, yani tabii balık stoklarının zamanla azaldığı dönemler var. Bir de bu işin kontrolsüz avcılık ya da sınırsız avlama gibi bir ne yazık ki öyle bir hastalığımız da var. Yani kendi kıyılarımızda tükettiğimiz stoklar yüzünden işte başka ülkelerin karasularına da gidip avlanma zorunda kalıyorlar ve zaman zaman uluslararası
0: Kriz.
1: sorunlara da yol açtığını söyleyebiliriz bunun.
0: Evet.
1: Yani işte bazen haberler görürüz, yani Türk balıkçılar işte Ukrayna ya da Rusya kıyılarında görüldü şeklinde. Dolayısıyla Karadeniz'deki hamsi bir anlamda bölge için ve ülke için çok önemli bir tür. Ama aslında hamsiden bahsediyorduk.
0: Hamsiden.
1: Hamsi başat türlerden bir tanesi, ama bu aslında Karadeniz'in
0: Ve çok özür
1: ekosistemi
0: dilerim,
1: içinde.
0: çok özür dilerim, araya giriyorum. Aynı zamanda gerçekten ekonomik anlamda zor durumda olan insanların da neredeyse tek başına tek yiyebileceği balık oluyor bazı
1: Kesinlikle.
0: dönemlerde.
1: Kesinlikle. Yani en ucuz ve
0: Evet.
1: en kolay yoldan protein ihtiyacını karşılayabileceği o bakımdan çok önemli. Ama deniz ekosistemi açısından da hamsiler planktonlarla besleniyor, ama aynı zamanda kendisi de daha büyük türler için yem olarak
0: Evet.
1: görülebiliyor. Yani aslında besin zincirinin önemli bir parçası, ama zamanla geçtiğimiz dönemlerde işte az önce bahsettik ya, mavi yengeç dedik ve balon balığı görülmeye başlamış Karadeniz kıyılarında.
0: Nereden
1: Yani
0: geliyor
1: bunlar
0: bunlar?
1: mavi yengeç Batı Atlantik kökenli olarak biliniyor. Ama işte Ege ve Akdeniz'de çok görülür. Hatta bununla ilgili restoranlar falan açılır. Fakat bu giderek iklimin değiştiğini bize anlatıyor. Balon balığı yine aynı şekilde istilacı yabancı türlerden bir tanesi. Dolayısıyla bu gelen yabancı türler, yine daha önce geçmiş yıllarda taraklı medüz dediğimiz bir deniz canlısının da Karadeniz'e istilacı olarak, yabancı bir tür olarak gelmesiyle oradaki stokları felç ettiğini biliyoruz. Yani bu kaynaklarda çok sayıda bilgi vardır bununla ilgili. Yani bir kere Karadeniz çok boyutlu bir alarm veriyor bize. Yani diyor ki, benim hamsim var, benim palamutum var, benim yunuslarım var. Yunuslara gelince, geçmişte Trabzon kıyılarında çok sayıda yunus yağı işleyen
0: Evet.
1: tesisler var ve bunlar bir nevi aydınlatma aracı olarak, yani gaz yağı gibi kullanılan yunus yağı ve vahşi bir yunus avı uzunca bir süre oluyor. Bugün artık nesli tükenmekte olan ya da risk altındaki türlerden bir tanesi. Dolayısıyla Karadeniz bize bir alarm veriyor. Diyor ki, beni koruyun. Kıyılarımda sadece yüzmek ya da güneşlenmek, denize girmek, oteller yapmak, işte Arap turistler daha çok gelsin diye değil, aynı zamanda benim hamsilerimi, yunuslarımı ve başka onlarca türümü devam ettirebilmek için beni koruyun diye alarm veriyor. Yani bu aslında hepimizin
0: Covid, çok
1: önüne.
0: özür dilerim. Covid döneminde insan biraz o denizden, deniz kıyısından çekilince, İstanbul'da yaşayanlar ya da Türkiye'dekiler de bilir, çok fazla haber oldu. Hatırlarsınız siz de Karadeniz'in yunus balıkları o boğazda, hatta Haliç'e kadar geldikleri
1: Evet,
0: görülmüştü. Yani
1: gösteri yapmışlardı adeta,
0: evet,
1: evet.
0: 1,5 yıl, yani bize dokunmazsanız bak bizi görebilirsiniz diyorlar aslında.
1: Kesinlikle çok çok önemli. Çünkü aslında insan müdahalesi biraz azaldığında ya da sınırlandığında diyelim, ekosistem kendini onarabiliyor. Bu karada da öyle, deniz içerisinde. Yani Nadas'a bırakmak gerekiyor. Bazen denizleri, o yüzden bakanlık son dönemde bazı yıllar türlerin avı ile ilgili sınırlama getirdi. Bu hamsi de dahil buna. O yüzden yani bazen Nadas'a bırakmak, yani müdahaleyi biraz durdurmak zorundayız bu tür yapılara. Çünkü kendini yenileyebilsin. Yani 40-50 yıl önceki nüfusla ve 40-50 yıl önceki insan baskısıyla bugünkü aynı değil.
0: Evet.
1: Yani çok küçük tekneler, işte örneğin köy enstitüleri döneminde Beşikdüzü'nde bir hamsi filosu oluşturulduğunu biliyoruz ve yaklaşık 10 tane takadan, gemiden oluşan
0: Trabzon işte Beşikdüzü.
1: Trabzon Beşikdüzü'nde işte Hopa'dan usta balıkçılar getirilmiştir ve oradaki öğrencilere, köy enstitüsü öğrencilerinin denize meraklı, hevesli olanları ya da uyanık olan öğrenciler diyelim, bunlar toparlamışlardır ve bir hamsi filosu oluşturmuşlardır. Av sezonu başladığında Trabzon'dan, yani Beşikdüzü'nden Hopa'ya kadar olan bölgede tonlarca hamsi avlanır, getirilir, kurutulur, bir kısmı balık unu yapılır, bir kısmı tüketilir ve kurutulanlar ya da balık unu yapılanlar da dış satım yoluyla gelir elde edilir ve Beşikdüzü köy enstitüsünün kendi ihtiyacı olan ekonomisi bu şekilde döndürülür. Yani deniz inanılmaz bir olanak sağlamıştır. Onu nasıl kullandığınızı bilirseniz özellikle.
0: Bilmezseniz ne oluyor? Peki şundan dolayı söyledim bunu. Şimdi siz işte mavi yengeç dediniz, balon balıkları dediniz. Hani bunları biz Akdeniz'de ya da Ege'de kısmen görüyoruz. Bununla ilgili haberleri de görüyoruz ama bunlar artık Karadeniz'e kadar da çıktı. Bununla ilgili yapılacak tek önlem şu mu? Daha önce çünkü bakanlık mesela balon balığı başına yanlış hatırlamıyorsam eğer 7 lira mı 12 lira gibi bir para veriyordu tutulduğunda. Yani tek önlem bu mudur? Bir de bu balıkların aslında merkezi neresi? Bu mavi yengeçin, balon balığın.
1: Mavi yengeç az önce bahsettiğim gibi Atlantik kökenli, Batı Atlantik kökenli. Balon balığı da Kızıldeniz üzerinden Akdeniz'e, oradan işte kuzeye doğru. Aslında burada tablo şu: dünya değişiyor. Yani sadece Karadeniz değil. Örneğin bugün Akdeniz'in tipik bir ağaç türü olan Kızılçam giderek kuzeye doğru yayılıyor. Yani bazı türler, Kızılçam'da öyle, istilacıdır. Yani bulunduğu yeri baskılar ve kendisinden başka türlere yaşam şansı pek tanımaz. Denizde de böyle benzer bir şey oluyor. Yani hem karada hem denizde aslında beşeri göçün ya da güneyden kuzeye doğru akan, işte geçtiğimiz haftalarda İspanya'ya yönelik Kuzey Afrika'dan göçü gördük. Yani benzer bir tablo aslında karasal alanda, denizde ve ekosistemin içerisinde devam ediyor. Yani kuzeye doğru bir baskı var, bir göç baskısı var. Kızılçam'ın örneğin kuzey ülkelerinde görülmeye başladığını ormancılıkla ilgili çalışan uzman dostlarımız aktarmıştı. Yani denizde de aynı şekilde. Bunun önlemi şu değil. Yani evet, halka, kamuoyuna bir takım önerilerde bulunabiliriz. İşte yani üzerine bir ödül koyabiliriz vesaire. Hı hı. Bu bir halkla ilişkiler projesi olur. Biz bir kere neden geliyor, nasıl geliyor, ne kadar geliyor ve ne kadar baskı oluşturuyor, bunları bilmiyoruz. Çünkü izleme çalışması yapılmıyor sağlıklı biçimde. Yani hem denizin biyolojik çeşitliliğini izlemiyoruz, hem o ortamı izlemiyoruz. Yani deniz suyunun kirlilik oranını vesaire izlemediğimiz için de böyle ezbere bir takım uygulamalar yapılıyor ve bunlar sonuçta günü kurtarıyormuş gibi, yani bu yetkililere şu görüntüyü veriyor. Yani bir fotoğraf veriyoruz. Evet, biz bugün bunu yaptık, şu etkinliği yaptık, balon balığı veya aslan balığı yakalama yarışması düzenledik, işte farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz vesaire deniliyor. Bunun için paralar harcanıyor, bütçe, ekonomi harcanıyor, emek veriliyor. Kamu personeli yoğun bir şekilde anlamsız işlerde uğraştırılıyor. Ama peki, asıl evet.
0: Şunu çok özür dilerim, araya giriyorum. Peki bu kuzeye doğru baskılanma iklim değişikliği nedeniyle ya da işte insan beşeri hatalardan dolayı Karadeniz'deki türler üzerinde yakın tarihte, özellikle geriye doğru gittiğimizde tabii ki birçok tür kaybolmuştur diyebiliriz ama yakın tarihte gerçek işte yetişme alanı Karadeniz olan türlerden kaybolanlar var mı? Hangi türler kayboldu mesela?
1: Aslında Karadeniz kıyılarındaki nehir ekosistemlerinde yaşayan Mersin balıkları bunlardan en önemlisi. Son yıllarda artık neredeyse...
0: Adı Mersin balığı mı?
1: Mersin balığı diye bildiğimiz, hatta bu ünlü Rus havyarı diye bildiğimiz havyarın da kaynağıdır. Hazar Denizi'nde özellikle çok çıkarılır ve yani havyarı çok değerlidir. Mersin balığı geçmişte, bakın 1960'lara 50'lere kadar Karasu'da, yani Karadeniz, Sakarya'nın bir ilçesidir. Evet. Karasu'da tonlarla ifade edilen Mersin balığı havyarının üretildiğini biliyoruz. Bunlar kaynaklarda var. Yani öyle bir şey kaybetmişiz ki sırf bu havzayı koruyamadığımız için. Şimdi bugün örneğin Samsun ve işte iç sularda yeniden balıklandırma yapılarak ya da laboratuvar ortamında ürettiğimiz Mersin balıklarını yeniden deneyerek üretmeye, çoğaltmaya çalışıyoruz. Bu bütün göllerde, yani bir aşılama yapıyoruz. Bu aslında bize bir şeyi de gösteriyor. Yani gelecekte, atıyorum birkaç yıl sonra, hamsi için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Bugün Mersin balığı Karadeniz'de bitti. Yunuslar bitmek üzere. Hamsi gibi az önce bahsettiğimiz, stratejik olarak da gıda güvenliği açısından da son derece önemli bir türü de aynı şekilde gelecekte işte oluşturduğumuz yapay havuzlarda, su ortamlarında yetiştirme çabası içine girebiliriz. Bugün hiç bitmeyecekmiş gibi görünüyor ama ne yazık ki durum öyle değil. Yani Mersin balığı kaybettiğimiz en dramatik, en trajik durumlardan bir tanesi Karadeniz açısından konuşacak olursak.
0: Bunu dinleyicilere, yani korkutmak için değil, bir gerçeği söylemek adına tekrar ediyorum. Çünkü bilimsel rakamlar da, bir anlamda yapılan çalışmalar da maalesef bunu gösteriyor. Bu önlemin alınması gerektiğini, ki hamsi denilince, değil mi Yusuf Yavuz, sadece yani bir balıktan da bahsetmiyoruz. Koskoca bir kültürden bahsediyoruz.
1: Aslında yani elbette.
0: Bambaşka, bütün hani hayatımızın içine, sadece soframıza bir balık türü olarak değil, hayatımızın içine, sohbetlerimize, konuşmalarımıza, gülmemize, ağlamamıza, hani tüm o kodlarımıza yerleşmiş bir kültürel malzemeden de bahsediyoruz aslında.
1: Kesinlikle. Horon çekilirken ya da horon tepilirken bilirsiniz, işte o geleneksel kıyafetlerde kemerin üzerinde hamsi balıkları, evet, gümüş hamsiler sallanır. Yani denizdeki o hamsilerin gümüşü geçişleri gibi bir şekilde. Yani Karadeniz kültüründen, coğrafyasından ekmek, ya yani mısır ekmeği, hamsi ve kara lahana, bu üçü adeta bölgenin simgesi gibidir. Yani aynen, bunlardan bir tane, bir tanesini çekip alırsak oradaki ruhsal duvar yıkılır ve bütün bölge insanı bu duvarın altında kalır. Örneğin hamsinin bir nevi o bölge için taşıdığı anlam, bir nevi daha adını duyar duymaz, yani hamsi paluğu gibi diye başlayan o cümlelerle adını duyar duymaz aslında bir gülümseme de, yani bir tebessüm de başlar. Aslında mizahından türküsüne pek çok alana sirayet etmiştir. Bunu çekip alırsak Karadeniz'in bütün kıyıları, o kıyı yerleşimindeki kentler aslında birer cenaze evine döner. Yani bunu, bu kültürel dokuyu nasıl ördüğünü, binlerce yılda nasıl işlediğini unutmamak gerekiyor. Yani Urfa için isot neyse, Karadenizli için de hamsi aslında aynı şeydir. Tamam, yani çok bağ kurmak ya, açısından.
0: Gerçekten hani şu an öyle bir tablo olmamasına rağmen bunun bir ihtimal olarak yani şu an söyleniyor olması, ki bilimsel rakamlarla Karadeniz'in devasa bir cenaze evine döneceği yönündeki sözlerinizi açıkçası çok çok üzülerek dinledim. Ama insanlar, dinleyicilerimiz de bu sese kulak versinler. O yüzden, hatta yetkililer mümkünse bunun önlemlerini alalım. Gerçekten çok doğru bir tarif. O yüzden yani gerçekten hamsiyi çekerseniz o kültürden, orası koca bir cenaze evine döner maalesef. Kirliliğiyle ilgili Karadeniz'in, biraz önce bahsettiniz siz, işte hiçbir koruma havzası yok, çok küçük bazı alanlardan bahsettiniz. Uluslararası sözleşmeler var, peki uluslararası sözleşmeler Karadeniz'i korumaya, Karadeniz'i temizlemeye yetmiyor mu bunlar?
1: Aslında mevzuat açısından evet bir sıkıntı görünmüyor. İşte Bükreş Sözleşmesi hem karasal kökenli kirliliğin havza alanlarında engellenmesi, durdurulması, biyoçeşitliliğin desteklenmesi, yani pek çok madde içeriyor ve aslında İstanbul'da da bu sözleşmenin sekreteryasının bir ayağı İstanbul'da bulunuyor Türkiye'de. Yani önemli bir uluslararası kazanım. Fakat çok bu konuda ağır ilerliyoruz. Yani yönümüz hep turizmin işte güney bölgelerine dönük. Yani deniz turist, şu kadar milyon turist geldi, bu kadar gelir elde ettik. Evet, bu işin bir parçası ve çok önemli. Fakat biz Karadeniz'in korunmasını ertelediğimizde ya da ihmal ettiğimizde, başından beri söylediğimiz o büyük bir hem biyokütle kaybı, hem gıda kaybı, hem de bir ekosistem kaybı. Yani devasa bir birikim çukuru, yani atık çukuruna dönüşür Karadeniz. Bu maalesef özellikle Giresun, Trabzon hattında, yani Kastamonu tarafları biraz daha iyi. Sinop'tan Kastamonu'ya kadar olan bölge biraz daha iyi. Ama Giresun ve Trabzon civarı o sahillerde yoğun kirlilik olduğunu gözlemliyoruz. Örneğin dere yatakları, karasal atıkların denize buluştuğu alanlar çok yoğun bir kirlilik taşıyor. O yüzden yakın izlenmesi, gerekli yaptırımların uygulanması ve bu konuda tabii biraz da işin bilinçlendirme kısmı var. Yetkililer sadece ya da kamu kurumları afiş hazırlayarak, yani sigara yasağıyla biz anca yaptırımlar sertleştiğinde uyum sağlayabildik.
0: Evet.
1: Yani afiş asarak, ya buraya çöp atmayın, işte Türkiye'yi temiz tut, yeşili koru levhası koyarak bu işler düzelmiyor. Bunu yıllarca gördük. Yani sigara içmeyin, askeri ortamlarda bile bu böyledir. Yani sigara içmek yasaktır, altına komutan yazılır ya da işte müdüriyet yazılır falan. Bu artık
0: ama
1: mizah konusu olmuştur.
0: Yaptırım olunca uyulmaya başlandı. Herkes de memnun oldu bu arada yani.
1: Kesinlikle. Yani otobüslerde sigara içiliyordu. Yani hasta kadınlar, yaşlı insanlar,
0: evet,
1: çocuklar vesaire, uçaklarda sigara içiliyordu. Yani kahvehanelerin içerisinde, yani o kadar uyarılar olmasına rağmen bunu kimse dinlemiyordu. Yani burada da aynı şey geçerli. Yani bu radikal adımları özellikle kıyı koruma, deniz koruma, genel olarak koruma kapsamında kullanmalıyız. Çünkü yani bahsettiğiniz gibi sizin de başlangıçta o kadar görüntüler geliyor ki biz artık hani bir nevi şey dönemi gibiyiz. Yani adeta bir olağanüstü pandemik bir dönemden geçiyor gibiyiz. Yani kirlilik anlamında. Ya yani bir kirlilik pandemisi yaşıyoruz. Bu inanılmaz bir şey. Sizinle geçtiğimiz ay kıyı konusunda bazı programlar da yapmıştık. Yani
0: yaptık,
1: o
0: evet.
1: dönem hani uyarıcı nitelikte bir şeyler olsun diye mevcuttaki kirliliği konuşuyorduk ama artık onun kat be kat daha fazlasına maruz kalıyoruz. Dolayısıyla bunun daha önüne geçebilmenin yolu ağır yaptırımlardan ve radikal önlemlerden geçiyor.
0: Metazori şart bu anlamda tabii ki çok doğru. Bu da biraz soruma da yanıt verdiniz. Ben de bu hani kıyı koruma konusunda hangi noktadayız diye soracaktım ama ona da bir anlamda yanıt anlamında oldu. Tabii ki biz bu programları yapıyoruz. Bizi dinleyenler bu anlamda hem tekrar bir farkındalık oluşsun. Ama asıl bu farkındalığı oluşturacak olanlar, tırnak içinde farkındalığı kullanıyorum, asıl bu kararları alacak olanlar ilgili mevzuata, ki siz de bahsettiniz mevzuatta bir sıkıntımız yok diye, bu mevzuata tam anlamıyla uyan uymayanları da ciddi anlamda yaptırımlarla uymaya teşvik eden durum. Peki Yusuf Yavuz, son olarak biraz biz Karadeniz'den bahsettik hep ama son iki dakikam. Biraz güneye inersek oradaki tabloyu, çünkü ben görüyorum içler acısı maalesef. Yani her gün başka bir yerden başka bir kirlilikle ilgili bir video geliyor. Son iki dakikam güneye dair, güneye indiğimizde tablo nasıl, neler söyleyeceksiniz?
1: Güneyde durum özetle şu: aslında bir aydan fazla bir zamandır yoğun kirlilik var. Bunu hepimiz haberleştiriyoruz, gündeme,
0: evet,
1: getiriyoruz. Antalya Valiliği bir açıklama yaptı. Dedi ki işte bu Levant akıntısı, yani aslında Doğu Akdeniz ya da Küçük Asya akıntısının getirdiği doğu bölgesinden, Akdeniz'in doğusundan buna bağladı. İlk belirlemeler böyle dedi. Ancak nehir havzalarından hala kirlilik aktığını görüyoruz. Yine dün ODTÜ'den bazı uzmanların açıklamalarını gördük. Onlar da bizim bu tespitlerimizi doğrulayacak düzeyde açıklamalar yaptığını gördük. Yani nehirlerin kirli olduğunu, nehirlerin denize plastik atık ve ağır kirlilik taşıdığını söylüyor. O yüzden karasal alanda çözüm üretmeden, yani denize ulaştığında son hani ölmekte olan bir hastaya suni teneffüs yapmak gibi uygulamalar denizin temizlenmesi için yeterli değil. Önemli ama yeterli değil. O yüzden kaynağında yok etmek gerekiyor. Akdeniz'i korumak için de kirliliği.
0: Peki, çok teşekkürler. Biz kıyıyla ilgili yayına katıldığınız için devam edeceğiz. Şu anlamda kıyıyla ilgili, Türkiye'nin kıyılarıyla ilgili, deniz işte göl kıyıları ya da akarsu havzaları ile ilgili yayınlarımıza devam edeceğiz. Yusuf Yavuz'la tabii ki önden bir randevu da almış olayım bu anlamda Sayın Yavuz'dan.
1: Memnuniyetle.
0: Bilgilerini paylaşacak. Bugün daha çok Karadeniz'i konuştuk. Geçen programda güney sahillerimizi konuşmuştuk. Bu sefer kuzey sahillerimizi konuştuk. Sadece sahilleri konuşmadık. Oradaki ekosistemi konuştuk. Soframıza gelen balığı konuştuk, onun bize getirdiği kültürü konuştuk. Programı da Yusuf Yavuz'un sizin yazınızdaki bir başlıkla bitireceğim. Efendim, dikkat edelim, hamsiler sadece fotoğraflarda kalmasın. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Tekrar teşekkürler Sayın Yavuz.
1: Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum tekrar.
2: Fethi Yılmaz'da gündem özel sona erdi.
3: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kocaeli'de bulunan ve Karadeniz kıyısına ulaşan sarı su ve seyrek dereleri, sakin su yapısı ve doğal yaşamıyla yaz sezonunda kano turlarına ev sahipliği yapıyor. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler, sazlıklar ve orman dokusu arasında kürek çekerken bölgenin doğal güzelliklerini keşfetme imkanı buluyor. Sabahın erken saatlerinden gün batımına kadar düzenlenen turlarda her yaştan katılımcılar kuş sesleri eşliğinde ilerliyor. Kano rotaları yalnızca spor ve doğa tutkunlarını değil, fotoğrafçılarla şehir yaşamından uzaklaşmak isteyenleri de çekiyor. Son yıllarda kano sporuna artan ilgi, Kandıra'nın deniz turizminin yanı sıra doğa ve macera turizmi potansiyelinde öne çıkmasına katkı sağlıyor. Bölgedeki işletmeler de hareketlilikten olumlu etkileniyor. Kandrov Spor Kulübü Başkanı Selçuk Cömert, Kandıra'da kano turları düzenleme fikrinin yıllardır bölgedeki kıyıları ve iç suları keşfederken oluştuğunu söyledi. Kano sporuna ilginin son yıllarda arttığını belirten Cömert, özellikle taşınabilir şişme kanoların yaygınlaşmasıyla insanların bireysel olarak da bu sporu yapmaya başladığını belirtti. Cömert, Kandıra'daki seyrek ve sarı su gibi durgun suların bu ilginin artmasına katkı sağladığını söyledi ve şöyle devam etti. Kandıra'da kano yapabilecek çok sayıda rota bulunuyor. Bunların bir kısmı karadan ulaşılamayan bakir koylardan oluşuyor. Bu koylara güvenli şekilde ulaşabilen tek araç neredeyse kano. Kanolarımız sığ sularda rahatlıkla ilerleyebildiği için ziyaretçiler bu doğal alanları keşfedebiliyor. Ekip ve ekipman hazırlıklarının ardından bu yıl itibariyle Kandıra'da kano turları düzenlemeye başladıklarını anlatan Cömert, Nisan ayında başladığımız turlar kapsamında bugüne kadar yaklaşık 1500 kişiyi ağırladık. Misafirlerimiz ağırlıklı olarak İstanbul, Sakarya, Eskişehir ve Ankara'dan geliyor. Katılımcılarımız kano yaparken ördek, kaz, susamuru ve su kaplumbağası gibi birçok canlıyı da doğal ortamında gözlemleyebiliyor ifadelerini kullandı. Tur öncesinde katılımcılara 20 dakikalık eğitim veriliyor. Eğitimin ardından başlayan kano turu yaklaşık 1 saat sürüyor. Kandrov Spor Kulübü Başkanı Selçuk Cömert, Kandıra'nın turizm sezonunun 2-3 ayla sınırlı kaldığını işaret ederek şöyle konuştu. Kano turları sayesinde bu süreyi 7-8 aya çıkarmanın mümkün olduğunu düşünüyoruz. Nisan ve Mayıs aylarında denize girilmese de kano yapılabiliyor. Aynı şekilde Eylül, Ekim ve Kasım aylarında da hava koşulları el verdiği sürece turlar devam edebiliyor. Böylece Kandıra turizmine yaz sezonu dışında da hareketlilik kazandırmayı hedefliyoruz. Herkesin bu doğal güzellikleri görmesini istiyoruz. En büyük dileğimiz ise bölgenin temiz kalması ve doğanın korunması diye konuştu. Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki sarı su ve seyrek dereleri yaz aylarında kano tutkunlarının ilgi odağı oldu. Kandrov Spor Kulübü Başkanı Selçuk Cömert, kano turları sayesinde bölgede turizm sezonunun uzamasını beklediklerini söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: 2026-2027 yılı eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimler başladı. Ticaret Bakanlığı, 2026-2027 yılı eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetim başlattığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan

0: Yazılı açıklamada 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde öğrencilerin sağlığı ve güvenliği ile tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla ülke genelinde denetimlere hız verildiği belirtildi. Kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerde okul ve beslenme çantası, kalem, defter, silgi, makas, kalemtıraş, boya ve yapıştırıcı gibi ürünlerin incelendiği aktarılan açıklamada ayrıca okul kıyafetlerinin yasaklı veya kısıtlanmış kimyasallar, kordon ve bağcık gibi unsurlar bakımından kontrol edildiği bildirildi. Açıklamada tehlikeli ve riskli görülen ürünlerin akredite laboratuvarlarında teste tabi tutulduğuna, etiketler ve tüketiciyi bilgilendirme amaçlı metinlerin kontrol edildiğine işaret edildi. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasaya arzının yasaklanarak toplatılacağının, ilgili imalatçı ve ithalatçılara idari yaptırım uygulanacağının altı çizilen açıklamada, güvensiz ürünlere ilişkin bilgiler, güvensiz ürün bilgi sistemi üzerinden tüketicilerimizin erişimine sunulacaktır ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, vatandaşların kırtasiye ürünlerinde imalatçı veya ithalatçının açık ad ve adresinin bulunmasına, marka ve model bilgilerinin belirtilmesine ve Türkçe uyarıların yer almasına dikkat etmesi gerektiği uyarısında bulunuldu. Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimler ülke genelinde artırıldı. Ticaret Bakanlığı, kalemden deftere, boya ve yapıştırıcıdan okul çantalarına kadar birçok ürünü güvenlik ve etiketleme kuralları açısından denetlerken güvensiz bulunan ürünlerin toplatılacağını bildirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 11'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 25. kuruluş yıl dönümü programına katıldı. Türkiye'ye iade edilen organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş İstanbul'a getirildi. Fenerbahçe futbol takımı otobüsüne düzenlenen silahlı saldırı olayında bir şüpheli tutuklandı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen AK Parti 25. kuruluş yıl dönümü programına katıldı. Cumhurbaşkanı burada yaptığı konuşmada birlik mesajları verdi. Kardeşliğimiz yeniden anlam kazanıyor, gücümüze güç katılıyor, tarih yeniden yazılıyor, büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor ifadelerini kullandı. 3 milletvekili daha AK Parti'ye katıldı. İzmir milletvekili Mustafa Bilici, Yeni Yol Partisi'nden Gaziantep milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve Aydın milletvekili Ömer Karakaş İyi Parti'den istifa etmişti. Vekiller AK Parti'nin 25. yılının kutlandığı mitingde AK Parti'ye katıldı. Rozetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı. Bu gelişmeyle AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 280'e yükseldi. Türkiye'ye iade edilen organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş İstanbul'a getirildi. Türkiye'de işlediği çok sayıda suçtan kırmızı bültenle aranırken 2020'de Arjantin'de yakalanan Kurtuluş'un iade süreci sonuçlandı. Interpol, Europol Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen süreç sonunda Arjantin makamlarından teslim alınan Kurtuluş, görevli Türk ekibinin refakatinde Türkiye'ye getirildi. Kurtuluş'un İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Ve 2026 yılında yurt dışından Türkiye'ye iade edilen şahıs sayısı da 245'e ulaştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 1 Temmuz'dan bu yana 12 ülkeden 48 kişinin daha Türkiye'ye iadesinin sağlandığını belirterek iade süreçlerinin kararlılıkla takip edildiğini söyledi. Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015'te Trabzon'un Sürmene ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.Ö. tutuklanırken diğer 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Adli kontrol kararlarına başsavcılık tarafından itiraz edileceği öğrenildi. Gaziantep'i ayağa kaldıran cinsel istismar iddiasında 5 kişi tutuklandı. İddiaya göre Şahinbey ilçesinde işitme ve engelli 24 yaşındaki bir genç kız aracına bindiği bir şüpheli tarafından bilinmeyen bir adrese götürüldü. Genç kıza götürüldüğü adreste yaşları 17 ila 28 arasında değişen 5 kişi tarafından cinsel istismarda bulunulduğu öne sürüldü. Daha sonra serbest bırakılan genç kız yaşananları ailesine anlattı. İhbar üzerine yakalanan 5 şüpheli emniyete götürülürken karakol önünde toplanan yüzlerce vatandaş yaşananlara tepki gösterdi. Adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Genç kızın istismara uğrayıp uğramadığı iddiasını ise yapılacak sağlık kontrollerinin ardından netleşeceği belirtildi.
0: Ekonomi.
1: Ankara'da toplu taşıma ücretlerine %14,30 oranında zam yapıldı. Yeni tarife ile tam bilet ücreti 35 liradan 40 liraya, öğrenci bileti 17.50 kuruştan 20 liraya, öğretmen bileti ise 26 liradan 30 liraya çıkarıldı. Öğrencilerin kullandığı sınırsız biniş abonmanın ücreti de 650 lira olarak belirlendi. Yeni tarife 23 Ağustos itibariyle uygulanacak.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusu, Eskişehir, Gaziantep, Antalya'nın doğusuyla Malatya'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İzmir az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Ankara 29, İzmir 35 derece. İstanbul parçalı bulutlu, 29 derece. Antalya az bulutlu ve açık, batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 37 derece. Trabzon parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 27. Gaziantep az bulutlu ve açık, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 37. Diyarbakır az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, 37 ve Van parçalı bulutlu, 30 derece. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Melis Eğilmen'le Çalışma Hayatım tekrar yayını.
3: Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Eğilmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Eğilmen'le Çalışma Hayatım programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te. Melis Eğilmen'le Çalışma Hayatım başlıyor.
4: Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Eğilmen. Her hafta olduğu gibi bu haftada birlikteyiz. Ne yapacağız? Gündemde ne var? Mecliste neler oluyor? Neler görüşüldü? Neler görüşülecek? Bunların hepsini birlikte ne yapacağız? Konuşacağız. Ama öncelikli olarak size telefon numaramı vereceğim. Çünkü isterseniz sorularınızı sorabilirsiniz. İsterseniz de en kötü bir bana selam verebilirsiniz. Şimdi ilk gündemim TBMM'de görüşülenlerden başlayacağım. Yani gündeme alınmış olanlardan, bakın çıkan değil, gündeme alınmış ve beklentilerin nelerden ibaret olduğuyla. Şimdi özellikle milyonlarca çalışan emekliyi, memuru, tabii bunların ilgilendiren başlıklar bunlar, ne yapıyoruz? Çünkü bunları konuşuyoruz. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama dönemine hazırlanıyor artık. Her yeni yasama döneminde olduğu gibi kamuoyunda birçok düzenleme konuşuluyor ve talep ediliyor ve çeşitli özellikle sosyal medya üzerinden sık sık işte emeklilik yaşı şuraya çıkıyor, şu düzenleme geldi, işte kabul edildi gibi beyanlar da çıktığı için gündemi tabii doğal olarak paylaşıyorlar. Şimdi burada ayrımı tekrar yapalım. Şu anda konuşulan başlıkların önemli bir bölümü henüz yasalaşmış olanlar değil. Yasalaşacak olanlar diyelim. Daha doğrusu görüşülecek olanlar diyelim. Yanlış bir kelime kullanmış olmayayım. Yani kesin çıkacak. Şimdi gündemde bu var. Yarın onaylarlar, 3 güne yayınlarlar, yaşasın kısmı biliyorsunuz hiçbir zaman yok. Ne yapıyoruz? Sadece şu anda bunları konuşuyoruz. Altını çiziyorum. Şimdi ilk sırada tabii ki herkesin sevgi, saygı ve istek ve taleple beklediği kademeli emeklilik. Kademeli emeklilik de gündemde. Özellikle EYT düzenlemesinden sonra kapsam dışı kalanların hem dernek oluşturmalarından hem kamuoyu gündemi oluşturmalarından dolayı bu konunun mecliste görüşüleceği gündemler arasında. Bir diğer başlık ise 5000 prim günüyle emeklilik beklentisi. Yani eski EYT gibi 5000 güne düşürülmesi emekliliğin, ya da Bağkur'un 7200 güne düşürülmesi. Bu da mesela konuşulacaklar arasında. Yine tabii en çok beklenen ve yıllardır talep edilen 3600 ek gösterge, bu memurlar için geçerli. Bütün memurun özlük hakları, staj ve çıraklık mağduriyetleri, hatta gerçi memurlar için değil, yani memurların özlük hakkıyla 3600 gün staj çıraklık düzenlemesi, kamu mühendislerinde yardımcı hizmet unsuru olan bazı konular vardı, bunların görüşülmesi, yeni yasama döneminde bunların gündeme gelmesi beklenen konular. Yani gündem maddelerinin içinde en baskın görünenler bunlar. Bunun yanında vergi ve SGK borçlarına yönelik yeni bir yapılandırma, af ya da değişiklik. Bakın sadece gündem olarak söylüyorum. Görüşülecektir, duruma bakılacaktır. Çıkar çıkmaz. Ehliyet affı, disiplin affı, yapı ruhsatlarında, yapı kayıtlarındaki düzenlemeler, bunlarla ilgili çeşitli görüşmeler yapılacak. Tabii burada bunu özellikle şunu söylemek isterim ki her yasama döneminin başında buna benzer çok sayıda başlık gündeme geliyor. Ancak bunların tamamı tabii ki kanunlaşmıyor. Bazı teklifler veriliyor. Hiç görüşülmeye de biliyor. Ama bu saydığım başlıklar biliyorsunuz bizim en fazla gündemde görüşülmesini talep ettiğimiz konular. Bu yüzden inşallah bu konular görüşülür ve herkes için bir ortak bir nokta bulunarak komisyon gündeminde değerlendirilir diye umuyoruz. Dolayısıyla yani şimdi özellikle emeklilik, çalışma hayatı ve sosyal güvenlikle ilgili beklentisi olan vatandaşların kulaktan dolma bilgilere, resmi süreçte olmayan herhangi bir detaya ne diyoruz biz her seferinde? Kelime gelmedi aklıma. Yani umursamıyoruz diyelim. Yani olacak şekilde. Vatandaşın hayatını etkileyecek şeyler bunlar çünkü. Bu sebepten dolayı şimdi mesela size sayacağım resmi gazetede neler yayınlandı. Bunlar da mesela bir zamanlar gündemdi. Kabul edilenler yayınlandı, edilmeyenler yayınlanmadı. Şimdi geniş kapsamlı başka bir düzenlemeye geliyorum. Resmi gazetede yayınlanan bir şeyden bahsedeceğim. 7590'ın kanununun tek bir düzenleme değil. Burada emekli aylığından otomobillerde ÖTV'ye, turizm sektöründeki SGK prim desteğine, PTT personeline hakkında özel güvenlik özel okullardan siber güvenliği, memurlarda ulaştırma, sivil havacılık gibi birçok konularda değişiklik var. Şimdi bunlarda bizi en çok ilgilendiren ve resmi gazetede 31 Temmuz'da yayınlanan gazetede yayınlananları size söyleyeceğim. Emekli aylığını biliyoruz zaten. En düşük emekli aylığı 23.552 olarak yattı. Bundan sonra bu şekilde devam edecek. Önemli bir ayrıntı bu düzenleme tabii Temmuz döneminde kapsadığı için zaten arada farkını alanlar aldı. Kök aylık meselesi. Ya bunu çok anlatmayacağım. Neden? Zaten bunu artık ezbere biliyorsunuz ve daha önce de çok konuştuk bildiğiniz üzere. Yaşam hayatımızı ilgilendiren diyeyim. Otomobil ve motosiklette ÖTV sistemini değiştiriyorlar. Şimdi bu nasıl olacak? Düzenlemeyle birlikte bazı taşıtlarda, bakın bazı asgari makta ÖTV uygulamasına ilişkin yeni hükümler, mesela L sınıfındaki belirli bir araç için 30 bin lira, diğer kapsamdaki taşıtlar için 100 bin liradan az olamayacak şekilde bir alt sınır öngörülecek. Bunun bir tablosu var tabii, burada tek tek anlatmıyorum çok benim ana konum olmadığı için. Ama buna göre yeni bir vergi şekillendirmesi gelecek. Ve ayrıca bir başka değişiklik de Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin kapsamı genişletiliyor bu konuda. Artık ÖTV oranlarının farklılaştırılmasında yani yalnızca klasik motor hacmi mantığı değil, çekiş sistemi gibi teknik özellikleri de mesela dikkate alacaklar. Özellikle elektrikli ve hibrit araçların otomobil pazarındaki payı arttıkça tabii ister istemez vergi sisteminde de değişikliğe gidilmesi gerekiyor. Buradaki bu düzenleme yani yarından itibaren bütün otomobiller şu kadar zamlanacak değil. Bakın değil. İleride belirlenen ÖTV sisteminden gelecek yeni araçların gelecek teknolojilere bağlı olarak değişkenlik göstereceği ve alt sınırların üst sınırların belirleneceği ve bu yetkinin de gene Cumhurbaşkanı yetki kapsamı içine dahil edildiği beyan edildi. Ehliyet kuralları içinde var. Mesela aday sürücülük süresi içinde sürücü belgesini hangi durumlarda iptal edilip iptal sonrasında yeniden nasıl alınacağı ile ilgili bir düzenleme başlığı var. Gene hani ben ehliyeti aldım, bu süreç tamamlandı olmuyor. Biliyorsunuz zaten gelen bütün trafik, ana trafik cezalarının değişkenliğiyle birlikte ehliyet sisteminin de el konulma sistemleri değişiyor. Gene ana konu benim olanından ilerleyeceğim. Turizm sektörünü ben daha önce biliyorsunuz bahsetmiştim bundan gelecek diye. Turizm sektöründeki işverenlere SGK prim desteği bu yasalaştı artık. Özellikle dikkatimi çeken bir konu bu. Çünkü çalışma hayatıyla çok ilgili bir konu ve turizm sektörüyle çok ilgili. Bildiğiniz üzere turizm tesislerine yani yönelik yani turizmin ne kadar azaldığını zaten biliyorsunuz. Yani bunu hani anlatmanın anlamı yok şimdi. Bu destekle şimdi kanun teklif özetindeki turizm işletmesi belgesine sahip konaklama tesislerine yönelik sigorta primi desteği açığa çıkacak. Buradaki amaç daha önce zaten detayları bahsetmiştim. İşte belli bir kısmını tabii. Turizmde yani daha fazla işçi sezona katılması, çalışan sayısını arttırmak, çalışan sayısıyla birlikte daha iyi hizmet verebilmek, verilen bu hizmetin karşılığında SGK teşvik mantığıyla uygulanmasını sağlayarak turizmi canlandırmaya aslında çalışıyorlar. Tabii turizme bir yandan da baktığınız zaman yani giden olmazsa yani gibi. Biraz artık lüks otel mantığını aslında daha da kavramlaştırmaya bakıyorlar. Yani bakın eskiden mesela şey yapılırdı. Şunu hatırlarsınız. Ne diyeyim? Mesela küçük bir otel vardır. Ona göre hizmet alırsınız. İşte 3 yıldızlı derdiniz. Şimdi 3 yıldızlı giden de öyle bir para veriyor ki aman 3 yıldızı diyemiyor. Hizmeti de almak istiyor. İşveren de işini yürütmek için iyi bir hizmet vermek istiyor ve işçi almak istiyor fazladan. Yani neticede odalar hızlı temizlenemeyince, hızlı bir yemek servisi olmayınca, müşteri mutsuz olunca bir daha gelmiyor. Yani hepsi bunların aslında birbirine bağlı şekilde ilerleyen bir sistem. Memurları ilgilendiren bir değişiklik söyleyelim. Mesela özellikle üst kademe görevlere atanma ve 657 yayınlarının kanuna göre bunun 68. maddesiyle bağlantılı olarak değişiklik getirildi. Burada sosyal medyada tek cümleyle aslında memurun üst kademe ataması değişti demek yeterli değil. Çünkü bunun kimleri, hangi kadroları, hangi atama süreçlerini etkilediği kişinin statüsüne göre ayrıca değerlendirilecek. O yüzden tek ay şu şöyle atanacak, bu böyle atanacak diyemem. Kurum kendi içinde statüsüne ve üst göreve atanma zamanı gelse bile ne denir ona, değişikliğin yapılabilmesi için bazı sebeplere bakılacak. Şimdi PTT personelinin idari hizmetlere dayalı statüsüyle ilgili teknik durumlarında bir değişiklik yapılacak. Bunlara çok girmiyorum çünkü dediğim gibi beni çok bağlamıyor ama yapılıyor yani, bunlar da hazırlanıyor. Çünkü PTT personelini de şöyle düşün, zaten bir memur mantığında artık ister istemez düşünmemiz gerekiyor. Siber güvenlik konusunda internet alan adlarına ilişkin strateji ve politikaları değiştiriyorlar. Günlük hayattaki bu siber saldırı risklerini özellikle bankacılık açısından ya da özel okullar açısından çeşitli konularda hani yönlendirmek açısından. Özel okullara ilgili mesela bu sizi ilgilendirir. Yaşamımızın içinde neticede siz çalışan insanlar çocukları okutuyorsunuz mecburen. Özel okullara yönelik olarak eğitim tarafında özel kurumlar özellikle kurum türüne uymayan eğitim programlarının uygulanmasına yönelik yaptırımlar getiriliyor. Özel öğretim kurumlarına ilişkin bazı idari yaptırımlar yapılacak. Yani kanun metninde diyor ki kurum türüne uygun olacak diyor. Yani açık bir program yapamayacak. Belki kodlama veremeyecek. Anlatabiliyor muyum? Yani teknik mesela bir özelliğe sahip olmadığı için bunu veremeyecek gibi. Yani sadece ben özel okul ruhsatına sahibim, istediğim şekilde eğitim verir, istediğim programı uygularım kısmını kaldırıyorlar. Fiilen uyarılar ve denetimler gelecek buna. Belki de dediğim gibi bazı dersler aynı anda, bazı özel okullar çünkü şey de yapıyordu biliyorsunuz, işte Almanca, İtalya, İngilizce ve kodlama. Hani ana işte hayat bilgisi, sosyal bilimler, coğrafya gibi şeyler olmadan bunları yapıyorlardı. Bununla ilgili bir düzenleme geldi. Ulaştırma ve tehlikeli madde taşımacılığına cezalar arttırıldı. Yani mevzuata uymayan ve aykırı hareket edenlerin caydırıcılığını arttırmak amaçlı çok yükseltiliyor cezalar. Nükleer enerji yatırımı yapanlara vergi teşviği çıktı. Örneğin mesela kanunda belirli bir nükleer enerji yatırımında finansman gider kısıtlaması açısından %50 oranındaydı mesela. Artık %25 oranında vergi alacaklar mesela. Özellikle de 2045'e kadar falan, yani öyle kısa bir süreden bahsetmiyorum. Burada hani maliyeti düşürmek, sermaye yatırımlarını getirmek istiyorlar. Biliyorsunuz daha önce de bunu konuşmuştuk. Yurt dışından gelenlerin vergi muafiyetiyle alakalı bir konu bu tamamen. Bazısında da tamamen muafiyet olacak. Ha, bir açıdan şöyle, nükleer tesislerde belli iş aralığında çalışabilecek insan sayısı artacak. Daha çok yatırım olduğu için. Ve enerji sektöründe teşvik bir avantaj haline gelecek. Kültür Turizm Bakanlığı'nda bazı şeyleri artık ücretlendirecek. Yani özel bir teklifte açıkça belirtildi bu, yazıyor tek tek. Bazı müzelerle ilgili ücretsiz girilebilen ya da düşük olan Kültür Turizm Bakanlığı'na bağlı diye işte bazı yerlere mesela giremiyordunuz. Ücretli giremiyordunuz. İşte parklar, atıyorum parklar diyelim işte şey, onları ücretlendirmek girişlerine. Sivil havacılıkta yapılan ihlallerin ve idari problemlerin ağırlaştırılması, cezaların güvenliği arttırmak adına bunlar çıkarıldı. Peki bu aslında burada şimdi bizim bu anlattıklarım, uzun uzun anlattıklarım bize ne faydası var? Vatandaşa ne faydası var? Bir doğrudan vatandaşın cebine dokunan düzenlemeler var. Tabii en düşük emekli aylığının yükselmesi gibi. İkinci tarafta çalışma hayatı ve işletme türlerinin düzenini ilgilendiren, özellikle turizm sektörünün SGK prim desteği, PTT personelinin statüsünün yükselmesi, memurlarda bazı atama hükümlerinin değiştirilmesi, yükseltilmesi, kolaylaştırılması. Üçüncü tarafta devletin denetleyici ve düzenleyici hükümlerinin ortaya çıkmış olması, yani daha fazla ulaştırmada, havacılıkta, enerji teşviklerinde daha çok denetleyici, düzenleyici, bunu böyle yap, yani açık var mesela orada, yani bir şey belki yapılabilir de yapılamayabilir de, bunu artık kesin bir şekilde kesmesi. Yani buradan baktığımız zaman emekliden çalışana, araç sahibi olana, özel okula çocuğunu yollana, yani hepimizi aslında bu torba kanun ilgilendiriyor. Yani burada nasıl söyleyeyim size, yani bu ayrımı göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Çok fazla bizi ilgilendiren şey çıkıyor ve o yüzden sadece şu çıktı bu çıktı şeklinde olmuyor. Yani bu cebimize bazen dezavantaj olarak da belki yansıyacak, ama zaman içinde uygulanmaya başladığı zaman zaten bunları görmüş olacağız. Şimdi bakalım, bir sorulara bakacağım, sonra başka bir konuya geleceğim. Hoş bulduk. Bakayım. İlk kademeli Sabri Bey yazmış. Melisa'm hoş geldiniz. İlk kademeli emeklilik ücretsiz, sen verirsin. Anlayamadım, o yüzden cevap vermeyeceğim. Veli Bey yazmış. Merhaba, kolay gelsin. Melisa'm, ehliyet affı nedir, biraz açıklar mısınız? Şöyle yapayım Veli Bey. Şimdi benim alanım olmadığı için sadece böyle bir madde çıktığını söylemek istedim. Yani bu detaylara ben çok girmek istemiyorum, ama daha sonra hani bakar anlatırız. Çünkü uygulama sistemi çok belli değil. Trafikle ilgili bir uzmanlığım, bir danışmanlık verebilecek şeyim yok. Bir şey söylerim. Yani şu kişiler af olacak derim. Bir gidersiniz başvuruya, öyle bir yoktur mesela. Ben yanlış şey yapmışımdır. Alanım olmadığı için çok alanım olmayanlarla bilgi sahibi olmak istemiyorum. Evet, merhaba Levent Bey. Selam vermiş. Ben de verdim size. Bakalım neymiş. Yıl sonu enflasyon, asgari ücret, zam hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani yıl sonunu isim göremiyorum ama yıl sonu şu şekilde, yani %30 civarlarında bekliyoruz aslına bakarsanız. Yani bir bakımdan aslında şöyle bir mazot, benzin sistemine de baktığımız zaman onların da bir öngördüğü, mesela her piyasaya bakıyoruz. Altın sektörüne bakılıyor. İşte enerji sektörüne bakılıyor. Karşılıklı işte gıda sektörüne, giyim, okul, her sektöre baktığımızda yani beklentinin üstünde çıkacağını şu anda görüyoruz. 2027'ye %20, 2026'ya %30 gibi. Ama bu sadece bir öngörü. Daha önümde Ağustos'u bitirdik. Ağustos'u alacağız vergi dilimini. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık enflasyonunu alacağız. Bunların enflasyonu gelecek ki %100 bir konuşma ve net bir bilgi verebileyim bu konuda. Bakayım, Şahin Bey yazmış. 8 sene geç emekli oldum. EYT nedeniyle 96 maaşımı devlet el koydu. Avrupa İnsan Hakları'na başvursam. EYT nedeniyle, şimdi bakın, Avrupa İnsan Hakları, ben bundan önce de söyledim. Avrupa İnsan Hakları sizin, özellikle size bir şey yapılmadı, yani bir kanun çıktı, ülkenin ekonomisiyle alakalı bir şeydi, yani bundan hiçbir sonuç elde edemezsiniz. Anayasa Mahkemesi'nden zaten hiç elde edemezsiniz. Anayasa Mahkemesi biliyorsunuz sadece yasayı denetler. İnsan hakları da sizin insani gerçek yaşam, bu biz bunu para olarak düşündüğümüz için, evet benim işte maaşımı vermedi, bana sonradan yasa çıkardı vesaire şeklinde, bundan bu şekilde ilgilenmiyor. Çok daha yüksek konularla aslında ilgileniyor. Daha önce bununla ilgili bizim çok öncelerde çıkan 2008 kanunlarında vesaire çeşitli yerlere yapılmış başvurularımız var. Bunları dayanarak ve istinaden aslında bunları size söylüyorum. Şimdi ben geçen haftalarda size bir sigorta, yani tamamlayıcı emekli, çok özür dilerim, tamamlayıcı sağlık, özel sağlık gibi bir konudan bahsetmiştim. Emeklilere bir indirimle alakalı. Şimdi ben bu konudan bahsederken artık hani hızlı konuşmamdan da kaynaklı olabilir olarak ve protokolü daha görmediğim için sadece böyle bir şey geliyor demiştim zaten. Tüm sigorta şirketleri ifadesi kullanmıştım. Ama sağ olsunlar bana ulaştılar. Bu protokolün bütün detayları da ulaştı. Dolayısıyla bilgiyi doğru bir şekilde aktarmak adına bunun altını özellikle çizmek istediğim bir konu. Dinleyin. Çünkü emekli olanları çok ilgilendirecek bir şey. Şimdi bu tabii bana ulaşan protokole baktığımda bugün rakamları ve kapsamı net bir şekilde paylaşabiliyorum. Çünkü konu aktarmanın dışında emeklinin cebinden çıkacak paraysa hangi indirimin nerede ve hangi şartlarla ve hangi şirketten geleceğini anlatmam gerekiyor. Burada söz konusu uygulama bir kanun değil, artık kanun diye ağzıma alıştığı için de kanun olarak da aslında aktardığımı düşünüyorum. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Sigorta arasında yapılan özel bir işbirliği, yani bir protokol. Her sigorta şirketine gidip de ben SGK emeklisiyim, bu indirimden yararlanım diyemeyeceksiniz. Bu protokol bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin Sosyal Güvenlik Kurumu'yla sigorta şirketinin arasında Sayın Yunus Elitaş ve Taha Çakmak arasında imzalanmıştır. Burada şimdi ben avantajları anlatacağım. Önce bilgimi bir size düzeltmek istedim. Çünkü yanlış bilgiden hiç hoşlanmadığımı çok iyi biliyorsunuz. Yandayım sosyal medya yüzünden. Tabii ki böyle bilgileri sosyal medyadan biz almıyoruz ama ben anlayış olarak okurken bu şekilde anlamıştım. O yüzden düzelttim. Şimdi dört başlıkta bu konuyu inceleyeceğim. Tekrar bilin istiyorum. Çünkü emekli olan sayısı aramızda dinleyenlerde gene de var bayağı fazlasıyla. Şimdi tamamlayıcı sağlık sigortası, konut sigortası, kasko ve trafik sigortası gibi sigortaları yaptırmak isteyenler ve bu farkları daha az ödemek isteyenler. Çünkü burada önemli olan nedir? Bu kampanyada özellikle emeklilik açısından son yıllarda özel sağlık sigortası ürünleri ciddi bir maliyete sebebiyet veriyor. Yani bir emekli için çok yük olabiliyor. Keza yani bunu kendi annem için yaparken bile ÖSS, özel sağlıklar, tamamlayıcı sağlıklar, kasko, ya bir arabanıza yaptıracağınız trafik, her şey bir yük haline geliyor. Ve burada ayrı bir maliyet olduğu için evinizi güvence altına almak için konut sigortası mesela diyelim. Örnek hep sigorta şirketiyle bir işimiz var. Bu yüzden şimdi mesela emekli dijital kart sahipleri, yani zaten emekli olan herkes hemen emekli dijitale girip bir kart zaten oluşturabiliyor. Bu kartın bir kodu çıkıyor, yani hani elimizdeki şey gibi işte vip vip var ya, ne onun adı, otobüsten öbürse biniyoruz, akbil diye isim geliyor, şey kartı, otobüs kartı işte, yani İstanbul kartı ama her yerde farklı tabii ismi. Neyse, bunu mesela dijitale tanımlatıp telefonunuzdan yapabiliyorsunuz ya, aynı şekilde vades farksız bu taksitlere 12 taksite çıkarıyorlar, tamam mı? Bu 9'lu genelde, yani en azından ben o şekilde karşılaştım, o şekilde söyleyeyim. 12'ye çıkarıyorlar. Şimdi tek tek bir rakamlara bakalım istiyorum. Tamamlayıcı sigortayla başlayayım. İlk kez tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıracaklara normalde uygulanan %15 hoş geldin indirimi var. SGK emeklilerine de ilave gene bir %15 indirim imkanı sağlanıyor. Tabi burada önemli bir ayrıntı daha var. Mesela tamamlayıcı sağlık sigortasının peşin ödeyen SGK emeklilerine de ayrı bir %10 gibi bir indirim imkanı sağlanıyor. Fakat sağlık sigortası tarafında bence indirim kadar önemli olan başka bir düzenleme yaş sınırıdır. Çünkü ben bunu annemde işte dediğim gibi yaşadığım için, yani hani bir ay yaptır, bir yıl yaptırmayayım, diğer iki yıl yaptırayım, yapamıyorsunuz. Çünkü yaş gittiği için bırakınca hakkı kaybetme riski doğuyor bazı sigortalarda. Şimdi burada özel sağlık sigortası, ÖSS diyorlar buna, tamamlayıcı sağlık, TSS, bu sigortalarda yaş sigorta erişiminin önündeki en önemli engel olduğunda, demin dediğimiz gibi olduğundan, TSS poliçeleri emekliler için sigorta yaş sınırını bu şirketimiz 64'ten 70 yaşına yükseltti. Yani yalnızca Türkiye Sigorta Birliği yalnızca sigortayı ucuzlatmaya yönelik değil, daha ileri yaştaki emeklilik sisteme girebilmesini kolaylaştırdı. Türkiye Sigorta Şirketi diyelim, bahsettiğim beyefendilerin yaptığı protokolle. Ayrıca tabii bu konuda devam edeceğim ama MSGK'ya da ben tebrik ediyorum. Çok güzel bir görüşme yapıp protokolü anlaşmaya varması. İnanın çok önemli bir şey bu. Yani ödenen rakamlar, çünkü en basit 20-25 bin lira 30 bin liralardan başlıyor sağlık sigortaları, tamamlayıcılar da. Yani o kadar önemli bir indirim ki bu. Üstelik mesela tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında limitsiz yatarak tedavi, ayakta tedavi, teminatların ek olarak göz, diş taraması, check-up, online doktor muayeneleri gibi, bu online doktor muayenesi de MRS'den ayrıca başlayacak, ona daha sonra geleceğim, gibi hizmetlerin bulunduğu asistan paketini de ekstra olarak sunabiliyorlar. Tabii burada her sigorta ürünü olduğu gibi poliçeyi satın almadan önce teminatların, istisnaların ve kullanım koşullarının ayrıca incelenmesi çok önemli. Çünkü bazı sigorta kapsamında indirimi karşı taraftan bir şirketten, A şirketinden indirim aldığınızı farz edelim ama belki B şirketinde de, yani bunu söylemek zorundayım, ben her tarafı düşünmek zorundayım, belki daha uyguna da gelebiliyor. Lütfen öncelikle kendiniz sigorta şirketleriyle, sigorta uzmanlarıyla görüşün bunu. Çünkü bu ayrı bir meslektir. Sigorta uzmanlığı, sigorta danışmanlığı ayrı bir meslektir. Ben sadece bunu açıklamak istiyorum size. Bunu sizin özel sigorta danışmanlarınız zaten her detayı size verecektir. Gelelim mesela konut sigortasına. Burada emekliye %30 indirim uygulanıyor. Aslında kampanyadaki en doğrudan indirim bu gibi sanki. Yani hani evimin başına bir şey gelse, su baskını, işte afetler, işte hırsızlık gibi poliçe kapsamında, tabii size sunulacak ve mali durumu uygun olacak poliçe kapsamında yapılacak bir indirim. Kasko tarafından ayrıca %10'da emekli indirim var. Yani ilk yapanlara ayrı, artı emekli olanlara ayrı. İşte peşin öderseniz ilave bir indirim. Dolayısıyla mesela araç sahipleri için çok önemli bir şey bu. Yani bazen peşin parayı toplamak daha kolay olabiliyor. Hani karta taksit yerine hani bir indirim daha alayım, o beni şey yapar yani götürür. Ne oluyor? Kasko kapsamında her kaskonun gelip dediğim gibi bir sürü çeşidi var tabii ki. İşte çarpma, çarpışma, Allah korusun, Allah kimsenin başına vermesin. Doğal afet riskleri gibi artık sizin poliçe kapsamınızda ne varsa ona göre uygulanan indirimler var. Zorunlu trafik sigortasında ise %5 indirim. Burada oran kaskoya ve konut sigortasına göre daha düşük tabii. Ama trafik sigortası araç sahipleri açısından zorunlu bir gider olduğunu düşündüğümüzde özellikle emekli bütçesinde yine dikkate alınabilecek bir avantaj. Bir ödeme tarafı dediğimiz gibi 12 ay. Özellikle burada vade farksız ibaresini kullandıklarını da belirtmek isterim. Peki emekli olduğunuzu tabii nasıl kanıtlayacağım? Kısmı gene bu ne denir ona? Soracaksınız ya da şirketlerle ilgili belki bu işi yapan bu bazı sigorta danışmanlarımız, uzmanlarımız vardır. Belki o şirketle görüşür ama dijital emekli doğrulama sistemi oluşturuldu zaten biliyorsunuz. Artı e-devletinizden barkodlu belge çıkartabiliyorsunuz. İşte emekli kart bilgisi, açık rıza halinde bunlar hükümler, zaten şirket sizi yönlendirecek. Yani evrak taşıma derdiniz yok. Yok işte o evrağı gönderdim, bu evrağı gönderdim. Çok rahat bir şekilde onlar zaten bu dijital sistem üzerinden bunu onaylayabilecek. Şimdi gelelim süresine. Kampanya benim zaten geçenlerde bahsettiğim gibi 29 Temmuz'da başlıyor, 31 Aralık arasında bitecek. Düzenlenecek yeni poliçeler için tabii geçerli olacak. Yenilenecek poliçelerde, yani mevcut poliçeniz varsa özellikle yenileme tarihine bakmanızı istiyorum. Yok benim poliçem vardı işte onun bana indirimini iade edin, bu şekilde değil tabii. Yeni olacak, yeni oluşturulacak ya da güncellenecek olarak. Yani dolayısıyla şimdi toplayacak olursak, SSK emeklisiyseniz ve bu dönemde tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmayı, aracınıza kasko yaptırmayı, trafik sigortasını yeniletmek zorundasınız zaten zamanınız geldiyse ve çeşitli diğer sigortalar hakkında söyleyeyim. Bütün bunları sağlık sigortası şirketine, TSS'ye, hepsi için başvurularınızı yapabiliyorsunuz. Bu dediğim gibi sadece Türkiye Sigorta ile SGK emeklileri arasında bulunan bir protokol. Bence burada en sağlıklı yaklaşım %30 indirim hemen yaptırmak diye bakıyorum. Yani bazen çünkü şey yapabiliyorlar, poliçenizi, bakın bazen diyorum, kendi başıma geldiği açık bir şekilde anlatıyorum. Poliçenizde de bitmesine 2 ay var diyelim. Ama elinizde de bir tutar var ve bu %30 indirimden, %15 indirimden yararlanmak istiyorsunuz. Poliçe yenileme vaadi verip ödemesini şimdiden yapabiliyorsunuz. Bazı durumlarda bu da olabiliyor. Lütfen gerekli uzmanları arayarak bu konuda bilgi almanızı istiyorum. Tamamlayıcı sigortanın 64'ten 70'e çıkarılması çok önemli sınırın. Özellikle sigortaya erişmek isteyen belli bir yaş skalasında olan insanlar için. Yani özellikle çok güzel bir protokol olmuş. Herkesin emeği geçen herkesin eline koluna sağlık bence. Özellikle benim kaskomun dönmesini beklemiştim. Olmanız mı? Çok teşekkür ederim. Acı daha bekleyeydiniz de. Yeni güncellemeye fark var. Neyse ben de bir arayayım. Belki yeni bir sözleşmede garanti altına getirtebilirim yani. Çünkü annem emekli neticede. Şimdi hızlı her şeyi anlattım. SGK'daki yeni borç düzenlemeleri ve kesintilerine geçmeden size bir şarkı arası veriyorum. Ondan sonra dönüş yapıyorum.

0: Melih Seymen'le Çalışma Hayatım tekrar yayını.
1: Melih Seymen'le Çalışma Hayatım devam ediyor.
2: Evet, tekrar bir aradayız. Şimdi sosyal güvenlik, çalışma hayatım ya da beni çok da işte böyle bazı bilmediğim ama size aktarmak istediğim şeyler aktarmak için gene tabii ki buradayım. Şimdi tekrar telefon numaramı vermek istiyorum. Dediğim gibi isterseniz sorularınızı yazabilirsiniz ya da en kötü saygı ve sevgi çerçevesinde alan o tatlı selamlarınızı bana aktarabilirsiniz. Çok rica edeceğim. 0505 171 66 56 0505 171 66 56 nolu numaralardan bana selamlarınızı gönderebilirsiniz ya da isterseniz sorularınızı sorabilirsiniz. Dediğim gibi yayın kapsamında cevap verebildiğim gibi kadar sorularınıza cevap verebileceğim. Bunun dışında çok özel ve bulamadığınız bilgiler olursa bak onu da söyleyeyim. Sosyal medya hesabından bana yazabilirsiniz. Yani belli bir şeye ulaşamadınız, bir problem var bilgiyle ilgili. Ben oradan elimden geleni yapar ya da bir dostuma bir yani meslektaşım olacak ya da benzeri mesleklerde bulunan arkadaşlarıma yönlendirebilirim. Şimdi SGK'ya maalesef borcu olanlar dikkat etsinler. Zorunlu bir kesinti yolda. Emeklileri ilgilendirir özellikle. Son günlerde zaten emekli maaşlarındaki bir otomatik kesinti yapılacak diye çok fazla bir paylaşım dolaşıyor. Peki gerçekten bu ne? Her emeklinin maaşında artış otomatik olarak para olarak mı kesilecek? Aslında işin rengi biraz farklı. Şimdi şöyle, SGK emekli maaşlarından ve diğer sosyal güvenlik gelirlerinden yapılacak borç kesintileri ilişkin usul ve esaslarını belirledi. İlk bakışta bu haber birçok emekliyi tedirgin etti aslında ama çünkü başlığı gören artık maaşlarımızı sebepsiz yere kesecekler, benim maaşıma el koydular vesaire şeklinde dönüşler alıyorum. Eskiden SGK bazı alacakların tahsil edilebilmesi için çoğu zaman icra süresinin işletilmesini ya da hak sahibinin onayı gibi işlemler gerekiyordu ya da işte mirasçısının onayı gibi. Şimdi yeni düzenle de bu süreçlerin hiçbirini beklemeyecek. Hızlı bir şekilde belirli şartlar oluştuğunda borçları doğrudan maaştan tahsil edecek. Yani işte siz bir şekilde emekli olmuşsunuz ya da işte işveren kesintiniz var, bir şeyler varmış. Bunları direkt çat çat kesecek. Mesela SGK'ya olan prim ve sosyal güvenlik borçları için uygulanacak. Yani mesela bankaya kredi borcunuz var, elektrik, su, bu değil. Tamam mı? SGK için. Yaşlılık aile alanlar, iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlar, malul aile alanlar, işte vazife malulü, ölüm malulü, herkesi kapsıyor. Örneğin bir kişinin emekli olduktan sonra geçmişe dönük GSS sigorta borcu var diyelim. O zaman emekli olabilmiş borcu varken bunu direkt otomatikman maaşta belirlenen oranda kesecek. Mesela üst sınır şu an %25 olarak belirli. Ancak SGK'da uygulama ve esasla alınacak standart kesinti oranı %10 olacağını duydum ben. Yani %25'e değil de maaşların düşük olmasından kaynaklı. Ayrıca eşinizin, annenizin, babanızın olan değil yani size ait olacak herhangi bir borcunuz varsa bunların öncelikli tahsil edileceğiyle alakalı belirledi sistemini. Yani genel sağlık sigortası, prim borcu, daha sonra eskiye bağlı mesela sigortalık borçları, bazı işte iş yerlerinden kaynaklı, topluluk tarım sigortası borçları, Bağkur prim borçları, emekli sandığı kapsamında bazı borçlar sırayla tahsil edilecek. Yani normalde Bağkur borcu olan emekli olamıyor ama geriye dönük bazı durumlarda oluşan ya da daha sonra oluşan, örneğin ne oluyor? Hatalı emekli aile bağlamış ya da fazla gününüz varmış, sistem görmemiş ya da şirketle ilgili bir şey iptal edildi ve bir borç çıkıyor. Bunu hemen uygulamaya koyacaklar. Diğer işte yani bütün sosyal güvenlik aslında kanadında, yani sporcu aylıkları vesaire, bütün hepsiyle alakalı bu yok. Şimdi normal aylık alanlar, mesela terör kapsamı alanlar, şeref aylığı alanlar, kanun koyucular ve sosyal niteliği ağır basan bazı özel aylıklara bunu yapmayacaklar. Şimdi tüm bu emeklilerin maaşından artık otomatik para kesilecek şeklinde tabii yorumlamayın. Dediğim gibi yani bu maaşı keyfi azaltmıyor. Yani SGK bunu yapmaz ya arkadaşım. Yani artık şunu bir oturtulsun çok istiyorum. Bir devlet kurumu canı öyle istedi diye maaşınızı kesmez ki. Neden kesin, işi gücü yoktu, affedersiniz. 23 bin liraya mı kaldı ya, şimdi konuşturmayın beni. Hani bunu, hani bunu söyleyenlere söylüyorum bu arada. Tekrar bak, bunu daha sonra şey yapacağım. Yok maaşın düşüklüğü falan, bunu konuşmuyorum. Tamamen konuştuğum şey, gereksiz yere bir şey yapılmaz. Hatalı bir kesinti olur, zaten itirazda hemen düzelir, geri verilir maaş. Bir de geri iade var değil mi? Geri vermek de hani iade etmek aynı ya. Ben o hataya düşmüyorum, dikkat edin. Dikkat edin, her hataya düşerim, bu hataya düşmem. Evet Levent Bey, gördüm. Çok teşekkürler faydalarınız için. Unutmuyorum ben ya artık sizin ismi hatırlıyorum. Sık yazandır zaten artık hani kafamda ezberledim yani. İster istemez daha görünce resmi görünce o küçük resim var ya. O küçük resmi görünce bile hemen anlıyorum. Zaten beni rahatsız eden varsa da cevap yazmıyorum. Etmeyen sayın dostlarıma da her zaman sevgimi saygımı isimleriyle adlarıyla iletmekten de özellikle gurur, onur ve şeref duyuyorum. Şimdi biraz önce bahsettiğim hastaneye gitmeden sağlık hizmeti dönemi başlayacak. MRS'de görüntülü görüşme uygulaması. Bakın güzel bir şey. Neden biliyor musunuz? Bazen şöyle bir şey oluyor. Mesela hastanız aslında biliyorsunuz bir rahatsızlığınız var. Yani tansiyonla ilgili. Şimdi geçmiyor. 3 gün olmuş geçmiyor. 5 gün olmuş geçmiyor. Randevu almaya çalışıyorsunuz. Kendi doktorunuzdan alamıyorsunuz. Ya da o kadar halsizsiniz ki hastaneye gidemiyorsunuz diyelim. Bunu sağlık hizmeti olarak dijital yani görüntülü konuşma gibi nasıl bankacılık işlemlerinde resmi başvurularda artık sizi görüntülü arıyorlar vesaire. Onun gibi bir uygulama olacak bu, tamam mı? Sağlık Bakanlığı uzaktan değerlendirme sistemi kapsamına aldı bunu. Yani vatandaş için ne anlama geliyor? Aslında en önemli avantajı dediğim gibi bazı sağlık hizmetleri için mutlaka sağlık merkezine gitme zorunluluğu ortadan hop kalkıyor. Özellikle sadece danışmanlık almak için bazen gidiyoruz. Ya yani örnek veriyorum bir nasıl diyeyim bir raporunuz var elinizde ya da bir sağlık ocağından bir şey yaptırmışsınız. Bunu göstermek için hastaneye gidiyorsunuz ya da daha önce doktordan almışsınız. Kapılarda bekliyorsunuz değil mi? Tabii bu doktorların iş yükünü nasıl arttırır o konuya girmeyeceğim. Ama bunu takibi yapılabilecek, yönlendirmesi yapabilecek yani görüntülü görüşmeyle bu çözülebilecek. Böylece ne olacak? Mesela sizin gittirdiniz bir röntgen çektirdiniz. Röntgenler daha hızlı çıkıyor gerçi de ne bileyim işte bir şey çektirdiniz diyelim. Birkaç gün sonra gel dediler, tamam mı? Gidiyorsunuz o raporu alıyorsunuz ama artık şeye düşüyor. Tamam e-devletten aldınız ama doktorla konuşmak istiyorsunuz. Göstermek istiyorsunuz. Size cevap versin istiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Randevu almadan hastaneye gidiyorsunuz. Çünkü randevu bulamıyorsunuz ama ağrınız var. Bunu buradan göstererek bence güzel, mantıklı yani. Özellikle yaşı ilerlemiş vatandaşlar için düşünelim. Yani kronik hastalık, zaman kayıplarını bence ortadan kaldırılacak. Hatta zaten bunu yapıyorlar ama bazı mesela raporları çıkarmak için illa doktora gidiyordunuz ya. O raporlar için de belki görüntülü gerekebilecek. Bu da olabilir. Tabii yani doktor değilim. Muayenelerin onlar tabii ki anlar ama bu neticede fiziki muayene gerektiren, tetkik istenen hastalıklar dışında işte danışmanlık gibi zaten belli bir hastalığınız vardır kronik olarak devam eden. Ortaya çıkmıştır daha önce doktorla zaten görüşmüşsünüzdür, sizden haberi vardır, birkaç kere gitmişsinizdir. Bu şekilde görüntülü görüşme yapılabilecek. Özellikle ilk etapta bunu hemen bakın hemen başlama daha hemen nereden görüntülü Ahmet doktoru Hatice hemşireyi nereden ararım diye bakmayacaksınız tabii ki. Şimdi ilk etapta psikolojik destek için en önemlilerden biri biliyorsunuz. Sigara bırakma polikliniği ve sosyal danışmanlık hizmetlerini buna dahil edecekler. Yani siz psikolog devlet hastaneleri bir psikoloğa gittiğiniz zaman aynı görüşmeyi görüntülü yapacaksınız. Ki şu anda özel çoğu psikolog bu şekilde görüntülü görüşme yapıyor biliyorsunuz. Valla sigara bırakma polikliniğinde biraz kafaya vurulması gerekiyor. Bence görüntülü görüşme de zor ama hadi ona da karışmayayım, bir şey demiyorum. Bunun yanında kademeli olarak yaygınlaşacak ve bazı hazırlıkları tamamlayan illerde farklı hizmetlerin de eklenmesi tabii bekleniyor. Şimdi İstanbul'da belki daha yoğunluk olur ama daha küçük yerlerde başlar ilk görüşmeler. İşte randevu saati gene işte online görüşme randevusu alacaksınız. İşte randevu saati geldiğinde sisteme gireceksiniz. Size o görüntü açılacak ekran zaten. Böylece sağlık merkezine gitmeden ücretsiz danışmanlık ve değerlendirme alabileceksiniz. Ama tabii anneannelerimiz, babaannelerimiz o telefondan görüntülü aramayı daha bizimkileri de hala açılmamış için biz gene yanlarına gideceğiz. Şaka bir yana tabii ki ama kolay bir hizmet olacak bence. Güzel oldu.

bahsetmişti. Ben de hatta ona öyle değil o diye birkaç kelime söylemişliğim vardır biliyorsunuz. Çenemi ben tutamıyorum. O yüzden her türlü sağlık hizmetini bir araya toplayıp daha geniş kapsamda verebilmek adına büyük çalışmalar oluyor farkındaysanız. Bu çalışmalara da vallahi destek veriyoruz. Gelelim açlık sınırımıza. Ay, içimizi karartacak ama şimdi... En ay tabii her ay bu merak ediliyor. Çünkü Türk İş Temmuz'da yaptı bu açıklamayı. Açlık sınırının 37 bin lira, yoksulluk sınırının ise 120 bin liranın üzerine çıktığını belirtti. Yani peki bu rakam ne anlama geliyor? Gerçekten bir ailenin ayda 120 bin liraya ihtiyacı var mı? Yani var. Var değil mi? Hani sorumun cevabı çok net aslında. Var. Anlatma bu kısma değinme. Anlatma. Şimdi devletin tabii resmi ücretlere baktığınız zaman bir ailenin mutlaka 120 bin lira geliri olmalı şeklinde yasal bir zorunluluk olmadığı için sadece Türk İş bunun yaşam standartlarını belli bir kalitede çıkmak adına olması gereken rakamların beyanını veriyor. Ama devlet de başka tabii ki konulara bakıyor. Yani bu iki tarafı da tabii düşünmek gerekiyor. Tabii neden yükseliyor? Hepimizin bildiği gibi kira, enerji artışları, marketin inanılmaz yükselmesi, 4 kişilik bir ailenin artık yaşam maliyetinin garip bir noktaya gelmesi. Keza kendinize sorun, yani şimdi bu parasızlık ya da parayla alakalı değil. Markete artık gittiğinizde çoğu zaman hiçbir şey fiyatına bakmıyorsunuzdur. Artık neden? Zaten az bir şey almayı planlıyorsunuz ve onu almanız gerekiyor. Kaç para olursa olsun alıyorsunuz. Genelden çok böyle özel harcamalar, yani ihtiyacımız olan harcamaların genelde çok bakılmıyor. Çünkü 3'ü 5'e koymanızın bir anlamı kalmıyor. Öbüründe 5 lira ucuz diye gittiğiniz yol masrafına zaten değmiyor. Minibüse vereceğiniz paraya değmiyor. Marmara'ya vereceğiniz paraya değmiyor. A marketi B market demeden. Bu da mesela tuhaf bir şey. Bu da ekonomik bir çöküştür aslında. Kabullenme çöküşüdür. O yüzden Türk İş bunu açıklamaya aslında çalışıyor. Burada mesela vergi kesintileri, DİSK'in de bir araştırması var. Vergi kesintileri şöyle diyeyim size, toplam olarak yaklaşık 1 trilyon 487 milyar liraya ulaşmış durumda. Şimdi bu rakam tabii duyulduğunda çok büyük geliyor ama aslında vatandaşın günlük hayata söylediği maaş cebime girmiyor, ay sonuna getirmiyor cümlesinin ekonomik bir karşılığı biraz da bu. Pardon, büyük görünüyor, yani küçük görünüyor rakam, yani 1 trilyon nedir falan diyorsunuz. Bu yani bizim şimdi bu kayıpların asıl sebebi tabii birinci enflasyon, maalesef sahip olduğumuz alım gücünün düşüyor olması, fiyatların yükselmesi. Şimdi bir tespit var mesela bu raporda, ona da değineceğim. Temmuz ayında çalışanların yaklaşık 13 günlük emeğinin vergi kesintileri enflasyon etkisiyle, pardon, vergi kesintiler ve enflasyon etkisiyle diyeyim, o kısımda var, eridiği, yani ayın neredeyse yarısını güle güle arkasına el sallıyoruz. Ben sanıyorum yaklaşık %20'sini salladığımıza inanabiliyorum. Yani 20 gününe. Yani 10 gün anca yürüyor yani gibi geliyor bana. Hiç ben görmediğimiz için yani çoğumuz aldığımız şeyleri. Bu arada peki maaşlara zam yapılacak mı vesaire? Bu soruları şu anda elmiyorum sayın dinleyenlerim. Çünkü dediğim gibi daha son 6 aylık enflasyon oranının belirlenmediği için maaşlara ne kadar zam yapılacak ve ne olacak? Asgari ücret görüşmeleri ne aşamada olacak? Bunları daha Kasım, Ekim yaklaştıkça konuşacağız muhtemelen. Ama tabii maaşlar şimdi artınca banka promosyonları da doğal olarak artmaya başladı. Şimdi bir de bundan bahsedeyim. %17-76'lık biliyorsunuz bir artış oldu doğal olarak. Bu artışla birlikte bazı şeylerde %30 promosyonların %30-35 bin liranın üzerine çıktığı söyleniyor. Şimdi emekli bünyesine taşıdığınız zaman hepsi bir şey yapıyor, yani mutlaka bir promosyon yapıyor. Biliyorsunuz 3 sene şartı var ama bazı durumlarda çıkabiliyorsunuz, bir kredi sözleşmeniz vesaireniz yok ise. Ama bu kendi müşterisi haline getirmek için çağırıyor sizi. Emekli kartını kullanma, kredi kartı, otomatik fatura ödemesi talimatı gibi farklı talepleri de oluyor. Bunlar da bu rakamı bu seviyeye çekiyor. Şimdi Temmuz ayındaki bu artışla birlikte tabii rekabet de arttı. Hem kamu hem de özellerde. Genelde özellerin tabii daha uygun oluyor. Son yani günlerde 35 bin liraya yaklaştığı düşünülüyor. Çünkü dediğim gibi artı harcamalar da bunun içinde. Yani dediğim gibi işte fatura taşıma işte artı 200 lira diyelim. İşte bazen bu
aradaki farkı bonus olarak veriyor size. Yani elinize cash para olarak vermiyor da. Yani normal ana 17 bin lira veriyor. İşte onu taşırsan bu. Şu kredi kartını şu kadar kullanırsan şu. İşte ya da bonus. Yani fazladan böyle şey, elimize nakit geçmeyen ama bazı sitelerden alış-

bir şey yapabildiğimiz para, Sodexo gibi bir şey yani, öyle düşünün. Bu kampanyalarla arttırabiliyor. Tabii dediğim gibi yüksek promosyon alabiliyorsunuz ama 3 yıl taahhütü vermeniz gerekiyor. Verin, bir şey olmaz, çıkabiliyorsunuz. Kalan parayı iade edip başka bankaya tabii ki geçebiliyorsunuz. Ama bir kredi sözleşmesi ya da imzaladığınız kredi kartı sözleşmesinde çıkamaz prosedürü kelime olarak yazıyor ise bu tabii bize sorun teşkil ediyor. Artık bankalar gitmesin müşteri diye bu maddeleri sözleşmelere ekleyebiliyor. Ya da döngü olsun diye bazı zamanlarda hiç karışmayabiliyor. Bankanızla görüşmeniz gereken bir konu. Bazı emekliler mesela mevcut bankalarından memnun oldukları için banka değiştirmek istemiyor. Tabii bir diğer konusu da bu. Böyle durumlarda da bankanızla görüşüyorsunuz. Mevcut kampanyanın güncellenmesini talep ediyorsunuz. Yani nasıl oluyor? Gene aradaki farkı kesiyor. Kesinti olarak veriyor size. İşte 2 yıldır orada durmuşsunuz. Kalan işte 1 yılı kesiyor. Yeni vereceği rakamda. İşte 35 alacaksınız da atıyorum bir sürü ödülü, bonusu da o suyla. 27 alıyorsunuz. Mesela atıyorum yani. Atıyorum, havadan konuşuyorum. Çünkü herkesin şeyi, rakamı farklı. Şimdi ben 5 alıyordum. O öyle, öbürü bilmem ne diyemiyorsunuz. Ne kullandığını bilmiyorsunuz. Vesaire vesaire. Bu yüzden de bankalarınızla bence görüşmeniz kesinlikle çok önemli. Şimdi bakanlığın yaptığı bir açıklama var, alışveriş yaparkenki haklarımızla ilgili. Bir de bu, zaten buna çok dikkat ediyoruz ama bakanlık özellikle açıkladı bunu. Kaç dakikam var? Tamam. Şimdi tüketici hakları kısmına gireceğim bundan. Çünkü cebimizden çıkan para çalışanı da emekliyi de ilgilendiriyor. Yani farkında bile olmadığımız bazı rakamlar ödeyebiliyoruz. Ki bakmazsanız bu bir hataya dönüşebiliyor. Bu ama iki taraflı yani, bazen iyi niyetle, bazen istemeden, bazen isteyerek. Mesela benim 27 senedir eve sipariş verdiğim bakkal, ben de 20 lira hizmet bedeli kesiyormuş. Dedim ki dalga mı geçiyorsun? Dedim sakın dedim bana bir daha kesmeyin. Ben yani senin devamlı müşterinim. Zaten bana o hizmeti vermek için oradasın. Ya eve servis yapmayacaksın ya da bunu hiç yapmayacaksın gibi. Şimdi bundan biraz bahsedeyim. Mesela market alışverişlerinde de oluyor bu, kafelerde de oluyor. Bilmediğimiz birçok hakkımız oluyor. Şimdi bakanlık diyor ki, bakın bakanlık üzerinden uzakta konuşuyorum. Bu bir araştırma falan değil. Tüketici haklarını bilmek sadece kendi cebinizi değil, aynı zamanda adil ticaretin oluşması için çok önemli. Haksız uygulamaların önüne geçilmesi için işte paylaştıklarını belirtmiş. Peki hangi haklardan bahsediyor? İlk olarak mesela restoran ve kafeler diyelim. Son yıllarda özellikle büyük şehirlerde sıkça karşılaşan durum biliyorsunuz. Hesap geliyor, bir bakıyorsunuz yok kuver ücreti, yok servis ücreti, yok masa ücreti gibi ek kalemler var. İşte burada bakanlık, bakın bakanlık, ben demiyorum ha, bakanlık diyor ki eğer bu ücretler fiyat listesinde açıkça yer almıyorsa işletme sizden sonradan bu belgeleri, bedelleri, çok özür dilerim, talep edemez. Yani hesabın sonunda sürpriz bir kuverle, sürpriz bir masa ücretiyle karşılaşamazsınız. Mutlaka elinizdeki menüde bunun ibare olarak belirtilmesi gerekiyor. O yüzden o menüde ne yiyeceğim diye o açlıkla kaydırırken arkadaşım, bir de en alttaki o küçük yazılara da bakın. Çünkü ben bakıyorum, yazıyor çünkü bazen artı ek bilmem ne alınacaktır diye. Onu kesinlikle takip etmenizi istiyorum. Açıkça yazması gerekiyor. Ayrıca bahşiş konusu da tamamen sizin tercihiniz. Yani uygulama genelde hesabın %20'sidir. Hani ne denir? İşin çok şükür. İşin raconu genelde %20 şeklindedir. Ama bunu bu kadar vermek zorunda değilsiniz. 5 lira vermek isterseniz 5 lira verirsiniz. O size bağlıdır. Yani bunların tamamını net bir şekilde açıklıyor. Markette QR'ları okutun, her şeyin fiyatına bakın ve fişlerine bakın. Yani açız daha da açta kalmayalım diyorum. Bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere.

0: Melih Elmen'le çalışma hayatım sona erdi. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.
1: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programının tekrarını dinlediniz.
2: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Mutlu günler, saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Alihan Kuriş soruşturmasında imha edilmek amacıyla parçalanan evraklara el konuldu. 205 general ve amiral görev yerlerine atandı. Manisa'da bir dolum tesisinde patlamalar meydana geldi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Alihan Kuruş suç örgütü soruşturması devam ediyor. Soruşturmada imha edilmek amacıyla parçalanan evraklara el konulduğu bildirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuruş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme yaşanıyor. Soruşturmayla bağlantılı bazı evrakların imha edildiği yönündeki ihbar üzerine İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir binada arama gerçekleştirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı aramada ihbarın doğru olduğu tespit edildi. İmha edilmek amacıyla parçalandığı belirlenen evraklara el konuldu. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında daha önce Alihan Kuriş'in de aralarında olduğu 33 şüpheli gözaltına alınmıştı. 205 general ve amiral görev yerlerine atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlanan atama kararıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarından 205 general ve amiralin görev yerleri belirlendi. Kararla Kara Kuvvetleri Komutanlığından 123 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 38 amiral ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından 44 generalin ataması yapıldı. Manisa'da bir dolum tesisinde patlamalar meydana geldi. Olay Manisa'nın Salihli ilçesi sanayi sitesinde bulunan bir tüp dolum tesisinde meydana geldi. Bölgeye 4 müdahale ekibi, 6 su tankeri, 6 ambulans ekibi, 6 asayiş devriye ekibi ve 1 arama kurtarma ekibi sevk edildi. Olayda 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre ekiplerin yangına müdahalesi sürerken ara ara tesiste patlamaların meydana geldiği bildirildi. Mersin Limanı'nda 14 milyon liralık kokain ele geçirildi. Mersin Limanı'na Ekvador'dan gelen bir gemide yapılan kontrollerde konteynerin soğutucu motor kısmında piyasa değeri yaklaşık 13 milyon 960 bin lira olan 3 kilo 490 gram kokain ve daralı ağırlığı toplam 122 kilo 300 gram olan takoz esrar ele geçirildi. Olayla bağlantılı oldukları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Sahil güvenlik ekipleri 2257 kişiyi kurtardı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 2026'nın ilk 7 ayında gerçekleştirdikleri arama kurtarma faaliyetlerinde 2257 kazazedenin sağ olarak kurtarılmasını sağladı.
4: Spor.
3: ...17 yaş altı kadın milli voleybol takımımız Şili'de düzenlenen dünya şampiyonasında yarı finale çıktı. Ay Yıldızlı ekip başkent Santiago'daki organizasyonun çeyrek final maçında Güney Kore ile karşılaştı. Rakibini 3-1 mağlup eden milliler şampiyonada yarı finale yükseldi. Ay Yıldızlar yarı finalde yarın Türkiye saatiyle 03'te Tayvan'la karşılaşacak. Ve futbol diyelim, Süper Lig'de hasret sona erdi. Trendyol Süper Lig başladı ve son şampiyon Galatasaray sezonu 1 puanla aştı. Galatasaray Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında ligin yeni ekibi Çorum FK'yı ağırladı. Rams Park'ta oynanan müsabakada kazanan çıkmadı ve taraflar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Galatasaray'ın golleri 53. ve 90. dakikalarda Osimhen'den geldi. Konuk ekibin sayılarını ise 59. dakikada Kiridis ve 61. dakikada Ramirez kaydetti. Çorum FK'da Kiridis 70. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Bu skorun ardından her iki takım da sezona 1 puanla başladı. Trabzonspor sezonu bugün İstanbul deplasmanında açacak. Bordo Mavili ekip Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan stadında saat 19'a başlayacak mücadelede hakem Gürcan Hasova düdük çalacak. Taraftarın heyecanla beklediği Mısırlı yıldız Muhammed Salah, Bordo Mavilerin maç kadrosunda yer alıyor. Salah'ın karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında süre alması bekleniyor. Fenerbahçe de sezona başkent deplasmanıyla başlayacak. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında bugün Gençler Birliği ile karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. Beşiktaş ise sezonu yarın açacak. Beşiktaş sezonun ilk hafta mücadelesinde sahasında Eyüp Spor'u ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak bu müsabakada da hakem Oğuzhan Çakır görev alacak.
4: Yol durumu.
3: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbullulara bu dakikalarda %38'lik bir yoğunluk bekliyor. Araç arızası, kaza ya da yol yapımı dolayısıyla trafiğe etki eden noktalara baktığımızda Büyükdere Caddesi Levent Sanayi Mahallesi yönünde sol şeritte bakım onarım çalışmaları var. Bir şerit trafiğe kapalı, bu bölgede gün içerisinde yoğun bir trafik yaşanıyor. D100'de ise S rampası Beylikdüzü yönünde sol şeritte yine bakım onarım çalışmaları var. İki şerit birden trafiğe kapalı, bu bölgede de oldukça yoğun bir trafik yaşanıyor. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
5: Türkiye ekonomisinin ve ekonomi tarihinin hafıza binalarından bir tanesinin Hazine Müsteşarlığı binasının yıkımıyla başladık programımıza ve Nini Rosso'nun Il Silencio, Sessizlik adlı ünlü trompet üstadının bu şarkısıyla da bir anlamda hazinenin bir süre sonra artık yerinde olmayacak binasına selamlarımızı göndermiş olduk.
6: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Antalya'daki Aspendos Antik Kenti'nde yaklaşık 2400 yıllık bir mezar bulundu. Kazı çalışmalarında ilk kez tespit edilen Doğu Nekropolis'inde ortaya çıkarılan sandık tipi mezardaki buluntular, mezarda yatan kişinin sporla ilişkili, hatta Aspendoslu bir güreşçi olabileceğine işaret ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, keşfin Aspendos'un klasik dönem tarihine ilişkin önemli bilgiler sunduğunu açıkladı. Mezarda bulunan ve üzerinde güreşçi betimlemeleri yer alan Aspendos sikkeleriyle diğer buluntuların mezar sahibinin sporla ilişkisine dair önemli ipuçları verdiği belirtildi. Mezar, M.Ö. 5. yüzyılın son çeyreği ile M.Ö. 4. yüzyıl arasında tarihleniyor. Bakan Ersoy, Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda kentin Doğu Nekropolis'inin ilk kez tespit edildiğini belirtti. Ersoy, mezarda bulunan güreşçi betimli Aspendos sikkeleri ve diğer arkeolojik buluntuların burada defnedilen kişinin Aspendoslu bir güreşçi olabileceğini işaret ettiğini ifade etti. Bakanlığın açıklamasına göre mezardan elde edilen buluntular yalnızca mezar sahibine ilişkin değil, Aspendos'un klasik dönemindeki yaşam biçimi, ölü gömme gelenekleri ve toplumsal yapısı hakkında da önemli bilgiler sunuyor. Yeni buluntuların antik kentin arkeolojik verilerle sınırlı olarak bilinen klasik dönemine ilişkin bilgi birikimini genişletmesi ve Aspendos'un tarihine ışık tutacak yeni bilimsel çalışmalara katkı sağlaması bekleniyor. Aspendos Antik Kenti'ndeki yaklaşık 2400 yıllık güreşçi mezarı, antik kentin klasik dönemine ilişkin yeni bir arkeolojik veri ortaya koydu. Güreşçi betimli sikkeler ve diğer buluntular mezar sahibinin kimliği ve dönemin toplumsal yaşamına ilişkin araştırmalara yeni bir alan açarken, kazı çalışmalarının Aspendos'un geçmişine dair bilinmeyenleri ortaya çıkarmaya devam etmesi bekleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Yaz, takvimde sadece bir mevsim değildir. Bazen bir kahkaha, bazen esen hafif bir rüzgar, bazen de hiç tanımadığınız birinden gördüğünüz içten bir gülümsemedir. Siz de bugün birinin yazına küçük bir tebessüm bırakın. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Filistin yönetimine bağlı Kudüs Vadili, İsrail Bölge Planlama ve İnşaat Komitesi'nin Doğu Kudüs'ün güneyinde yeni bir yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşa etmeyi amaçladığını duyurdu. Filistinlerin konutlarına bitişik konumda yer alan 27 dönümlük alanın üzerinde planlanan Novi Rachel adlı proje kapsamında yaklaşık 650 konut inşa edilecek. Vadilikten yapılan açıklamada projenin tehlikesinin yalnızca bina sayısıyla sınırlı kalmadığı, yerleşmenin stratejik konumu nedeniyle bölgedeki Filistin varlığının baskı altına alınması ve kentsel gelişmenin engellenmesinin amaçlandığı vurgulandı. Bu adımların sahada yeni bir fiili durum yaratmayı hedeflediği belirtildi. Kudüs'teki işgali takip eden İsrail'i sivil toplum kuruluşu Ür-Amim'de Tel Aviv yönetiminin Doğu Kudüs üzerindeki kontrolünü pekiştirme çabalarını hızlandırdığını bildirdi. Buna göre son birkaç hafta içerisinde toplamda 3400'den fazla konut içeren en büyük 3 yerleşim projesi onay sürecinde ilerletiliyor. İsrail İnsan Hakları Örgütü Peace Now verilerine göre işgal altındaki Filistin topraklarında durum giderek derinleşiyor. Mevcut verilere göre işgal altındaki Batı Şeria'da 500 binden fazla, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 250 bin Filistin topraklarını gasp eden İsrail'i yerleşimci bulunuyor. İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün güneyinde 650 konuttan oluşan yasa dışı bir Yahudi yerleşim birimi kurmak için harekete geçti. Kudüs Valiliği, projeye tepki göstererek planın bölgedeki Filistinlerin yaşamını doğrudan tehdit ettiğini söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca uygun görülecek kıyı ve sahil şeritlerinin bakım, onarım, güvenlik, temizlik ve benzeri işletme uygulamalarına ilişkin işlemler, belediyeler ve mahalli idare birliklerinin yanı sıra bakanlığın ilgili birimleri tarafından da yürütülebilecek. 9 Ağustos 2026 tarih ve 33.335 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği, kıyı kanunu ve kıyı kanununun uygulanmasına dair yönetmelikle onaylı imar planı hükümlerine uygun olan kıyı alanlarını kapsıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca uygun görülecek kıyı ve sahil şeritlerinin bakım, onarım, güvenlik, temizlik gibi işletme uygulamalarına ilişkin işlemler, belediyeler ve mahalli idare birliklerinin yanı sıra bakanlığın ilgili birimlerinin de yapabilmesine imkan tanındı. Bakanlığın merkez teşkilatına, döner sermaye işletmesi müdürlüğüne bağlı ilgili ve ilişkili kurum, kuruluş ve bunların iştiraklerini bu alanlar düzenlenecek protokolle kiraya verilebilecek. Yapılan düzenlemeyle kıyıların anayasada yer aldığı şekilde halkın ortak kullanımına açık ve kamu yararına kullanılmalarının sağlanması ve bu alanların daha planlı hale gelmesi, belediyelerle protokol düzenleyemeyen alanlarda meydana gelen işgallerin ve bu işgaller nedeniyle oluşacak tahribatların önlenmesi amaçlandı. Amaç dışı kullanım önlenecek, vatandaşın ihtiyaçları karşılanacak. Bakanlık gözetiminde yürütülecek işlemlerle plajların amaç dışı kullanımlarının azaltılması, bu alanlardaki yapılması zorunlu ticari ünitelerle duş, gölgelik, soyunma kabini, seyyar tuvalet gibi ihtiyaçların karşılanması sağlanacak. Bu sayede kıyıların amaç dışı kullanımının önlenmesi ve doğal yapılar tahrip edilmeden koruma, kullanma dengesi gözetilerek vatandaşların plajlardan yararlanması sağlanacak. Resmi gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle uygun görülen kıyı ve sahil şeritlerinin bakım, temizlik ve güvenlik işlemlerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca da yürütülmesinin önü açıldı. Düzenlemeyle kıyı işgallerinin önlenmesi ve plajların halkın kullanımına daha uygun hale getirilmesi hedefleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber. Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Türkiye'de elektrikli araçların şehirler arası yolculuklardaki maliyeti araştırıldı. 9641 şarj istasyonu ve 3 milyon şehirler arası yolculuğun incelendiği çalışmaya göre elektrikli araçlar kilometre başına enerji maliyetinde benzinli araçlardan yaklaşık %27 daha ucuz. Ancak araştırma şarj istasyonlarının dağılımı ve bekleme süreleri konusunda önemli sorunlar olduğunu da ortaya koydu. Texas Ziraat ve Mekanik Üniversitesi'nden Dr. Taner Çokyaşar, Türkiye'deki elektrikli araç şarj altyapısını şehirler arası yolculuklar üzerinden inceledi. Çalışmada Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu lisanslı 9641 şarj istasyonunu değerlendirdi. Araştırmacı, Türkiye genelindeki yaklaşık 3 milyon şehirler arası yolculuk için farklı güzergahlar oluşturdu. Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri şarj istasyonlarının dağılımıyla ilgili oldu. Elektrikli araçların bataryasının %20'nin altına düşürülmemesi ve %80'in üzerine çıkarılmaması gibi batarya ömrünü korumaya yönelik bir kullanım aralığı dikkate alındığında yolculukların sadece %0,3'ü kesintisiz şekilde tamamlanabildi. Başka bir ifadeyle bu şartlarda araçların %99,7'si güzergah üzerindeki bir sonraki şarj istasyonuna ulaşmakta zorlanıyor. Araştırmada bataryanın %100'e kadar doldurulup %10'a kadar kullanılması durumundaysa modeldeki tüm güzergahların tamamlanabildiği görüldü. Ancak bu kullanım şeklinin batarya ömrünü olumsuz etkileyebileceği belirtildi. Araştırmada Türkiye'deki yol ağı ve nüfus verileri de kullanıldı. OpenStreetMap verileri üzerinden otoyollar, devlet yolları ve il yolları incelendi. Toplam 55.236 yol bağlantısı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun nüfus verilerinden yararlanılarak 929 ilçeye dağıtılan 100 bin farklı noktadan 3 milyon şehirler arası yolculuk oluşturuldu. Şarj istasyonlarının dağılımında ise önemli farklılıklar olduğu görüldü. Araştırmada 170 farklı işletmeciye ait 9641 şarj istasyonu kullanıldı. İstasyonların önemli bir bölümünün İstanbul, Ankara ve İzmir çevresinde ve Akdeniz kıyı şeridinde yoğunlaştığı belirtildi. Bu nedenle bazı güzergahlarda şarj noktalarına ulaşmak daha kolayken bazı bölgelerde istasyonlar arasındaki mesafeler artıyor. Araştırmada şarj istasyonlarının kapasitesi de hesaba katıldı. Aynı zaman diliminde çok sayıda aracın aynı istasyona yönelmesi durumunda istasyonların kapasitesinin yetersiz kalabileceği görüldü. Bu durumda araçların beklemesi gerektiği varsayıldı. Bekleme sırasında kaybedilen zaman da yolculuğun toplam maliyetine eklendi. Tüm bu sorunlara rağmen elektrikli araçlar maliyet açısından avantajını korudu. Araştırmanın referans değerlerine göre benzinin litre fiyatı 50 lira ve aracın yakıt tüketimi 100 kilometrede yaklaşık 7,1 litre kabul edildi. Bu durumda benzinli bir araçta kilometre başına maliyeti yaklaşık 3,57 lira olarak hesaplandı. Elektrikli araçlarda ise kilowatt saat başına 13 lira ve kilometrede ortalama 200 watt saat tüketim esas alındı. Buna göre elektrikli aracın kilometre başına enerji maliyeti yaklaşık 2,60 lira oldu. Bu hesaplamaya göre elektrikli araçlar yalnızca enerji maliyetinde kilometre başına yaklaşık %27 avantaj sağlıyor. Araştırma, şarj istasyonlarındaki bekleme ve güzergah sapmalarının oluşturduğu ek maliyetlere rağmen elektrikli araçların şehirler arası yolculuklarda ekonomik avantajını koruduğunu ortaya koydu. Türkiye'de elektrikli araçların şehirler arası yolculuk maliyeti araştırıldı. 9641 şarj istasyonu ve 3 milyon yolculuğun incelendiği çalışmaya göre elektrikli araçlar kilometre başına enerji maliyetinde benzinli araçlara göre yaklaşık %27 daha ucuz. Ancak şarj istasyonlarının dağılımı ve bekleme süreleri uzun yolculuklarda önemli bir sorun oluşturuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir. Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Avrupa Birliği ekonomisinin bu yıl aşırı sıcaklar ve uzun süreli kuraklık nedeniyle beklenen büyümeyi gerçekleştiremeyebileceği öngörüldü. Hollanda merkezli Triodos Bank'ın yayımladığı çalışmaya göre Avrupa'da bu yaz yaşanan aşırı hava koşullarının Avrupa Birliği ekonomisine yaklaşık 180 milyar euro zarar vermesi bekleniyor. Bu kaybın Avrupa Birliği için daha önce öngörülen ekonomik büyümeyi fiilen ortadan kaldırabileceği belirtiliyor. Triodos Bank, Avrupa'daki aşırı sıcakların ekonomiye etkilerini sıcak yaz ekonomisi başlıklı çalışmayla inceledi. Çalışmada rekor sıcaklıklar ve uzun süreli kuraklığın yalnızca insan sağlığı ve ekosistemleri değil, tarım, enerji, ulaştırma ve iş gücü verimliliğini de olumsuz etkilediği belirtildi. Analize göre yaz aylarında yaşanan aşırı hava koşulları 2026 Avrupa Birliği gayri safi yurt içi hasılasını yaklaşık %1 azaltabilir. Bu da yaklaşık 180 milyar euroluk ekonomik kayba karşılık geliyor. Çalışmaya göre aşırı sıcakların ekonomiye en büyük etkisi iş gücü verimliliğindeki düşüşten kaynaklanıyor. Sıcaklıkların yaklaşık 25 ila 30 derecenin üzerine çıkmasıyla çalışanların üretkenliğinin ölçülebilir biçimde azaldığı belirtiliyor. Bu etkinin özellikle fiziksel güç gerektiren işlerde, açık havada çalışanlarda ve iklimlendirme bulunmayan iş yerlerinde daha belirgin olduğu ifade ediliyor. Aşırı sıcakların ofis çalışanlarının performansını ve uyku kalitesini de olumsuz etkileyebildiği, sıcak günlerde işe devamsızlığın arttığı kaydediliyor. Çalışmaya göre 2026 yazındaki sıcaklıkların yalnızca iş gücü verimliliğindeki düşüş nedeniyle Avrupa Birliği gayri safi yurt içi hasılasında ortalama %0,6 civarında kayba yol açması bekleniyor. Aşırı sıcak ve kuraklığın tarımsal üretim üzerinde de ciddi etkileri olacağı belirtiliyor. Avrupa Birliği genelinde tarımsal üretimin %3 ila %7 arasında azalabileceği tahmin ediliyor. Gıda fiyatlarındaki artış, enerji üretimindeki kısıtlamalar ve elektrik fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra karayolları, demir yolları ve iç su yollarında yaşanabilecek aksamaların ekonomik zararı da daha arttırabileceği ifade ediliyor. Aşırı sıcaklardan en fazla etkilenmesi beklenen ülke ise Fransa. Çalışmaya göre tekrarlayan sıcak hava dalgaları Fransa'nın gayri safi yurt içi hasılasını yaklaşık %1,4 azaltabilir. Bu durumun ülke ekonomisinin yıllık bazda %0,6 daralmasına yol açabileceği öngörülüyor. İtalya, İspanya ve Belçika'da da önemli ekonomik kayıplar yaşanabileceği belirtiliyor. Avrupa Birliği Komisyonu 2026 yılında Avrupa Birliği ekonomisinin %1,1 büyümesini öngörüyordu. Triodos Bank'ın analizine göre ise aşırı sıcaklar ve kuraklığın yaratacağı ekonomik kayıp bu büyüme beklentisini büyük ölçüde hatta tamamen ortadan kaldırabilir. Avrupa'da aşırı sıcaklar artık yalnızca çevre ve sağlık açısından değil, ekonominin geleceği açısından da önemli bir risk olarak değerlendiriliyor. Tarım ve enerji üretiminden ulaşıma ve çalışma hayatına kadar birçok alanı etkileyen sıcak hava dalgalarının 2026'da Avrupa Birliği ekonomisine yaklaşık 180 milyar euroluk maliyet getirebileceği hesaplanıyor. Bu tablo iklim değişikliğinin ekonomik etkilerinin de giderek daha görünür hale geldiğine işaret ediyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Kiss.
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Mutlu günler, saatler 13'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Daltonlar ve Baygaralar suç örgütlerine yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Manisa'da tüp dolum tesisinde meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti. Kemer'de orman yangını çıktı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Daltonlar ve Baygaralar suç örgütlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli hedef alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre 11-12 Ağustos tarihleri arasında yürütülen çalışmalar kapsamında söz konusu suç örgütleri adına hareket ettiği tespit edilen 11 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında ikisi suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplamda 10 şüpheli yakalandı. Tutuklama talebiyle sevk edilen 7 şüphelinin tutuklanırken suça sürüklenen çocukların da içinde bulunduğu 3 şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor. Kemer'de orman yangını çıktı. Antalya'nın Kemer ilçesi Ulupınar mahallesi Çıralı mevkiinde saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına ilk etapta 4 helikopter, 2 uçak, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 55 teknik personel ve yangın işçisiyle havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor. Manisa'da tüp dolum tesisinde meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti. Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan tüp dolum tesisinde patlama sonrası çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale sürüyor. Zaman zaman patlamaların yaşandığı tesisin çevresinde güvenlik önlemi alındı. Patlamada bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin yaralandığı öğrenildi. Yangın nedeniyle tesisin yanı sıra 3 otomobilde de hasar oluştu. Diyarbakır'da bir minibüs Lice Kulp yolu Kara Hasan Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti. 3'ü ağır, 11 kişi de yaralandı. Minibüsteki yolcuların Diyarbakır'dan Muş'a nişan törenine gitmek için yola çıktıkları öğrenildi. Araç kiralama sektöründe 1 Ocak 2027'de yeni dönem başlayacak. Yeni düzenlemeyle 6 yaşından büyük, 181 kilometreyi aşan, ağır hasar kaydı bulunan ve bakımları yapılmamış araçlar kiralanamayacak. Elektrikli araçlarda sınır 300 bin kilometre olacak. İşletmelere yetki belgesi, bazı bölgelerde ise en az 10 araçlık filo şartı getirilecek. Araç kiralamada yeni dönem 1 Ocak 2027'de başlayacak. Mevcut araç kiralama işletmelerine yetki belgesi şartını yerine getirmeleri için 1 Temmuz 2027'ye kadar süre tanınacak. İşletmelerin araç sayısı ve araçların niteliklerine ilişkin kriterlere uyum sağlamaları için verilen süre ise 1 Ocak 2028'de sona erecek. Palamut ve torik av sezonu küçük ölçekli balıkçılar için bugün itibariyle başlıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı konuya ilişkin paylaşımında kıyı balıkçılarının yıllardır beklediği müjdeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Bu kapsamda palamut ve torik avcılığında küçük ölçekli balıkçılar için sezonun erkene çekildiğini ve 15 Ağustos itibariyle başlayacağını bildirdi. İstanbul'daki barajların doluluk oranı %50'nin altına düştü. Barajlardaki su seviyesi yaz aylarında yağışların azalmasının, sıcak havanın ve su tüketimindeki artışın da etkisiyle düşmeye devam ediyor. İSKİ verilerine göre kentteki barajların doluluk oranı bugün itibariyle %50'nin altına düşerek %49,94 olarak kaydedildi. Su seviyesi böylece 2023 ve 2025 yıllarındaki verilerin ardından aynı dönemdeki son 10 yılın en düşük 3. seviyesi olarak kaydedildi.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Eskişehir, Gaziantep, Antalya'nın doğusuyla Malatya'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara ve İzmir az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Ankara 29, İzmir 35 derece. İstanbul parçalı bulutlu 29. Antalya az bulutlu ve açık, batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 37. Trabzon parçalı ve çok bulutlu, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 27. Gaziantep az bulutlu ve açık, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 37. Diyarbakır az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 37 ve Van parçalı bulutlu 30 derece. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Haber ve programlarımızda anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. Yedi bölge, 24 şehirde yayındayız. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz.

0: Burası Radyo Sputnik. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazı ilişkiler vardır ki zaman yıpratır ama koparamaz. Kavga da edilse, küslük de olsa sonunda herkes bilir. Et tırnaktan ayrılmaz. Bu atasözü yalnızca günlük tecrübeye değil, yüzyıllar öncesine dayanıyor. 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmud'un Divanı Lügati Türk adlı eserinde bile benzer biçimde geçer. Etli tırnaklı et yürümez. Anlamı bugünkünden farklı değil. Et tırnaktan kolay kolay ayrılmaz. Bu söz, Türk toplumunun aileye ve akrabalık bağlarına verdiği önemi yansıtır. Kimi zaman kardeşler, ebeveynle çocuklar ya da kan bağı olmayan dostlar arasında gerginlik yaşanabilir. Ama iş ciddiye binince herkes bilir ki bu bağ bir şekilde yeniden kurulur. Duygular bazen kırılır ama kökleri sağlam ilişkiler asla kopmaz. Bugün et tırnaktan ayrılmaz atasözünün tarihi derinliğine ve kültürel anlamına kulak verdik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaz sıcaklarında artan klima kullanımına karşı kritik uyarılarda bulundu. Yapılan araştırmaya göre hanelerdeki klima stoğunun 10 yıl içinde 2 katına çıkması beklenirken sıcaklık ayarında yapılacak sadece 2 derecelik bir artışla elektrik faturasında %15'e varan tasarruf sağlamak mümkün. İklim değişikliğinin etkisiyle yaz aylarında tırmanan sıcaklıklar ve sıklaşan sıcak hava dalgaları Türkiye genelinde klima kullanımı ve satışlarını rekor seviyelere çıkardı. Artan soğutma ihtiyacı elektrik talebini doğrudan etkilerken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı uzmanları enerji tüketimini azaltmanın en etkili yolunun doğru sıcaklık ayarı olduğunu vurguladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada yaz aylarında klimaların iç ortam sıcaklığının en düşük 24 derece olarak ayarlanması gerektiği belirtildi. Klimanın gereğinden düşük sıcaklıklara düşürülmesinin enerji tüketimini aşırı derecede arttırdığına dikkat çekilirken sıcaklık ayarının her 2 derece yüksek seçilmesi halinde elektrik faturasında %15'e varan tasarruf elde edilebileceği hesaplandı. Bakanlık uzmanlarının projeksiyonlarına göre 2025 yılı itibarıyla Türkiye'deki hanelerde yaklaşık 11 milyon klima stoğu bulunuyor. Önümüzdeki 10 yıllık süreçte bu sayının %100 artış göstererek 2 katına ulaşacağı öngörülüyor. Klima sahipliğindeki bu hızlı artışa paralel olarak hanelerde ısıtma ve soğutma amaçlı kullanılan klimaların toplam elektrik tüketimi de devasa bir boyuta ulaşacak. 2025'te 5-6 bin gigawatt saat seviyesinde olan toplam tüketimin 2035 yılına gelindiğinde 12 bin gigawatt saat üzerine çıkması bekleniyor. Aşırı sıcakların yaşandığı dönemlerde klimaların eş zamanlı çalıştırılması günlük elektrik tüketim rekorları kırılmasına yol açıyor. Yetkililer hem aile bütçesini korumak hem de ulusal elektrik altyapısındaki yükü dengelemek adına vatandaşları enerji verimliliği kurallarına uymaya davet ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaz aylarında artan klima kullanımına karşı enerji tasarrufu uyarısında bulundu. Bakanlık klimaların en az 24 dereceye ayarlanmasını önerirken sıcaklık ayarının 2 derece yükseltilmesiyle elektrik faturasında %15'e varan tasarruf sağlanabileceği bildirildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Rusya Atletizm Federasyonu, İngiliz Sebastian Coe başkanlığındaki Dünya Atletizm Birliği'nin yaptırımlarına karşı Spor Tahkim Mahkemesi'ne başvurarak bir dava açtı. Federasyon, ana hedeflerinin Rus atletleri küresel spor arenasına geri döndürmek ve federasyona uygulanan yaptırımların kaldırılmasını sağlamak olduğunu duyurdu. Federasyon İcra Direktörü Boris Yaryshevski, yaptırımlara karşı yaptığı açıklamada, Rusya Atletizm Federasyonu'na uygulanan yaptırımlar emsalsiz olup, başka hiçbir spor federasyonu bu kadar ağır kısıtlamalarla karşı karşıya kalmamıştır, dedi. Bu yaptırımların sadece federasyonun faaliyetlerini engellemekle kalmadığını, Rusya'da atletizmin genç sporcular arasındaki gelişimini de sekteye uğrattığını belirten Yaryshevski, haklarımızı sürekli olarak savunacağız ve yaptırımların mahkemeler yoluyla kaldırılmasını talep edeceğiz. Bu yönde çalışmalarımızı sürdüreceğiz, ifadelerini kullandı. Rusya Atletizm Federasyonu, kısıtlamalar sebebiyle Dünya Atletizm Birliği'nin çalışma organlarına temsilci gönderemiyor ve konsey toplantılarıyla oylamalarına katılamıyor. Rus sporcuların küresel atletizm hareketinin gelişim yönlerini etkileyememesine sebep olan bu yaptırımlara ek olarak, Rus hakemler de mesleki gelişim programlarına erişememiş oluyor. Federasyon, uluslararası spor kuruluşlarıyla diyaloğunu sürdürerek Dünya Atletizm Birliği ile işbirliği içinde temaslarını koruyor. Uluslararası spor hukukuna bağlı kalan federasyon, Rus atletlerin ve tüm ulusal atletizm camiasının çıkarlarını korumaya devam etmeyi amaçlıyor. Rusya Atletizm Federasyonu, Dünya Atletizm Birliği'nin uyguladığı ağır yaptırımların kaldırılması talebiyle Spor Tahkim Mahkemesi'ne dava açtı. Federasyon İcra Direktörü Boris Yaryshevski, başka hiçbir spor federasyonunun bu denli ağır kısıtlamalarla karşı karşıya kalmadığını vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamada CV Villas'ın küresel araştırmasında Muğla Fethiye'de bulunan Ölüdeniz'in Avrupa'nın en değerli dördüncü plajı olarak gösterildiği belirtildi. Ölüdeniz listede Türkiye'yi temsil eden tek plaj oldu. Açıklamada Ölüdeniz'in doğal güzellikleri, turkuaz denizi ve coğrafi yapısıyla Türk turizminin uluslararası alandaki en güçlü temsilcilerinden biri olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca araştırmanın bölgenin küresel ölçekteki yüksek ekonomik ve marka değerini tescillediği kaydedildi. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın bölge turizminin potansiyelini arttırmak, marka değerini koruyarak gelecek nesillere aktarmak ve Fethiye'yi dünya turizminde hak ettiği noktaya taşımak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü vurgulandı. Ölüdeniz'e Fethiye'nin küresel ölçekteki gücünü sürdürülebilir kılmanın yanı sıra doğayı koruyarak nitelikli büyümeyi sağlamanın öncelikli amaç olduğu belirtildi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Ölüdeniz, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen turizm merkezleri arasında yer alıyor. Turkuaz renkli denizi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Ölüdeniz, her yıl yerli ve yabancı çok sayıda turisti ağırlıyor. Ölüdeniz'in çevresindeki doğal alanlar ve eşsiz manzara, bölgeyi yalnızca deniz tatili açısından değil, doğa turizmi bakımından da önemli bir destinasyon haline getiriyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin en çok ziyaret edilen turizm merkezleri arasında yer alan Ölüdeniz, yapılan bir araştırmada Avrupa'nın en değerli dördüncü plajı olarak gösterildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: ABD Temiz Mahkemesi, Meta ve TikTok'un aleyhlerinde açılan davaların düşürülmesi talebine ilişkin kararını açıkladı. Kararda Meta ve TikTok'un davaların çok erken aşamasında temize başvurduğu belirtildi. Kararda iletişim ahlakı yasası kapsamında sosyal medya şirketlerinin davaların düşürülmesini sağlamak için değil, yalnızca sorumluluğa karşı savunma amacıyla kullanılabileceği vurgulandı. Mahkeme, temiz yetkisine sahip olmadığına hükmederek şirketlerin talebini reddetti. ABD'de Meta'ya ait platformlar ve TikTok'un tasarımından kaynaklanan zarar iddialarıyla binlerce dava açılmıştı. Meta ve TikTok ise bu davaların düşürülmesi için temiz mahkemesine başvurmuştu. Ülkede daha önce görülen bir davada jüri, Meta ve YouTube'un bazı kullanıcıların ruh sağlığı üzerindeki etkilerinden kısmen sorumlu olduğuna hükmederek 6 milyon dolar tazminat kararı vermişti. ABD Temiz Mahkemesi, Meta ve TikTok aleyhinde açılan binlerce davanın düşürülmesi talebini reddetti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: En kaliteli şarkılar Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kabuğundaki kırıklar nedeniyle 2019'da yaralı halde bulunan ve Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu kumsalına yuvaladığı tespit edilen Caretta Caretta, deniz kaplumbağaları araştırma kurtarma ve rehabilitasyon merkezindeki tedavisinin ardından takılan uydu takip cihazıyla izlenmeye başlandı. Yaklaşık 4 yıl boyunca izlenen Tuğba'nın bu süreçte Akdeniz hafızasındaki çok sayıda ülkenin kıyılarını dolaşarak 25 bin kilometre yol kat ettiği belirlendi. Uydu takip cihazının bataryasının kullanım ömrünü tamamlamasının ardından Caretta Caretta'dan bir süre sinyal alınamadı. Geçen yıl Ağustos'ta yeniden İztuzu'na yuvalamak için gelen Tuğba, üzerindeki karakteristik kabuk kırıklarından tanındı. Merkeze alınarak sağlık kontrolleri yapılan Caretta Caretta'nın durumunun iyi olduğu belirlendi. Bunun üzerine geçen yıl Ağustos ayının sonlarında yeni bir uydu takip cihazı takılan kaplumbağa yeniden denize bırakıldı. Yeni cihazdan alınan verilere göre Tuğba önce Türkiye kıyılarında hareket etti, ardından Yunanistan kıyılarına doğru açıldı.

0: Daha sonra yeniden kuzeye yönelen Caretta Caretta, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarından güneye doğru ilerleyerek Bodrum açıklarında yaşamını sürdürmeye başladı. Tuğba'nın uzun süredir Bodrum açıklarından sinyal verdiği ve bölgedeki hareketliliğin devam ettiği belirlendi. Biyolog Fatih Polat, Tuğba'nın Bodrum açıklarında bulunmasının bölgede beslenme açısından uygun koşullar olduğuna işaret ettiğini söyledi. Kaplumbağanın yolculuğunun şu ana kadar sorunsuz devam ettiğini bildiren Polat, uydu cihazının aktif şekilde sinyal göndermeyi sürdürdüğünü kaydetti. Polat, Caretta Caretta'ların göç eden canlılar olduğunu, deniz suyu sıcaklığının da göç hareketlerinde önemli faktörler arasında yer aldığını kaydetti. Tuba'nın daha sıcak sulara, Afrika kıyılarına ve bu bölgedeki göç güzergahlarına doğru hareket etmesinin beklendiğini kaydeden Polat, bu bölgelerde bir süre kaldıktan sonra ilkbaharda ya da sonraki ilkbaharda yeniden kuzeye dönmesinin öngörüldüğünü dile getirdi. Biyolog Fatih Polat, Tuba'nın yeni uydu takip cihazının ne kadar süre aktif kalacağına ise kullanım koşullarına bağlı olduğunu sözlerine ekledi. İztuzu kumsalına yuvalayan ve 2019'dan bu yana uydu takip cihazı ile izlenen Tuğba isimli Caretta Caretta, Akdeniz'deki yaklaşık 25 bin kilometrelik yolculuğun ardından yeni uydu cihazıyla Bodrum açıklarında yaşamaya devam ediyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 14'ü gösteriyor. Bu bültenimizde dış gelişmeleri aktaracağız. Ben Selin Yazıcı, önce özetler. Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Kore ile ilişkilerin benzeri görülmemiş seviyeye ulaştığını söyledi. Endonezya'da meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde can kaybı 38'e çıktı. Hürmüz Boğazı'nda bir dökme yük gemisi vuruldu. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore ile ilişkilerin benzeri görülmemiş seviyeye ulaştığını belirtti. Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a ülkesinin ulusal bayramı Kurtuluş Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı gönderdi. Putin mesajında Rusya ile Kuzey Kore arasındaki dostane ve iyi komşuluk ilişkilerin gelişmesine temel oluşturan savaş kardeşliği ve karşılıklı yardımlaşma geleneklerinin oluştuğunu vurguladı. Bugün Moskova ile Pyongyang arasındaki ilişkiler kapsamlı stratejik ortaklık bakımından benzeri görülmemiş yüksek bir seviyeye ulaştı. Devletlerimiz her alanda aktif şekilde işbirliği yapıyor, bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanması amacıyla çabalarını koordine ediyor ifadelerini kullandı. Rus lider iki ülke halklarının yararına daha adil, gerçekçi, demokratik bir dünya düzeninin kurulması için ikili ve uluslararası gündemdeki güncel konularda yapıcı ortak çalışmaların sürdüreceklerine de inandığını ifade etti. Rus ordusu Zaporojye bölgesinde bir yerleşimi ele geçirdi. Özel askeri harekat kapsamında Ukrayna ve Donbas'taki hedeflere yönelik faaliyetlerini sürdüren Rusya Silahlı Kuvvetleri Zaporojye bölgesindeki bir köyü daha düşman güçlerinden temizledi. Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus ordusu Zaporojye bölgesinin Ribalskoye köyünde kontrolü sağladı. Endonezya'da 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Endonezya'nın çeşitli bölgelerinde güçlü şekilde hissedildi. Kıyı kesimlerde tahliyeler gerçekleştirildi. İlk belirlemelere göre 38 kişinin hayatını kaybettiği ana depremin ardından bölgede 6,2 ve 5,6 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedildiği bildirildi. Hürmüz Boğazı'nda bir dökme yük gemisi vuruldu. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları Hürmüz Boğazı'nda bir dökme yük gemisinin bilinmeyen bir cisimle vurulduğunu duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada mürettebatın güvende olduğu bildirilirken gemideki hasarın boyutu ve muhtemel çevresel etkinin henüz bilinmediği aktarıldı. İran tarafındansa konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Ensar beldesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kalan cenazeleri ve yaralıları çıkarmak için çalışmalarını sürdürdüğü, yaralıların ise Nebatiye'deki hastanelere sevk edildiği belirtildi. İsveç parlamentosu özellikle ağır suçlar için cezai sorumluluk yaşının 14'e indirilmesini onayladı. Yeni düzenlemeyle cinayet, ağırlaştırılmış cinsel saldırı ve ağır silah suçlarından hüküm giyen 14 yaşındaki çocuklar hapis cezasına çarptırılabilecek. Almanya ve Fransa'da ormanlık alanlarda çıkan yangınların yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine 2300'den fazla kişi tahliye edildi. Almanya'nın batısına çıkan orman yangınının Belçika sınırına yakın bir köye doğru yayılması üzerine yetkililer dün erken saatlerde yaklaşık 1800 kişinin evlerini tahliye etmesini istedi. Yetkililerin Perşembe günü yaklaşık 25 hektarlık ormanlık alanı etkileyen yangın nedeniyle geniş çaplı bir acil durum müdahalesi başlatıldı. Duyurdu. Bölgeden geçen karayolu da ulaşıma kapatıldı. Fransa'nın güneybatısındaki Landes bölgesinde de çam ormanlarında çıkan yangın nedeniyle 525 köylü tahliye edildi. Yangının bu yaz büyük felaketlerin yaşandığı bir bölgenin yakınlarında meydana geldiği bildirildi. Bölge yetkililerinin dün gazetecilere yaptığı açıklamada Perşembe günü başlayan ve 1100 hektarlık alanı kül eden yangının Lukon köyü merkezinin 2 kilometre yakınına kadar ulaştığı bildirildi. Polis köydeki 525 kişiyi güvenli yerlere nakledilirken kuzey ve güney yönlü karayolu bağlantıları da trafiğe kapatıldı. Roma'da kuraklık nedeniyle sular çekildi. 2000 yıllık tarih gün yüzüne çıktı. İtalya'nın başkenti Roma'da etkili olan aşırı sıcaklar ve kuraklık sebebiyle Tiber Nehri'nin su seviyesi yarı yarıya düştü. Nehir yatağındaki 2000 yıllık tarihi Neron Köprüsü'nün kalıntıları yeniden görünür hale geldi. Milattan sonra yaklaşık 39. yılda İmparator Caligula tarafından zafer anıtı olarak inşa edildiği düşünülen yapının su yüzüne çıkması hem kent sakinleri ve turistlerin ilgisini çekti hem de arkeologlar açısından yapının incelenmesine adına nadir bir fırsat doğurdu. Suların çekilmesiyle birlikte tarihi köprülerin kalıntılarının yanı sıra nehir yatağına atılmış elektrikli pek çok atık da ortaya çıktı. Uzmanlar tarihi yapı üzerinde nehir seviyesi yeniden yükselmeden önceki dönemi değerlendirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la muhabbet arası başlıyor.
1: Türk pop müziğinin 90'lı yıllarına damga vuran isimlerinden Yonca Evcimik, bu kez şarkılarının ve sahnenin ötesindeki hikayeleriyle konuğumuz oluyor. Sanat hayatına attığı ilk adımdan ilk sahne heyecanına, kariyerinin dönüm noktalarından özel yaşamına kadar uzanan yolculuğunu içtenlikle anlatan Evcimik, yıllara meydan okuyan başarısının perde arkasını, unutamadığı anılarını ve hayata bakışını dinleyicilerle paylaşıyor. Müzik dolu anılar, samimi itiraflar, gülümseten hikayeler ve yıllar sonra bile ilk günkü heyecanını koruyan bir sanatçının içten anlatımı. Okan Aslan'la muhabbet arasında Yonca Evcimik'in sohbetinden öne çıkan en özel anlar sizlerle.
3: Hanımlar beyler hepinize selamlar. Hoş geldiniz tekrar ve güzeller güzeli sevgili Yonca Evcimik. Öyle ama ya.
4: Öyleyim.
3: Yaşlanmıyor hiç. Yok. Ve her geçen gün daha da güzelleşiyor.
4: Çok şükür. Teşekkür ederim. O sizin hoş görüşünüz.
3: Valla biz yukarı doğru gidiyoruz. Yonca Evcimik
4: aşağı doğru gidiyor. Benjamin Button.
3: Var mı bu?
4: Benjamin Button olarak hayatıma devam ediyorum.
3: Var mı bunun bir sırrı?
4: Ya tabii bana en çok sorulan soru bu aslında ama bu yani önce genetik kesinlikle. Hı. Sonra tabii ki çok küçük yaşlardan beri dans ediyorum. Ciddi bir kas altyapım var.
3: O beni zaman koruyor. Dans iyi bir şey diyebilir miyiz? Aslında tabii spor ki. Diyebilir miyiz?
4: Spor, yani? Dans tabii ki. Tabii ki. Hı. Ama yani dans derken hani ben konservatuvar mezunuyum. Hı. Klasik böyle hiç de öyle kolay bir sanat dalı değildir. Onun için daha sıkı aslında. Çok disiplinli çalıştığım için. Şimdi elimden geldiği kadar korumaya gayret ediyorum tabii.
3: Dans devam ediyor hala.
4: Ediyor.
3: O bir spor gibi mi ya hakikaten? Hayata yani spor, öyle mi dahil ettik
4: hayır,
3: yani?
4: Hayır şöyle bunu? Spor gibi değil. Hayata dahil edemez öyle. Yani ben bale mezunu olduğum için daha farklı sistem var. Yani işte provaları, kas çalışması, esnemesi. Evet, spora da benziyor. Yani neticede gene bütün vücudunuzdaki adeleleri harekete geçiriyorsunuz. İşte yağları kırıp adeleli hale de döndürmeye çalışıyorsunuz falan. Ama bale öyle belli bir yaştan sonra yapılacak bir şey değil. Ama ben ne yaptım? Kendi hayatım içine dansı çok soktuğum için, sahnede dans ettiğim için, sahnede devam ettiğim için sahne öncesi provalarımız, sahneden önceki ısınmalarımız, onun dışında da gene ben de pilatese yapıyorum haftada 3 gün falan.
3: Yonca Evcimik hayatında hiç kilolu olmadı değil mi ya?
4: Kendine göre oldu ya. Tabii kendine göre ya oldu
3: kadınların
4: yani.
3: Kadınların böyle bir şeyi var zaten. Bir takıntısı var zaten yani.
4: Bir takıntılıkla ilgisi yok. Şimdi belli bir zaten o konservatuvarda okuduğunuz müddette kilo almak diye bir şeyin söz konusu değil yani. İmkansız öyle bir şey. Ama ondan sonraki dönemde tabii insan yaşla beraber de biraz insanın değiştiği için işte yavaş yavaş biyoloji de değişiyor. Dolayısıyla fizik değişmeye başlıyor. Kendime göre benim de ben kilo aldım dediğim dönemlerim evet maalesef var.
3: Ya bir de bale diyoruz ya bizim aklımıza ilk bu parmak uçlarında
4: puant. Puant, işte onun adı puanta şişmak. Puant o şeyin adı.
3: Durabiliyor musun sevgili tabii Yonca şu an? Hala.
4: Dururum tabii, evet.
3: Ama onun
4: hala
3: özel, bir, özel bir şeyi yok mu? Ayaktaki özel bir şey değil mi o?
4: O ayağı giydiğinizin adı puant işte. Onun önü düzdür. Hatta aslında dünyanın
3: ama en, yine de zor ya.
4: Çok zoru bir yana bırakın. Yani ben çok önümüzde bir sürü ablalarımızdan biliyorum. Yani baleden, operadan. Parmakların arasının yarı olup kapandığını biliyorum. O tırnak parmakların birbirinden ayrılmadığını biliyorum. Yani o kadar kan şey yara.
3: Bir süre sonra alışıyor çok, galiba değil mi insanlar?
4: Yani alışıyor tabii ama sonradan bir şeyler çıkıştı. Mesela benim dönemimde böyle bir başlıklar çıktı. Parmağının ucuna geçiriyorsun onları. O kadar zarar vermiyor gibi gibi ama o tabii ki çok meşakkatli yani. Hiç öyle kolay değil.
3: Bir de biz şey zannediyoruz. Yonca Evcimik hep dansçılarla beraber dolaşıyor. Öyle keşke, alışmışız.
4: Keşke öyle olsa. Keşke öyle olsa. Evet, bir dönem öyleydi zaten. Komün gibi yaşıyorduk yani o 90'larda. Çünkü çok yoğun tempo, işte yeni yeni albümler çıkıyor, konserler falan derken gerçekten bir dönem bayağı hem orkestram hem dansçımla birlikte aynı evde yaşadığım oldu bile benim.
3: Çocukluktan beri var değil mi bu? Küçük yaşlardan beri konservatuvar falan.
4: Tabii ben ilkokul birinci sınıfta klasik baleye başladım. İlkokul biter bitmez de işte İstanbul, o zamanki adıyla İstanbul Devlet Konservatuvarı'ydı. Sonradan Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı oldu. Oraya girdim. Okurken 79 senesinde müzikallere başladım Yedi Koç Müdürümüzle beraber. İşte 4-5 sene oradaki Şan Tiyatrosu yanana kadar hemen hemen bütün müzikallerde rol aldım. Arkasından Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu'na geçtim. 90'a kadar da Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu'ndaydım. Artık ondan sonra da dedim bu sahne benim. Ben dedim şarkımı da yaparım arkadaş, o sahnenin önüne geçerim. Netekim öyle oldu.
3: O gün bugündür.
4: O gün bugündür böyle.
3: Maşallah ama ya baya baya değil mi? Yani hani.
4: Evet, çocuk işçi gibi çalışmaya başlayayım.
3: Evet ya, yazık günah ya.
4: Hiç hakikaten günah demiyorum ben. Kendim isteyerek yaptım bütün bunları. Kimse beni zorlamadı.
3: Kendim kaşındım.
4: Kendim kaşındım. Aynen öyle.
3: Ama olsun be, çok da güzel olmuş.
4: Güzel
3: ya.
4: Oldu, güzel oldu. Evet.
3: Hakikaten yani. Hani bazı isimler gerçekten bir ikincisi yok. Yonca Evcimik bambaşka bir
4: çok
3: isim ya.
4: Çok teşekkür ederim.
3: Yonca Evcimik, Yoncimik diyorlardı değil mi sevgili Emel?
4: Diyorlar, diyorlar. Diyorlar Yoncimik.
3: Yoncimik. 1991 yılı abone, abone kendine gel. Ondan sonra 8-15 yani bir şey soracağım.
4: Bandıra.
3: Ya yani bu şarkıların içerisinde Yonca'nın en çok tuttuğu, en çok sevdiği ama hepsi ayrı ayrı çocukların ya falan filan diyorlar.
4: Ama Allah aşkına. Bir, şey var.
3: Bir
4: şarkı,
3: tane vardır yani.
4: Şimdi abone çok önemli benim için. Çünkü mihenk taşı yani. Bu müziğin başlangıcı gibi bir şey oldu.
3: Tahmin eder miydin peki o aboneyle o şekilde bir çıkış olacağı?
4: Kimse
3: aklına
4: öyle
3: miydi?
4: Bir şey tahmin edemez. Sadece temenni yeter. Yani ben çok inanarak ve çok isteyerek bir şey yaptım. Belki de ilk defa aslında normalde şarkı sözünün üzerine beste yapılır ama abonede beste üzerine şarkı sözü yapılır. Ben de tam tersi şarkı üzerine beste yapıldı gibi. Çünkü rahmetli Aysel Gürel, yani beni çok iyi tanıyorlar ondan. Hepsinin çocuğu gibiydim artık. Yıllardan beri aynı müzikallerde olduğumuz için. Dans etmemin ön planda olduğunu, dans ederek dansçılarımla şov yapmak istediğim bildiklerinden o nitelikte bir şeyler yapıldı. Yani o söz yazdı, öteki ona göre dans olsun diye ona göre düzenlemesi yapıldı falan. Tabii ki bu yeni bir şey, bir ilk oldu. Onun için benim için gerçekten çok
3: sadece önemli. Şarkı değil, şarkıdaki dans da akılda kalıcı.
4: Aynen,
3: yani
4: evet. Bugün ama bunların hala hiçbiri planlanan, yani bilinemez bu kadar iyi olacağı. Biz sadece kendi inandığımızı, doğru bulduğumuzu, bize güzel geleni, bizim eğlendiğimizi, kendi eğlendiğimizi özellikle.
3: O klipteki sevgili Yonca, o klipteki dans tamamen senin yani
4: hangi
3: bulduğun
4: abone. Tabii yanımda benim iki tane dansçı arkadaşım var orada. Hep birlikte çalışıp çıkarıyorduk hareketleri, dansları o dönemde. Biz öyle, nedense öyle uygun gördük. Hoşumuza gitti. Yani
3: bir de var ya, o şarkıda başka da oynayamıyorsun. Yani abonede böyle rahat oynayayım, kendim istediğim gibi oynayayım diyorsun ama mümkün değil. Bir anda ister istemez o hareketler.
4: Hareket çünkü yapıştı.
3: Bugün bile öyle ya. Yani. Yapıştı öyle. Oraya yani.
4: Yapıştı. O da yapıştı. Haydi Sallayalım Dünyayı diye bir şarkı var. Onun dansları da yapıştı. Bazı şeyler yapışıyor. Lambada da yapışacak inanıyorum. O kafada gidiyor çünkü.
3: Çok güzel ama Lambada da çok güzel. Klibi de çok güzel,
4: çok güzel oldu.
3: Rengarenk.
4: Evet.
3: Danslar süper.
4: Çıkış günlerinde ekonomik kötü falan derken.
3: Zaten sıkıntılarımız var, problemlerimiz
4: gibi,
3: var Allah aşkına.
4: Mis gibi cıvıl cıvıl seyredin işte, içiniz açılsın, enerjiniz yükselsin falan.
3: Harikasın ya. İyi ki varsın. Bir şey soracağım sana. Şimdi herhalde bir sanatçı için en güzel şeylerden bir tanesi zannediyorum şarkılarının sözlerinin insanlar tarafından bilinmesi, öyle değil mi?
4: Tabii, yani o şarkının sevilmesi, söylenmesi, hep birlikte varsa dansının yapılması bundan daha şahane olur.
3: Fakat sende şöyle farklı bir durum da var. Yonca Evcimik'in şarkılarını kendi dönemi, sonraki dönem, bütün jenerasyonlar biliyorlar, ezbere biliyorlar ya.
4: Evet, müthiş şu anda şey da mesela artık hani ilk en son çıkan Alfa Kuşağı mıydı ya bu yeni okuldakiler? Alfa Kuşağı şu anda sene sonu gösterilerinde Abone ve Haydi Sallayalım Dünya'yla sene sonu gösterisi yapıyorlar.
3: Yani çok güzel bir şey değil mi?
4: Bu çok şahane bir şey. Tabii bu bir faktör, anne babanın 90'larda büyümüş olması olabilir. Hı hı. Onlar hakikaten çok sadık 90'lar onlar. Görüyorum onu konserlerde de çünkü. Hem o anne babadan duyuyorlar. Duyuyor, ondan sonra şahane bir önünde şey var. İnternet diye bir şey var yani, giriyor. Kim bu kadın? Başka şarkısı var mı? Hı hı. Falan derken hemen hakim oluyor konuya.
3: Ben mesela Kendine Gelin o introsu var ya, Allah'ım ya Rabbim ya.
4: O intronun nasıl yapıldığını biliyor musunuz peki?
3: Yok, bilmiyorum nasıl yapıldı.
4: Anlatayım. Çünkü o dönemde bunu çekecek bir şey yok öyle stüdyoda.
3: Ya hangi yıl?
4: 92.
3: 92 yılında böyle bir şey yok ya, vallahi billahi.
4: Tabii,
3: bir Michael Jackson var, bir Yonca Evcimik var
4: o
3: yani.
4: O kadar işte. Sonra da bir Madonna var, bir Yonca. Bilemedim kıymetimi yani diye. Yani o sound'u çıkarabilmek, o sesleri alabilmek için başındaki stüdyonun içine tahta döşendi. Dansçılar geldi ve o danssız orada yaparak çektik. Başka türlü olamıyor.
3: Bir dakika, o klipteki sesler gerçek.
4: Gerçek ses.
3: Ciddi misin sen
4: Allah
3: ya?
4: Allah billah.
3: Allah Allah. Emel, olaya bakar mısın ya? Müthiş bir şey ya. Gerçekten müthiş bir şey.
4: Bir de şeye bakar mısın yani? İmkansızlıklardan nerelerden ne çıktığına bakar mısın?
3: Zaten o dönemde çok büyük fark yarattı yani Yonca Evcimik. Bunlarla çok büyük fark yarattı.
4: Yenilik. Hala işte devam ediyor. Yenilik oldu.
3: Peki bir şey soracağım. 90'lar ve günümüz. Bir kıyaslama yapsan sence ne dersin?
4: Vallahi bunu bana bir 5-6 sene önce sorsaydınız şey derdim yani. 90'lar 90'larda kaldı. Hani hayat bir taraftan devam ediyor. Dünya değişiyor bla bla. Ama bugün sorduğunuz zaman 90'lar geldi gene 90'lar.
3: Öyle mi?
4: Tabii yani, ben deli gibi 90'lar konseri yapıyorum. Ve insanlar niye
3: sesler... Hakan'la beraber gittiklerinizi, Hakan Küfündür'le beraber çıktığınız...
4: Evet evet,
3: çıktığınız,
4: doktor zaten Hakan beni şeyimden, yuvamdan çıkardı. Tabii kaç sene çocuk, ne olur Yonca gel yapalım. Çünkü ben hayır de 90'lar ya falan, yeni şeyler yapalım, bilmem ne falan böyleydim. En sonunda girdik hanıma. Aman hadi be dedim, deneyelim yani. Tam pandemi
3: İlk
4: öncesiydi.
3: İlk de
4: pandemi öncesiydi. Başladık. Çok hadi ya, okey tamam, olabilir galiba derken pandemi oldu. Ondan sonra, pandemiden sonra son gaz zaten, bir başladık, şimdi devam ediyoruz.
3: Hem yurt içi hem yurt dışında oldu bildiğim kadarıyla.
4: Tabii yani üstelik onlarla daha çok şey yapıyoruz. 90'lar festivali gibi yani, tek ben de olmuyorum. 90'larda işte Çelik oluyor, Burak oluyor, Mansur oluyor falan, böyle çok keyifli oluyor.
3: Çok güzel bir şey ya vallahi. Evet. Biz iyi ki o 90'ları görmüşüz, yaşamışız. Şu içeridekilerin çoğu sevgili Yonca'mık hiçbirini bilmiyor yani.
4: Bilmiyor ama öğreniyorlar.
3: Görmediler
4: işte.
3: Görmediler, öğreniyorlar, ancak bakıyorlar ediyorlar falan. Yani
4: yani 90'lar sadece o anlamda değil, yani müzik anlamında değil, genel olarak da çok güzel yıllardı yani. Ekonomik olarak da her şey çok güzeldi.
3: Televizyonlar
4: geldi, televizyonlar açıldı, radyolar, yani böyle inanılmaz bir gelişme çağıydı yani o dönem.
3: Gerçekten çok güzeldi ya.
4: Yani abone çıktığında, çünkü bir tek TRT vardı mesela, öyle diyeyim ben. Biraz daha sıksaymışım, siyah beyaza çıkacakmışım ben. Evet. Biraz daha siyah beyaza çıkarmışım.
3: Ya bir şey söyleyeyim mi? Bak biz gideriz. Biz gideriz de sen kalırsın, söyleyeyim yani.
4: Evet, bu enerjiyle, bu güzellikle. Hepinizi gömeceğim. Tövbe yarabbim ya. Ya çok o enerji
3: güzel,
4: işte.
3: Ya çok güzel bir şey diyeyim ama ben herkesin buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum aslında.
4: Evet. Onun için zaten insanlar beni görünce çok mutlu oluyorsa, hiçbir şey yapmasam da. Adile Naşit gibi oldum ben biraz.
3: Ama onu gerçekten böyle oynamıyorsun değil mi?
4: Efendim?
3: Oynamıyorsun, gerçekten böylesin değil mi?
4: Böyle derken?
3: Yani böyle enerjik, böyle iyi hisseden, işte, böyle güzel hisseden.
4: This is me. Böyle kalkıyorum yataktan yani.
3: Ne yapıyor bir gün boyunca, böyle bir konser monser herhangi bir şey yoksa? Yonca Evcimik.
4: Vallahi genelde ben boş zamanlarımda direkt Bodrum'a gidiyorum mesela. Yarın ben böyle bir iki hafta rica etmiştim ona. İki hafta etimden sütümden yararlanabilirsiniz ama sonra beni bir bırakın.
3: Biliyorum, Nazlı Hanım'la konuşmayı hatırlıyorum ben. Tarihi denk getirmek için. Ne zaman gidiyorsunuz?
4: Yarın akşam inşallah.
3: Ne zaman?
4: Yarın akşam.
3: Yarın akşam. Yani kırk payı kurtardık Kemal. Öyle böyle değil. Bir gün geciksek var ya.
4: Tutamıyoruz zamanı. direkt Bodrum'a. Ablam orada, kediler köpekler orada. Yani bu ne, orası benim için bir 2000'den beri yaşıyoruz biz orada. Hakikaten yani başka bir gelen arkadaşlarım da aynı şeyi söylüyor. Sanki farklı, paralel evren gibi burası diyorlar. Sanki hiç normalde olan sıkıntılarımız, dertlerimiz, tasalarımız yok gibi.
3: Orada
4: evet. Paralel evren gibi yani. Burada kimse bize dokunamaz. Onun için orası sonra çok iyi geliyor. Ama biz Ocak ortası gibi hep beraber sonra buraya geliyoruz. Haziran'a kadar burada oluyoruz. Bir tek pandemide 2,5 sene falan hep orada yaşadık. Yani hayatımın en güzel yılları diyebilirim.
3: O pandemi dönemi değil mi? Evet. Bodrum'da geçen süreç. Evet. Kediler, köpekler çok mu?
4: Şu anda iki köpeğimiz, bir kedimiz ev içi var ama bir tane de yanlanmamız var. O da gelecek herhalde bizden gibi gözüküyor. Ama bahçede 4-5 ayrıca kedi var. Ama ben 11 köpekten falan geldim buralara.
3: Vay.
4: Hepsi eceliyle çok şükür. Çünkü aileydi, anne baba işte, yavrular. Onun dışında İstanbul'da iki tane falan böyle. Ama böyle kalmaz bu iş, çoğalır ben biliyorum. Biraz daha Bodrum'da yoğunlaşmaya başladığı noktada orası bir barınağa döner.
3: Öyle bence, mi? Döner. Bir de o tarz yerlerde geliyorlar, alıyorlar, bırakıyorlar, ediyorlar falan filan, böyle hikayeleri çok duyuyoruz ama.
4: O şeyle ilgilenmiş yani. Çünkü tekneler geliyor, turistler geliyor, yanlarında köpekleri var. Ve o köpekler çıkıyorlar dışarıya, bizim yerel köpeklerimizle çiftleşince hibrit oluyor çıkanlar. Yani böyle sokak köpeğe bak, kısa bacaklı. Uzun bacaklı ama fino. Böyle cins köpekler oluyor.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor.
4: İlk sahne.
3: İlk sahneyi böyle. İlk profesyonel sahne.
4: Şimdi bir sürü öyle sahnem oldu. Ama mesela ilk abone defa çıktığında bir cin markasının tanıtım gecesinde çıktım ben. Mesela ilk. Çok enteresan. Ondan sonra dansçılarımla beraber. İlk öyle nasip oldu. Enteresan bir şekilde.
3: Neydi? Nasıldı peki? Ne hissettin? Çok güzel değil mi?
4: Çok güzel ama şöyle bir şey var. Ben zaten yıllardan beri sahnede, normal hayat olmadığım zaten sahnede olduğum kadar. Zaten hani sahne benim için bir şey ama kendi işimi yapıyor olmak, ön planda kendim olmak bambaşka bir şey tabii. Sonra bir sürü konserlerimiz oldu Türkiye genelinde. Hep böyle şeylerde, o zaman tabii böyle kültür merkezleri ya da spor konser salonları yok ki. Spor salonlarında yapıyorduk biz konserleri o zaman. Böyle yankılana. Ama ilk en şey olan 90'da çıktı, 91'di sanıyorum. Ataköy Marina'da bir 5000 kişilik yer açıldı. Reggaeton'un arka tarafında. Ve onun ilk açılışındaki konseri biz başlattık, konseri yaptık. Yani biletli bir konserdi. Ve bence Türkiye'nin ilk görüp göreceği sahneydi o. Yani muhteşem bir dekor, 16 kişilik bir dans grubu, muhteşem bir orkestra. İşte Aydın Karabulut, Ozan Doğulu, Ozan Çolak, ya böyle sağlam bir orkestra. Şahane bir vokal, o zaman işte Kenan benim vokalimdi, Doğulu, Sibel Alaş. Ondan sonra Altay falan da oldu o zaman işte. Bizim Altay bile, Mr. Echo. Vallahi böyle.
3: Vay be.
4: Tabii. O konser ilk profesyonel benim düşündüğüm tarzda. Çünkü dünya standartlarına yakın bir işti o.
3: Sen bir şey olursa en iyisi olacak diyenlerden misin?
4: Başak Burcu'yum ben.
3: Başak Burcu'sun, evet, doğru.
4: Başak Burcu'da yükselenim de kova iyice elden ayaktan yani. Tanışmayayım benden. Onun için o hakikaten, bir de onu mesela bugün var mı kaydedersen. O dönemlerde bir tek Kanal 6 var. Kanal 6 çekmiş. O da artık bantlarda kalmış. Yani bir iki tane kurtarılmış malzeme var ama hani çok bir şey de anlaşılmıyor aslında.
3: Evet, o zamanki maalesef görüntüler de çok iyi görüntüler de değil.
4: Ne telefon var o zaman. Fotoğraf makinesi 3-5 kişi de var. O zaman bir tek VHS bilmem ne, işte televizyonlar bir şey çekiyor galiba, neyse. O kadar ya. Ya malzeme yok elimizde o günden maalesef. Çok acı, en acı tarafı bu.
3: Evet.
4: Sonra o şeyi de bir yere taşıyamadık, doğru düzgün dekorumuzu. Çünkü bayağı bir böyle demir yığını bir dekor. Sonra onun bir kısmını alıp Rumeli Hisarı konserlerine taşımıştık. Çünkü o dönemde öyle pratik dekorlar da yok. Yapıldı mı böyle ben vinçle çıkıyorum yukarı. Efendim mesela 4 tane merdiven var şeye gelen. 2 merdiven açılıyor. Altından platform çıkıyor. Üzerinde orkestra.
3: Vay be.
4: Tabii tabii tabii falan. Böyle acayip bir şeydi yani.
3: Yani bunları bugünlerde yapıyorlar. Yani evet. Bugünlerde ve bugün, her isim
4: bugün
3: de
4: bile
3: yapmıyor.
4: Öyle bir dekor yok.
3: Bugün bile
4: öyle bir dekor yok. Hayır, müzikallerde ya da şeylerde olabilir. Devlet opera valisi oralarda olabilir ama sahneye çıkan benim gibi bu iş yapan insanların hiçbirinde henüz böyle bir dekor olmadı.
3: Müzikle dans sahnede zor bir şey değil mi ya? Biz izlerken nefesimiz kesiyor. Böyle nefesim daralıyor yani bayağı.
4: Şöyle
3: bayağı.
4: Zor.
3: Eşlik de etmeye çalışıyorum.
4: Şöyle zor. Ben klasik bale mezunuyum dedim ya. Yani baleyin bale nefesi ve bale duruşuyla şarkı söylerkenki duruş zıt noktalarda. Bir tanesinde karnınızı içeri çekiyorsunuz, bütün vücudu yukarı taşıyorsunuz, poponuzu sıkıyorsunuz, dans. Ötekinde vücudu rahat bırakmanız lazım. Bu karnımızı sıkacağımız yeri rahat bırakıp diyaframları doldurmanız lazım. Alakası yok yani olayın birbiriyle.
3: Bir an kendimi düşündüm orada da yani.
4: Ama işte bunu böyle çalışınca oluyor, olmuyor değil. Yani işiniz buysa, öncelikle besleyiniz danssa birincil olarak olabiliyor, oluyor. Çok. Dünyada örnekleri var. Madonna var, Jennifer Lopez var, Beyoncé var falan yani. Gerçi onlar da artık yarı yarıya playback karışık canlı yapılıyor. Türkiye'de de öyle yapılıyor artık.
3: Ama
4: zaten
3: sonuçta çok da zor bir şey aslında yani.
4: Zor. Ya bırak canlı söylemeyi, hiç söylemesen de aynı anda söylüyormuş gibi dans etmek de zor zaten. Hı hı, hı. Yani zor. Gerçekten. Bu kolay işler değil.
3: Şimdi Çılgın Bir Diş. Acayip bir müthişti yani.
4: Evet, dönemin en iyi.
3: O dönemin gerçekten harikaydı.
4: Dün birincisiydi.
3: Senin gerçek kişiliğinle arasında fark.
4: Hiçbir fark yok.
3: Yok mu?
4: Onun için zaten çok başarılı oldu bence. Yani ben başka bir şey oynamak zorunda kalmadım.
3: İstedin mi peki?
4: İlk başta ben istemedim, korktum çünkü ben bir Çılgın Bir Diş fanıydım. Gırgır'da yani ben turneye gittiğim zaman falan evde biriktirirlerdi. Ve aman atmayın onu, Çılgın Bir Diş okuyacağım diye. Ve bana bu teklif olarak gelince korktum, çizgi karakteri hayata taşımak insanlar sever mi sevmez mi, çok tedirgin oldum. Bir müddet kabul etmedim, sonra kabul ettim.
3: Peki tiyatroyu, sinemayı hep istedin mi?
4: Hep istedim.
3: Hep.
4: Ya ben küçükten belliymiş benim ne olacağım. Ya ben daha ilkokul öncesi mesela uydurup tiyatrolar yazıp kendimce etraftaki çocukları toparlayıp öyle oynatıyormuşum. Yani hayal meyal hatırlıyorum onları. Ama hep böyle doktor oyunları bilmem ne. Efendime söyleyeyim işte heykeller yapmalar. İlkokulda bir de klasik baleye başladım. Ama dediğim gibi daha 79 senesinde direkt müzikallere girince orada o tiyatro sevdası da zaten içine düşüyor. Bundan yani hepsini aslında çok isteyerek, hedefleyerek, önce hayalini kurarak,
3: evet,
4: yani şimdiki manifestlemek gibi, gerçekmiş gibi imgeleyerek bu noktalara geldim.
3: Var mıdır kişisel gelişimle falan böyle?
4: Hiç alakam yok. Kendi kendine yapmışım yani.
3: Allah
4: sonradan
3: Allah.
4: Bunlar ortaya çıktı ya böyle işte şey.
3: Senin
4: secret,
3: yıllar öncesinde bildiğin şeyler aslında.
4: Secret falan. Evet, evet. Onların ben ne olduğunu okurken ben bunu zaten yapıyormuşum falan oldum. Bilinçli değil. Ama işte o iyi niyet var ya hani başka yere sapmadan direkt.
3: Yapıyor muydun gerçekten bu? İmgeliyor muydun?
4: Yapıyormuşum.
3: Yapıyor
4: şimdi
3: musun?
4: Oraya şeyler katılıyor. Niyetlerimiz kötüleşti. Öyle olmuyor.
3: Okuyup
4: öyle
3: gördükçe fark ediyorum diyorsun yani.
4: O dönemde yani bu secretlar falan çıktığı dönemde nedir bu dediğim zaman bunu anlatıyor. İşte hayal edeceksin, hayal etmiş gibi göreceksin, imgeleyeceksin. Ben zaten öyle yaşıyordum. İyi hayal edeyim. Sabahlara kadar uyumuyordum hayal etmekten. E demek bu ne demek işte, bu aynı şey. Dolayısıyla o ama çok saf, sadece o niyetle istediğin zaman oluyor galiba. Şimdi öyle niyetlerin arasına başka şeyler bulaşınca olmuyor.
3: Sen oyunculuğunu nasıl buluyorsun?
4: Yani ben zaten genelde şeydi işte, Çılgın Bir Diş aslında çok hem draması olan bir diziydi ama aile ilişkileri, dedek, torun ilişkisi, arkadaş ilişkileri falan. Yani seyrettiğim zaman hoşuma gidiyor yaptıkları ama ben kendimi komik buluyorum. Yani durum komiği var bende gibi geliyor biraz. Hareketlerim falan komik. Hani arkadaşlarım
3: ya
4: da öyle.
3: Ya bunu söylerken de komik zaten.
4: Vallahi öyle yani, arkadaşlarım da öyle. Sen de ya hiçbir şey yapmasan da komiksin Allah. Adelen Aşit de öyle diyor. Yani bilmiyorum. İçimden var öyle, içimde bir şey. Yerinde ya duramıyorum. Şey, ya aniden kalkıp dans edebilirim.
3: Bazı mesela tweetine bandım.
4: O zaman da Twitter'ın ne olduğu bilinmiyor. Ben tweetine bandım.
3: Evet ya. Ya bu çok enteresan değil mi ya?
2: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor.
4: Hayat kısa. Anı yaşıyoruz. Şunları da yapalım. Daha hepsi hayallerimiz var önümüzde.
3: Var ya Yonca Evcimik de hayat kısa diyorsa.
4: Diyorum daha kaç yaşındayım? Daha 18'im ben ya. Yani akıl olarak yani.
3: Akıl olarak ve görüntü olarak. Gerçekten öyle yani. Hakikaten yani.
4: Yani işte şu zamanı boşa harcamayayım. Hiçbir şey ertelemeyeyim. Ben zamanda
3: öyle
4: çok...
3: mi gerçekten?
4: Ama ben çok yaptım. Yani o dönemde özellikle 90'lar böyle 2000'lerin 2005'lere kadar falan çok hep erteledim her şeyi. Dur şunu da yapayım, dur şu albümü de yapayım, dur şunu da yapayım. Bir dakika ya dur nereye kadar yani? Hani bir yerden sonra gerçekten önceliğim diye. Zaten hep ailemde önceliğim.
3: Tam onu soracaktım ya. Önceliğin ne, sıralama yapsan önceliğin müzik mi diyecektim, dans mı diyecektim, ne?
4: Ailem ve işim.
3: Ailem
4: ve
3: işim.
4: Ailem önce sonra işim. Ama ailem içinde benim kedi köpeklerim de var öyle düşünün yani.
3: Onlara karşı müthiş bir bağlılığın olduğunu biliyoruz.
4: Ama şimdi gene ailem. Sonra şey gezmek, tanımak, o hayatımı yapmak istediklerimi gerçekleştirmek. Sonra işim diyemeyeceğim ki yapmak istediklerim içinde çünkü işim de var aslında.
3: Gezdin mi peki bol bol?
4: Ben yani şöyle söyleyeyim. 79'da işte başladım müzikallerde çalışmaya. Yani profesyonel olarak çalışmaya başladım. Para kazanıyorum çünkü. 365 gün, 330 gün çalışıyorduk. Geri kalan 30 gün tatildi. O 30 günü bütün bir senede kazandım parayı.
3: Çatır
4: ama geziyordum. Yani çok güzel gezdim. Her yeri gezdim. Bütün baş şehirleri, Avrupa'yı, Amerika'ya gittim geldim falan. Yani hakikaten çok güzel gezdim. Gezmediğim doğada bir sürü yer var. Şimdi onları geziyorum.
3: Nereler mesela?
4: Geçen sene mesela...
3: Gitmek istediğin şu anda çok gitmek istediğin aklında kalan bir yer var mı?
4: Bir sürü
3: mı?
4: Var canım.
3: Ne?
4: Bir sürü var. Mesela Peru var.
3: Peru.
4: Ben mesela Brezilya var.
3: Ailece mi gidiyorsun sen?
4: Ablam da... Yani gidiyorsun. Bazen ablamla, bazen arkadaşlarımla gittiğim geçmişte de oldu. Ailece gittiğimiz de oldu. Ama işte dediğim gibi yani mesela işte Avustralya'ydı. Safari'ye gittim, Nairobi'ye. Ondan sonra cuma söyleyeyim işte fil barınaklarına gittim.
3: Böyle çılgın bir tarafın var mı?
4: Ne gibi?
3: Yani ne bileyim işte paraşütten atlama merakı olanlar
4: yok,
3: vardır. Böyle heyecan arayanlar falan.
4: Ne spor? Ekstrem sporlardan hiç hoşlanmam ben. Daha o biri yaparken midem kalkıyor yani. O kadar kötü oluyorum. Şeyde seyrediyorsun böyle yer cam, o gün seninle konuştuk ya. Şeyin
3: böyle bir teras
4: gökdelenin tepesi cam. İnsanlar yürüyüp de çatlatıyorlar onları şakadan böyle falan. Ya ben seyrederken havale geçirecek gibi oluyorum ya. Değil oraya çıkmak. Yanı uçurum yerden geçerken, ay İtalya'ya gittik öyle geçen sene ablamlar, yemin ediyorum ben bu duvara doğru böyle bakmaktan midem bulandı. Böyle uçurum ve yanında şey yok, hani böyle bir araba kaysa tutacak şey yok kardeşim, o Amalfi'de ödüm koptu, ödüm. Onun için öyle şeylerle ilgim yok benim.
3: Çok güzel. Keşkelerim var mı?
4: O vardır, olmaz olur mu? Var. Bir sürü var.
3: Ne mesela?
4: Ya benim ilk aklıma gelen çok komik bir şey aslında, keşke diye. Şey mesela.
3: Ne?
4: O dönemlerde yani çok 90'larda özellikle. Hatta bir tane bir firmanın adı söylenmiyor ya, onun için sıkıntı çekiyorum böyle konuşmakta. Marka söylenmiyor diye. Bir şeyin, bir dondurma markasının yüzü olmuştum. Ondan sonra söyledi, ilk zaten Türkiye'de de gire ilktir yani bir selebritiyle bir markanın buluşması. 90
3: ya birçok şey istendi yani baktığımız zaman sevgili Yonca Evcimik ya. Ne güzel ya.
4: Beni kimse.
3: Gerçekten
4: beni kimse
3: ya.
4: Unutamayacak. Beni kimse silemez.
3: Kimsenin öyle bir derdi yok da. Yani seni sevenlerin daha çok.
4: Vardır mutlaka da. Var canım.
3: Sektördekilerim
4: var. İnsanlar garibanlarla. Gerçi herkes bir tuhaflaştı şeyden sonra. Garip garip şeyler yazıyorlar. Hala sen sahneye mi çıkıyorsun? Hadi artık köşene çekil falan. Böyle mutlu oluyorlar
3: ya
4: herhalde.
3: Bu saçmalık değil mi ama? Yani insan kendini iyi hissettiği ana kadar, kendini dinç
4: i̇şte
3: hissettiği ana kadar.
4: İşte o edemiyor ama
3: hiç,
4: o yapamıyor. O yapamadığı için de yapanı şey
3: senin
4: yapıyor.
3: Senin peki onlara tepkin?
4: Üzülüyorum ben
3: senin
4: onlara.
3: Peki onlara tepkin mi
4: hiç
3: oluyor?
4: Hiç de cevap bile vermiyorum. Üzülmüyorum da ben. Öyle şey zaten hiç. Çok yani ki vakitlerini boşa harcıyorlar. Onlara üzülüyorum ben.
3: Sinirlensen seni demoralize
4: kalmış
3: ederler yani. Hep böyle olmaz mı?
4: Şimdi sinirlenirsek bunlar artık en iyi olmuş aşırız ya.
3: Keşke iyi diyordun. Dondurma
4: keşke
3: firması.
4: Keşke şey sonrasında acayip güzel reklamlar geldi bana. Ama mesela elektrikli süpürge. Abi Yonca Evcimik de yani elektrikli süpürgeyle evi süpürmez deyip geri çevirdiğim buna benzer bilim o.
3: Bir dakika.
4: Yok tabii canım yoksa şey.
3: Öyle mi çevirdin?
4: Tavuk günlerinde reklam, ben tavuk yemem. O ben yeri süpürmem. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Aslında çok güzel markamı korumuşum bugünden bakarsan.
3: Bence evet yani
4: Ama sonra bir baktım abi, herkes aynı anda 60 tane ayrı şeyin reklamında çıkıyor.
5: Bunun altında yatan biraz şey olabilir mi? Yani şimdi neticede insanlar yoncevcimi seviyorlar. Gerçekten evet. Böyle yani. Ve sayılı insanlardan bir tanesi yoncevcimik. Neden? Az önce başlarken söylediğimiz gibi, yani bugün alfadan 90'lardaki o X kuşağına daha kadar, öncesine kadar da insanlar seviyorlar.
4: Dinozor grubuna kadar.
5: Şey diyeceğim ya, yani insanlara güven meselesi.
4: O çok önemli.
5: O
4: çok önemli.
5: Yani
4: bu zaten hep şey de söylüyorum, yani bu işte oradan bir şey yaptırdım mı, bunu yaptırdığımı sordukları zaman diyorum ki, ben eğer bir şey yaptırıp da okey dersem, güzelliğine inanırsam, doğruluğuna zaten sen paylaşırım diyorum ve paylaşıyorum. Bu çok önemli. Yani zaten kendime de önem veriyorum ama benim doğrultumda birileri bir şey kalkışacaksa bundan emin olmak lazım.
5: Ev temizliği yaptın mı bu arada Yonca Hocimik?
4: Mecbur kalırsam yaptım tabii, çok
5: mecbur değil. Kalırsan.
4: Yani evet.
5: Genelde yapmadın ama.
4: Genelde yapmadım. Ama yaptım.
5: Elektrik süpürgesi kullandın mı mesela?
4: Kullandım.
5: Hiç? Ha, iyi, güzel. Nasıl kullanıldığını biliyor yani.
4: O zaman kullanıyor yani. Olsaydım belki de kabul ederdim.
5: Ya gırgırlar mırgırlar falan vardı, hatırlıyorsun.
4: Doğru, gırgır vardı.
5: Daha sonra teknoloji ilerledi, plastik oldu onlar
4: ya,
5: falan böyle.
4: Ya hakikaten. İşte şey de yoktu onda, elektrik falan yoktu onun gırgır. Fıttır fıttır fıttır topluyordu.
5: Tabii canım, tabii aynen öyle. Yemeklerle anlasın.
4: Çok güzel uydururum.
5: Çok güzel uydurursun.
4: Uydururum.
5: Hadi ya.
4: Yani annemi sevmişim
5: herhalde. Uydurduğun bir şey hatırlıyor musun daha sonra da, ayarını falan?
4: Ben hiçbir şey hatırlamıyorum ki onu hatırlayayım. Yani şu manada hiçbir şey hatırlamıyorum. Gerçekten hatırlamıyorum. Dün ne yaptın diye sorsanız 5 dakika düşünürüm. Dün şimdi bu kalktım şöyle yaptım.
5: Niye?
4: Yok, biriktiremiyorum.
5: Anlık
4: artık.
5: Anlık mı yani?
4: Biriktiremiyorum.
5: Ama gerek de yok ya aslında.
4: Çok eskileri hatırlıyorum. Eskileri hatırlıyorum ama yeni şeyde, yani benim için en korkulan şey, karşıdan böyle gülerek biri geliyor. Hatırlamadım mı dediği zaman ben bitiyorum çünkü hiç hatırlamıyorum. Ve hatırlıyormuşu oynuyorum karşı taraf kırılmasın diye.
5: Ama direkt hatırlamıyorum desen daha iyi.
4: Ama üzülmesin diye. Üzülürse diye şey yapıyorum. Bunda ne olmuş ya, nasıl hatırlamaz falan derler. Halbuki bilseler 16 milyon kişiyle şey yapıyorsun sürekli, yani hatırlamak çok zor.
5: Tabii ki canım.
4: Çok spesifik şeyleri belki hatırlayabilirim ama genel olarak zor. Olayları da hatırlamıyorum.
5: Geçmişe dair hatırlıyorum dediğin, hatırladığım çok şey var dedim. Ne mesela, unutmadığın bir şey ne var mesela?
4: Çocukluktan gelen şeyler yani. Onlar zaten hafızaya kazınmış olan şeyler.
5: Unutmadığın konser 5000 o konser galiba.
4: Bir sürü var öyle konser unutmadım canım.
5: Konserde başından geçen enteresan ya, unutmadığın
4: konserde
5: şeyler var mı? Komik.
4: Çok kötü, şey hareketler olduğu için akrobatiğe yakın şeyler, beni havalarda atlatıyorlar, zıplatıyorlar falan, öyle şeyler yapıyoruz. Her defasında hani ulan düşersen paniği var. Ama o sahneye çıkınca o da gidiyor. Ama deve kuşunda
5: olmadı değil mi hiç öyle bir şey?
4: Olmadı çok şükür. Ama deve kuşu kovaya tiyatrosundayken iki kere falan farklı oyunlarla, yanlış hatırlamıyorsam, krize girdik sahnede. Yani ben krize girdim. Ben girince herkes krize girdi, gülme krizine.
5: Öyle mi? Niye?
4: Çünkü yani Metin Akpınar, Zeki Alazır, Allah rahmet eylesin, Zeki Alazır. Allah senin kaşı gözü ayrı oynuyordu yani. Böyle bir şey diyecek mesela, Ajda diyecek başka bir şey söylüyor. Hayda ben giremiyorum repliğe, ben giremeyince kimse repliğe giremiyor. Birkaç kere böyle oldu sağ olsun, seyircimiz de hani şeyle karşıladı ve alkışlayarak hani bizi beklediler. Çünkü o krize girdiğiniz zaman çok zor çıkmak.
5: Ya ben en çok sağ olsun seyircimiz yani diyor. Şimdi karşımızda duran isim yoncevcimik, öyle ya da böyle. Yani bizim ekranlarda gördüğümüz, hayran olduğumuz. Ya benim için gerçekten meslek hayatımın en önemli, en güzel yayınlarından bir tanesi.
4: Ay, çok teşekkür
5: çünkü
4: ederim.
5: Çünkü çok sevdiğim bir isimle aynı stüdyoda buluşmak benim için son derece gurur verici bir şey.
4: Teşekkür ederim.
5: Sevgili yoncevcimi konuşurken şu geliyor aklıma. Şimdi ister istemez biz eski yeni kıyaslaması yapıyoruz. Ve o kıyaslamaların ben genelde geçmişe duyduğumuz özlem olduğunu düşünüyorum. Hareket de değişti artık. Yani bugün maalesef konsere giderken ağızları bozulan, küfürler içerisinde gidenleri de görüyoruz. Ama geçmişte yani sizlerde izleyicisine, kendisini izlemeye gelen insanlara karşı her yönüyle saygı gösteren bir...
4: Devir değişti yani. Bu sadece Türkiye'yle ilgili, dünyada da böyle. Yani bu rap hayatımıza girdiğinden beri. Bu var, dünyada da var. Bizde de var tabii. Ama o dönemlerde tabii çok farklıydı. Yani bu sosyal medya patlayana kadar, yani sosyal medya hayatımızı ele geçirmeye başladığından itibaren böyle şeyler oldu. Çünkü görmeye başladı herkes. Görmeye ve duymaya başladı. Dolayısıyla biz daha konservatif, daha kurallara bağlıydık. Gerçi o günlerde bile abone diye şarkı mı olur? Bandıra bandıra diye. Biz yani bizi az kakalamadılar. Yani kakalayanlar da bizim bir nesil öncelerimiz yani aslında. Tabii canım, her programda bunu anlatıyorum. Sabaha kadar siyaset meydanında tartışıldı yani bandıra bandıra diye şarkı olur mu diye falan. Hatta şey dediler, bakalım aradan geçsin 2-3 yıl bunlar kalacak, bunlar kalıcı değil, böyle olmaz falan dediler. 35 yıl geçti, buradayız.
5: Maşallah.
4: Onun
5: ya.
4: İçin yani maşallah. Bu biraz da arz talep meselesi gibi. Halk ne beğeniyorsa onu veriyorsun gibi bir şey aslında.
5: Kesinlikle çok güzel bir şey. Korkuların var mıdır? Korktuğun şeyler?
4: Vallahi en büyük korkum sevdiklerimi kaybetmekti. Önce babamı kaybettim.
5: Allah rahmet eylesin.
4: Arkasından bir sürü köpeğim de gitti. 3 sene oldu annem de gitti. Yani ama Allah ona bile öyle bir kuvvet vermiş ki ona bile alışıyorsun.
5: Evet
4: yani.
5: Evet.
4: Ona
5: Allah rahmet eylesin.
4: Öyle olduktan sonra şimdi benim artık hiçbir şeyden de korkum kalmadı. Yani hiçbir şeyden korkum kalmadı. Hiçbir şey şaşırmıyorum. Hiçbir şey beni şaşırtmıyor yani. Hiçbir şey şaşırtmıyor. Uzaylılar geldi gelir. Şöyle oldu olur. Ne şaşırıyorum ne korkuyorum yani. Bir acayip bir şey oldum.
5: Az önce sen konserlerden falan bahsederken, tarihlerden bahsederken takıntıların var mıdır? Yani tarih takıntılarının. Şu tarihte çıksın, bu tarihte çıksın, şöyle olsun,
4: yok,
5: böyle olsun diye.
4: Yok, tarih takıntım yok ama eskiden şeyim, o da Başak Burcu'ndan kaynaklı. Konuşuluyor işte şu tarihte şu ne böyle. Hı. Ayın 5'inde çıkacak bu değil mi mesela? Hı. Çıksın diye kendimi yırtıyordum. Hı. Ya kardeşim bırak, ne zaman çıkarsa çıksın yani. Hı. Hayatta öyle bir şeyim vardı benim. Olması gereken zamanda olacak her şey. Başak Burcu'nun şeyi var. Ama çünkü ben o güne kadar her şeyi yapıyorum çünkü.
5: Peki planlı üstüne yaşayan bir insan mısındır?
4: Dı.
5: Öyleydi. Dı zor yani. Değil miydi bu ya? Zor efendim? Değil mi? Zor değil midir bu? Bir de senin planlı yaşadığın bilmiyorum akla biraz.
4: Özellikle iş konusunda çok disiplinli, hı, planlı, programlı. Hı. Yani idim. Ama onu zaten kendiliğinden kaybetmek zorunda kaldım. Çünkü hiç kimse benim gibi planlı olmadığı için hiçbir şey benim istediğim zamanda olamadı. Olmamaya da devam ediyor. Ben de artık koyverdim. Valla takılmıyorum artık.
5: Yani sen onlara uydun.
4: Uydum. Aynen öyle oldu. Ayrıca onlar da bana biraz uydu. Yani onlara bakırsak onun için birbirimize böyle ortak bir müşterekte buluştuk.
5: Ne güzel ya. Evet. Vallahi çok güzel.
4: Zor oldu bunu kabullenmem ama kabullendim.
5: Sosyal medya dedin. Sosyal medyanın aran nasıl bu arada?
4: İyi, gayet iyi.
5: Öyle mi?
4: Herkesten önce ayanlardan biriyim gene her şeye rağmen.
5: Hadi be.
4: Tweetine bandımdan belli değil mi?
5: Belli canım. Oradan yani, belli de sosyal medyada vakit geçiriyor musun?
4: Geçiriyorum.
5: Özellikle Bodrum'a gittiğin zaman mı?
4: Yok, boş bulduğum zamanlarda. Her zaman gün içinde hiç bakmadığım da oluyor benim ama. Hmm. Ben öyle çok şey değilim o konuda. Hmm. O kadar değilim ama boşta bir kalırsam açıyorum, bakıyorum. Hı hı. Tamamen organik yürüyorum. Her yerde gayet organiyim. Ondan sonra hocama söyleyeyim. Başka bir tane fake bir hesabım da yok. Hı hı hı. Düşüyorum, keşfetlere düşüyorum. Kim bilir kimlerin nerelerine girip bakıyorum o keşfetten. Hani, Yonca Evci bana bakmış diyorlardır yani o kadar. Hatta diyorlar çevremdeki insanlar. Yapma ya, niye böyle yapıyorsun hani falan. Ne alacak? Baktım yani.
5: Bu çok güzeldi ya. İnanamıyorlardır.
4: İnanamıyorlar.
5: Yok ya, bu fake hesaptır. Başkadır
4: vallahi,
5: bu.
4: O çünkü
5: değildir.
4: O keşfette çünkü var ya öyle bir şey. Dikkatim çünkü basıyorum ona. Kimdir diye de bakmıyorum şimdi komik. Bakıyorum hop ötekine de giriyorum. Hop ötekine de giriyorum. Öyle.
5: Çok güzel ya. Duygusal bir insan mısın peki?
4: Evet. Aslında duygusalım yani. İçin için çok duygusalım. Ben hiç mesela şeyimi dışarı belli etmem. Hmm. Ben de öyle her dakika
5: değil bir şey yani. Değil mi ya?
4: Yani ama öyle yani mizaç olarak öyleyim. Hmm. Bir de aileden öyle büyümüş. İşte kol kırılır yen içinde kalır kafası var ya. Hmm. Herhalde biraz öyle, bilmiyorum ben. Hiçbir derdim en yakın arkadaşımla bile zor paylaşırım yani.
5: Allah Allah.
4: Kendim halletmeye çalışırım. Güçlü kadın var ya böyle. Benim kimse.
5: Ama bu çok yorucu değil mi sevgili Yoncuk?
4: Galiba yani. Yorucu evet.
5: Galiba yorucu.
4: Artık kaç yaşına geldim ya, alıştım ben bu duruma.
5: Kaç yaşına geldin Allah'ını seversen ya. Gayet yani. De gençsin yani.
4: Gencim
5: Allah
4: ayrı
5: Allah.
4: Konu ama yani neticede bir müddettir bu dünyada yaşıyoruz.
5: Hayret bir şey ya. Duyan da kaç yaş. En sevdiğin şey ne? Şöyle bir sıralama mesela. Yapsan. Sıralama yapsın. En sev yani kişi olarak düşünme bunları. Kişiler olarak düşünme.
4: En çok yapmaktan, ailemle birlikte olmaktan şey mutluluk duyuyorum. Başından beri hep ailemle birlikte olmak benim için çok önemli. Çok. Yani en beni mutlu eden, en kendimi güvende hissettiğim yer tabii ki herkes için geçerlidir. Ondan sonra en mutlu olduğum yer mi? Yer olsa zaten Bodrum. Genel olarak mutluyum ben ya. Yani var olanı kabulleniyorum diyeyim. Onun için çok böyle hani siz şudur diyebileceğim.
5: Bir de bir şey daha soracağım. Kariyerine muhteşem, muazzam bir kariyer. Kariyerine dönüp baktığında iyi ki yapmışım dediğin şey ne?
4: Hepsi.
5: Hepsi mi?
4: Yani hepsi gerçekten. Kendi aklım erdiğinden beri yaptığım her şeyi iyi ki yapmışım. Çünkü bugünlere getirdi beni o yaptığım her şey. Hatalarıyla, hı-hı, doğrularıyla. Hı-hı. Hatalar da yaptım arada.
5: Ders bazen hata mı? Onlardan ders oluyor musun?
4: Şöyle bir şey. Hata demeyeyim onlara, hı-hı, da. Yenilikçi ruhumdan dolayı hep yeni şeyler denedim. Aynı şeyi yapmadım hiç.
5: Ama neden sonra kendine gel.
4: Kendine gelden oluyor. Sonra bir Türkiye bir single kazandırmış olmak. Arkasından Türkiye'nin ilk rap şarkısıdır Vandıra Vandıra.
5: Evet.
4: Yani Günaha Davet mesela Türkiye'nin ilk house şarkısıdır.
5: Evet.
4: Dolayısıyla bütün bunları yapınca kan kaybediyorsunuz biraz. Çünkü yani sizi alışık olduğu yerde dinlemeye alışık bir kitle var ya. Hı-hı, hı-hı. O kitlenin azalması bundan kaynaklı.
5: Bir de genel bunlara hiç alışkın değil.
4: Hiç değil tabii. Hı-hı. Aynen öyle. Zaten bekliyorlar şimdi ne yapacak acaba. Bir de ondan ilk merak yani. Ve yadırgıyorlardı. Ve benden sonra aynısını yapan arkadaşlarım kazanıyordu aslında. Benden daha çok maddi olarak. Tabii. Ama o bir kan kaybetme. Ama bu da bu cesaretten dolayı ve bu yenilikten dolayı. Hani hiç o zaman da pişman olmadım. Bugün de hiç pişman değilim yaptığımdan. İyi ki yapmışım.
5: Vallahi çok doğru.
4: Kalıcı şeyler yapmışım.
5: Kalıcı diye. Şeyler. Hakikaten öyle yani. Muhteşem
4: yani
5: bir şey.
4: Yani ayda daha çok para kazanayım değil. Daha güzel şeyler bırakayım hedefim.
5: Peki ekonomik olarak istediğin oldu mu hayatta?
4: Vallahi o ölçülebilir bir şey değil herhalde. Yani ben gayet memnunum, hı, hayatımdan. Hı hı hı. İlk para kazanmaya başladığımda kafam sokacak yer peşinde dolaştım. Böyle araba alayım, onu alayım. Lükslerim yok. Ne pırlanta severim, ne marka severim.
5: Hala böyle misin peki?
4: Hala öyleyim. Hiç sevmedim. Ben emekli memur anne babanın çocuğuyum ya. Hı. Yani zaten onlara ulaşacak gücüm yok. Artı çok komime gidiyor. Yani ben bir markaya o parayı vereceğime sokaktan 10 tane köpeğe bakarım ya. Yani çok o paraları güzel. Bir çantaya 20 bin eurolar vermek ne demek? Deliriyorum bunları duyduğum zaman. Güzel. Yani bu o paralar nasıl kazanılıyor onu da anlamıyorum.
5: Evet.
4: Ben kazancımdan öyle bir şey alamam zaten yani. Hı-hı. Ben kendime yetecek kadar, kendimi devam ettirecek kadar şeylerim var çok şükür. Hı-hı. Hı-hı. Mis gibi yaşıyorum. Paralel evrenim var bir tane Bodrum'da. En kötü oraya gidiyor. Yani öyle bir durum var yani. Ama onun dışında o bu israf, o markalar, o da taşlar, fırlantalar... Çok kötü yani.
5: Sevgili Yonca, şimdi o mu bu mu bölümü yapacağız. Hangisini dersen artık.
4: Bu.
5: Abone mi bandıra bandıra mı?
4: Şu. Bana seçemeyeceğim şeyler sormayın.
5: Bilemem.
4: Ya. Şu.
5: Peki Walkman kaset mi CD player mı?
4: Şu.
5: Yine şu.
4: Yok yok Walkman kaset.
5: Walkman kaset.
4: Ya,
5: oldu mu Walkman kaset?
4: Olma mı?
5: Olma mı?
4: Olma mı tabii ki nelerim mi
5: oldu? 90'lar diskosu mu günümüz festivali mi?
4: 90'lar diskosu kesin net son kararım.
5: Klipte dans etmek mi sahnede dans etmek mi?
4: Sahnede dans etmek.
5: Niye?
4: Canlı canlının kıymeti başka bir türlü bir şey yani.
5: Seyirci karşında.
4: Yani o coşku o. Yani ben çok hasta bir şekilde sahneye çıkıp hiçbir şey yokmuş gibi aşağıya inmeyi biliyorum. Yani o enerji başka bir şey yani. Sahne enerjisi bambaşka bir şey.
5: Vay be, hasta adamı iyi ediyor yani.
4: Eder. Bağırsaklarınızı tutamazsınız. Sahnede olduğunuz müddet içinde aklınıza gelmez. O bile duruyor yani öyle değil.
5: Çok iyi.
4: Saygı duruşunda yani.
5: Dansçı ordusuyla şov mu tek başına spotlight mı?
4: Ay kesinlikle dansçı ordusuyla
5: dans
4: şov.
5: Dansçı ordusu biraz. Yonca Evcim'e sorduğun soruya bak ya.
4: Bana trilyonlar verin. Wimbledon stadyumuna çıkacağız seni deyin çıkmam yani.
5: En

0: karakteri.
1: Süper Baba mı, Ruhsar mı?
0: Çılgın Bediş.
1: Çılgın Bediş.
0: Hiçbirine doğru cevap vermiyor. İstediğiniz cevabı vermeyeceğim. Ama bu yok şu.
1: Fan mektuplarımı, Instagram DM'lerimi, mesajlarımı.
0: Mektup mu?
1: Mektup geliyor muydu fan böyle şey
0: fanlarda? Ham mektubu mu dedi. Ben ne anlıyorum, ham mektup mu? Ham mektup ne ya diyorum. Fan mektupları tabii ya. Olmaz mı, çuval çuval.
1: Okuyor muydu?
0: Çuval çuval. Birazını okuyordum. Çok da okumam gerekenleri zaten fan club'a ayırıyordu. Ben onlara bakıyordum yani. Ve hepsine cevaplar yazılıyordu. Kartpostallar gönderiliyordu. Türkiye'nin en fanlık fan club'ı da benimdir bu arada.
1: Vay be.
0: Evet.
1: Bale disiplini mi, 90'lar freestyle dansı mı?
0: Karışık ya.
1: Karışık.
0: Ben hepsi var bende. Ne diyeyim ben şimdi?
1: Vallahi billahi. Peki hızlı şarkılar mı, yavaş ritimli duygusal parçalar mı diyeceğim?
0: Hızlı şarkılar. Hızlı ya. Şarkılar. Yani şöyle dans ettiğim için ama tabii şeyin de ayrı bir tadı var. Ama benim albümde 10 şarkı varsa 2 tane slow vardır.
1: Kırmızı ruj mu, doğal makyaj mı?
0: Doğal makyaj.
1: Doğal makyaj. Ben makyaj falan...
0: Hiç işim olmaz.
1: Hiç işim olmaz.
0: Sahneye çıkarken okey. Çok mecbur kalırsam falan. Ay yani bir yere gidiyorsam evet.
1: Sahne sonrası sıcak çay mı, buz gibi enerji içeceğim mi?
0: Ben sahneden çıkınca ne yapıyorum? Bir an unutkanlık başladı
1: sahne,
0: işte
1: buyurun. Sahne,
0: sahne. Sahne neydi? Yani genelde nefes nefese inip bulduğum ilk yere şöyle kendim atlıyorum, sonra da su içiyorum.
1: Bitiriyoruz yavaş yavaş. Peki tamam. Evde sakin bir akşam mı, nostaljik 90'lar partisi mi?
0: Sakin bir akşam.
1: Sakin bir akşam ya. Yonca hakikaten harikasın ya.
0: Sakin bir
1: vallahi.
0: Akşam.
1: Bir günü hayranlarla geçirmek mi, bir günü tamamen kendine ayırmak mı?
0: Onlarla da geçirmek. Ve onu da yaptım yani. Hani çok yakın geçmiş şey yapmadım ama ara sıra yapıyorum. Fanlarımla beraber toparlaşıp bir şeyler yapıyoruz.
1: Çok güzel ya.
0: Çok kemik olanlarla.
1: Sevgili Yonca, iyi ki varsın.
0: Teşekkür ederim.
1: Her zaman da lütfen var ol.
0: Allah bize izin verdikçe olacağız.
1: Verir veriyor yani, görüyoruz onu. İyi ki varsın. Sevgili Yonca Evcim'i konuğumuzdu bugün hanımlar beyler. Harika bir program oldu. Seviyoruz sizleri. Tekrar görüşmek üzere diyoruz.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası sona erdi. Sona erdi. Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te.
3: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
2: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi. Hybrid Marking. Futbolda savunma yapmanın iki temel yolu vardır. Birebir markaj, yani savunmacının bir rakibe birebir yapıştığı sistem ve alan savunması, yani oyuncuların bir rakibi değil bir bölgeyi savunduğu sistem. İşte hybrid marking bu iki yaklaşımı aynı anda kullanan bir savunma anlayışıdır. Amaç topun olduğu bölgede rakibin en tehlikeli oyuncularını baskı altında tutarken aynı zamanda takım savunmasının bütünlüğünü bozmamaktır. Bu sistemde savunma oyuncularından bazıları genellikle stoper ya da defansif orta saha rakibin en etkili hücumcularını birebir markaja alır. Örneğin rakibin 10 numarası yaratıcı bir oyuncuysa onunla bir oyuncu sürekli eşleşir. Ama aynı anda diğer oyuncular rakibin yerleşimine göre alanlarını korumaya devam eder. Böylece hem adam paylaşımı sağlanır hem de savunma şekli bozulmaz. Bu sistem özellikle duran toplarda çok etkilidir. Örneğin bir korner savunulurken rakibin en iyi kafa vuran oyuncusu birebir markaj alınırken diğer oyuncular alan paylaşarak araya koşanları savunur. Böylece saf adam adama markajın zaafları, saf alan savunmasının da boşlukları dengelenmiş olur.

0: Hybrid marking'in saha içi kullanımı özellikle şu durumlarda öne çıkar. Topa sahip olan yaratıcı oyuncuya birebir baskı yapılır, onun pas opsiyonları kesilir. Aynı anda kanatlar ya da bekler alan savunmasına devam ederek savunma dengesini korur. Rakip takımın en etkili oyuncusu izole edilirken diğer alanlarda kompakt yapı bozulmaz. Bu sistemin avantajlarını şöyle sıralayabiliriz. Takım savunması organizasyonunu bozmaz. Birebir markajla tehlikeli oyuncular etkisizleştirilir. Alan savunmasıyla rakip pas trafiği kesilir. Rakip topsuz koşularla savunmayı dağıtamaz. Duran toplarda kafa golü riski düşer. Ama bazı zorlukları da beraberinde getirir. Oyuncular hangi durumda birebir, hangi durumda alan savunmasını geçeceğini karıştırabilir. Markaj oyuncusu başarısız olursa tüm sistem çöker. Hatalı adam paylaşımı alanın savunmasız kalmasına neden olur. Birebir eşleşme rakibin yetenekli oyuncusuna karşı yeterli gelmezse gol pozisyonu doğar. Fiziksel olarak yoğun bir sistemdir, sürekli dikkat ve konsantrasyon gerektirir. Hybrid marking sistemini uygulamak için futbolcuların hem taktiksel farkındalığının hem de iletişim becerisinin yüksek olması gerekir. Çünkü sahada sürekli bir kim kimi aldı, kim hangi alanda kalıyor sorusu dolaşır. Bu da koordinasyonun ve liderliğin ne kadar önemli olduğunu gösterir. Genellikle savunmanın lideri olan stoper ya da defansif orta saha bu sistemde takımın organizatörüdür. Dünya futbolunda bu sistemin ustalıkla uygulandığı en çarpıcı örneklerinden biri Diego Simeone'nin Atletico Madrid'idir. Rakip kim olursa olsun Simeone'nin takımı rakibin en tehlikeli oyuncusunu birebir alır ama savunma bile onu bozmaz. Aynı şekilde Jose Mourinho da özellikle büyük maçlarda rakibin kilit oyuncularını birebir markaj altına alarak geri kalanını alan savunmasıyla kontrol altına alır. Türkiye'de bu sistemin örnekleri zaman zaman Abdullah Avcı, Ersun Yanal ya da Şenol Güneş gibi hocaların dönemlerinde görülmüştür. Özellikle büyük maçlarda rakip 10 numarayı adam adama baskı yapılırken orta saha alanı zonal şekilde savunulmuştur. Milli takımlar düzeyinde ise özellikle turnuva futbolunda güçlü rakiplere karşı sahaya çıkan takımlar hybrid marking'i tercih eder. Çünkü tamamen alan savunması yaparsan yetenekli oyuncular boşluk bulur, tamamen adam adama oynarsan takım dağılıp geçilir. Bu yüzden hibrit çözüm kontrollü bir panzehir sunar. Sonuç olarak hybrid marking savunma dengesini en iyi kurmaya çalışan sistemlerinden biridir. Ne fazla bireysel ne de fazla alan odaklıdır. Tam ortada, taktiğin ve pratiğin buluştuğu yerde durur ve doğru uygulandığında rakibi hem fiziksel hem zihinsel olarak çaresiz bırakabilir. Futbolun ansiklopedisinde bugün özellikle duran toplarda etkili olan hybrid marking sistemini anlattık. Yeni sayfalarda, yeni anlatımlarda buluşmak üzere. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Futbolun ansiklopedisi.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 15'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Antalya ve Balıkesir'de çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor. Manisa'da tüp dolum tesisinde meydana gelen patlamada can kaybı 2'ye çıktı. Bir faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Antalya ve Balıkesir'de çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. Antalya'nın Kemer ilçesinde Ulupınar Mahallesi Çıralı mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Balıkesir'in 6 Eylül ilçesi Büyükbostancı Mahallesi'ndeki arazide de bir yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangını söndürmek için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Her iki yangına da ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Manisa'da tüp dolum tesisinde meydana gelen patlamada can kaybı 2'ye çıktı. Manisa Salihli Sanayi Sitesi'ndeki bir dolum tesisinde sabah 08:27 sıralarında patlama meydana geldi. Zaman zaman küçük çaplı patlamaların yaşandığı tesisin çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmanın ardındansa yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda ise 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaralı 2 kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Patlamanın kesin nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek. Bir faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. Muğla-Milas Aydın Söke Karayolu üzerinde 2012 yılında parçalanmış halde bulunan ve bugüne kadar kimliği tespit edilemeyen kadın cesedinin yapılan DNA incelemesi sonrası kayıp olarak bildirilen Gülizar Aydın'a ait olduğu tespit edildi. Cinayeti işlediği şüphesiyle gözaltına alınan Aydın'ın eşi Selami Aydın tutuklandı. İstanbul'da vize dolandırıcılığı soruşturmasında 37 şüpheli tutuklandı. İstanbul'da vize danışmanlığı adı altında bot yazılımlar aracılığıyla toplu vize randevusu alarak vatandaşların doğrudan randevu almasını engelledikleri ve yüksek tutarlarda ücret tahsil ettikleri iddia edilen kişiler ve şirketlere yönelik düzenlenen operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 37'si tutuklanırken 4 kişi içinse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Araç kiralama sektöründe 1 Ocak 2027'de yeni dönem başlayacak. Düzenlemeyle 6 yaşından büyük, 181 kilometreyi aşan, ağır hasar kaydı bulunan ve bakımları yapılmamış araçlar kiralanamayacak. Elektrikli araçlarda sınır 300 bin kilometre olacak. Araç kiralamada yeni dönem 1 Ocak 2027'de başlayacak. İşletmelerin araç sayısı ve araçların niteliklerine ilişkin kriterlere uyum sağlamaları için verilen süre 1 Ocak 2028'de sona erecek. Öğrenci affı önceki aflardan yararlananları da kapsayacak. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar 9 Ağustos'ta resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren öğrenci affına ilişkin açıklamalarda bulundu. Af yasasının oldukça kapsamlı olduğunu belirten Özvar, öğrenci affına ilişkin düzenlemenin önceki yıllarda çıkan öğrenci aflarından yararlanmış kişileri de kapsayacağını bildirdi. Ve bülteni noktalamadan bir son dakika gelişmesini paylaşalım. İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan bir açıklama var. İran Genelkurmay Başkanlığı ABD İsrail'le savaş sırasına düşen iki savaş uçağındaki İranlı 4 pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını duyurdu. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
2: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Bir haftanın başlangıcında daha ben Serhat Ayan sizlerle birlikteyiz efendim. Radyo Sputnik'te ve bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalımızdan dedikten sonra bugün yine çok güzel konuklarımız var. Hemen onlara merhaba demeye başlayalım. İlk konuğumuz BT Haber Başkan Yardımcısı Özlem Unan. Merhabalar Özlem Hanım.
3: Merhabalar Serhat Bey, nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim efendim, sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah, yoğun bir koşturmacanın ardından.
3: Evet, bitirdik.
2: Bitirdiniz, evet evet evet. Yani çok güzel, çok hoş. Herkese hatırlatalım bu arada. BT Haber yine artık Türk bilişiminin klasikleşmiş Bilişim 500 ödül törenini yaptı. Yine Bilişim 500'ün o parlak 500 firması ortaya çıktı. Kim ne yapıyor, ne yapmıyor, sektörümüz nereden geliyor, nereye gidiyor? Çok detaylı bir şekilde sizler sayesinde öğrenmiş olduk efendim. Ellerinize sağlık öncelikle.
3: Teşekkür ederiz. Vallahi, bu sene 27. defa yaptık biliyorsunuz.
2: Evet ya, evet evet. İlkini bile hatırlıyorum, yani hepsini
3: evet,
2: hatırlıyorum, böyle elimizde geldi.
3: Evet evet, çok çok net hatırlıyorum ben de. Çok uzun zamandır takip ediyorsunuz zaten bu araştırmayı.
2: Evet evet, her sene bunu takip ediyoruz. Her sene takip etmemizin sebebi de şimdi Bilişim 500'ün ne olduğunu biraz hatırlatarak başlayalım tabii önceden de. Yani gerçekten de sektörümüzün fotoğrafını çekiyor, hem de 4K Ultra HD çekiyor ve bizim önümüze koyuyor. Bize ne olduğunu görmeye başlıyoruz efendim. Bir bize Bilişim 500'ün ne olduğunu hatırlatır mısınız tekrar?
3: Tabii tabii ki. Bilişim 500 bu sene az önce de söylediğim gibi 27. defa gerçekleştirildi. Aslında şirketlerin, bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin net satış gelirlerine göre, resmi belgelerle destekledikleri net satış gelirlerine göre yapılan bir araştırma. Ama 4 ana kategoride ve 80'in üzerinde alt kategoride biz şirketleri sıralıyoruz. Ve Bilişim 500'ün şöyle bir önemi var. Sektörün hem genel eğilimlerini, hem şirketlerin sektördeki konumlarını, hem rekabet ettikleri şirketleri ve onların durumlarını analiz eden, aslında sektörün bir nevi aynası olan kapsamlı bir araştırma, hem de yatırımcılar ve iş dünyası profesyoneller için önemli bir referans noktası diyebilirim en özet haliyle. Bu senede biz tema olarak teknolojinin ipek yolu Anadolu'dan geçmeli diye bir ana tema belirledik. Çünkü Türkiye'nin çok önemli olduğunu, geçmişte ticaret yollarına yön veren bu coğrafyanın bugün de teknoloji üretimi, yazılım ve yapay zeka alanında bölgesel bir merkez olma potansiyeli mesajını vermek üzere bunu seçtik.
2: Harika oldu. Zaten evet, biz hep İpek yoluyduk. Hep de İpek yolu kalacağız. İşte bunu değişik alanlara yayabilme ve bunu sık sık sizin gibi doğru insanlar tarafından hatırlatılması bizim çok işimize gelecek diye düşünüyorum. Peki bu seneki Bilişim 500'ü tabii siz ay be ay, gün be gün üstünde çalışıyorsunuz. 7 gün 24 saat çalıştığınızı, orada nasıl bir ekibin bunun üstünde çaba sarf ettiğini ben biliyorum. Buradan sizin yaptığınız çıkarımlarla yavaş yavaş başlayalım mı? Geçen seneye kıyasla mesela bu sene Bilişim 500'de neler dikkatinizi çekti efendim?
3: Tabii ki. Şimdi öncelikle şeyi söylemekte fayda var. 2025 yılına göre, daha doğrusu bu seneki araştırmaya göre, biliyorsunuz biz içinde bulunduğumuz yıl bir önceki yılın verilerini değerlendiriyoruz. Dolayısıyla tabii. Bu bir 2005 yılı sıralaması. 2005 yılında sıralamaya giren şirketlerin toplam geliri bir önceki yıla yani 2024'e göre %40 oranında artarak 1.6 trilyon TL'ye ulaşmış. Bu rakam yaklaşık 39 milyar dolara denk geliyor. Fakat 2023 yılında TL bazında %88, 2024 yılında ise %56 olarak gerçekleşen büyümenin bir miktar yavaşladığını görüyoruz biz. Bunun da bir takım sebepleri var tabii. Uzun yıllardır gözlemlediğimiz işte ekonomik belirsizlikler, şirketlerin yatırım kararlarının ertelenmesi, sektörün biraz gerçek büyüme potansiyeline ulaşmasını zorlaştırıyor. Ve teknolojiye olan ihtiyaç aslında azalmıyor. Aksine hayatımıza giren yeni teknolojilerle birlikte her geçen gün bu ihtiyaç daha da artıyor. Artmaya da devam edecek. En azından beklentimiz bu. Tabii ki biz hani şirketleri bir genel olarak büyüme oranları bazında bakıyoruz. Bir de bazı kategoriler bazında bakıyoruz. Özellikle şeyi söyleyebilirim. Yine bir önceki yıldan farklı olarak 2025 yılında Bilişim 500 sıralamasında yer alan şirketlerin sadece ve sadece %8'i %100'ün üzerinde büyümüş. Bu oran geçen sene daha fazlaydı. Ve yine bu yılın en yüksek büyüme oranı %323. Bu da geçen sene %700'ler seviyesindeydi.
2: Anladım. Peki yani ama baktığımızda ben şeyi görüyorum, ülkenin genel ekonomik büyümesinin üstünde bir büyüme görüyorum ama enflasyon artışının bir tık altında gibi de görüyorum diğer taraftan da. Tabii. Doğru. 2024 ile 2025'i karşılaştırdığımızı tekrar herkese hatırlatalım. 2026 verileri gelecek sene bu zamanlarda çıkacak ortaya.
3: Aynen öyle. Bu arada tabii ki şeyi söylemekte fayda var. Yani belli alanlar bu söylediğiniz rakamların üstünde büyümüş. Onları da belki izleyici dinleyicilerimize aktarmakta fayda olur. Örneğin yapay zeka gelirleri bir önceki yıla göre %58 artmış. Bulut %60 büyümüş genel hizmetler alanında ve tabii ki yazılım büyümeye devam ediyor. Özellikle yazılımda da sektörel yazılımların önemli bir oranda %50'ler seviyesinde büyüdüğünü söyleyebiliriz. Ama tabii ki hepsine tek tek nedenleriyle bakmak lazım, konuşabiliriz.
2: Valla bakalım ama şunu da arada sormak istiyorum. Sizden mutlaka bu konuda bir şey gelecektir ama yapay zekanın bu konuda etkisi var mı? Artık yavaş yavaş kendini göstermeye başladı mı? Çünkü mesela bulut teknoloji dünyada yaygınlaştığında bulut teknolojiyle ilgili bizim bilişimimizin büyümesi birkaç zaman almıştı. Yani hemen dünya ile paralel aynı anda büyümüyor doğal olarak. Yapay zekada böyle bir şey görebildiniz mi? Onu sorayım dedim.
3: Şöyle görebiliyoruz tabii ki ama ben giderek onun da hızlıca, bu arada bence buluttan daha hızlı hayatımıza girdi ve girmeye devam edecek. Onu çok net söyleyebiliyorum. Ama yapay zeka için önümüzdeki dönemde aslında kritik olan şey şu. Bence en büyük sorunlarımızdan bir tanesi ve yapay zekanın olmazsa olmazı, benim 4 tane başlığım var. Bu veri kalitesi, veri güvenliği, regülasyonlarımızla uyum ve aslında mevcut kullanılan sistemlerle entegrasyon. Ve bence bunlar olmadan yapay zekanın doğru bir şekilde işlemesi çok mümkün olmuyor. Ama çok daha hızlı hayatımıza giriyor ve girmeye devam edecek. Ben özellikle şu anda çok basit, daha doğrusu daha otomatize edilebilmesi mümkün olan işlerde yapay zekanın özellikle finans sektöründe ve belli başlı hizmet sektörlerinde hayatımızda devreye girdiğini düşünüyorum. E-ticaret gibi, perakende gibi. Buralarda çok hızlı uygulanıyor ama dediğim gibi yani operasyonel yükü hafifletecek işlerde. Şimdi artık bu sene itibariyle 2026'da çok daha ilerleyen uygulama örneklerini göreceğiz. Ve bence dünyayla paralel bir noktada gidiyoruz. Buluttan çok daha hızlı adapte olacağımız kanaatindeyim açıkçası.
2: Vallahi bu kanaatlerinize sonsuz sınırsız katılıyorum ama ben şeyi bekliyorum aslında, onu söyleyeyim size, yapay zekanın ilerlemesiyle beraber bizim yazılım şirketlerimizin çağ atlamasını bekliyorum. Yani bu böyle bir şey olacak diye söylemiyorum, olsa ne güzel olur gözüyle bakıyorum.
3: Ben bu arada başka bir bilgiyi atlayayım hemen Bilişim 500 ile ilgili. Bence çok paralel yazılımla ilgili. Şimdi şunu gördüm ben, çok ilginç bir şekilde bu seneki verilere bakınca. Türkiye bilişim sektörünün itici gücü kabul edelim ki finans sektörü ve savunma sanayi. Evet. Ve finans sektörü biliyorsunuz teknoloji ekosistemini çok hızlı geliştiriyor ve bir sürü yeni teknolojiyi çok hızlı olarak hayatımıza alıyor ve adapte ediyor. Ve birçok teknoloji şirketi için referans oluyor, birçok sektör için referans oluyor. Dolayısıyla finans sektörü yapay zekayı çok hızlı kullanmaya başladı. Bu arada yine araştırma verilerine göre Türkiye'de üretilen sektörel yazılım, yani finans ve bankacılık, savunma vesaire dahil tabii ama sektörel yazılım gelirlerinin %45'i bankaların teknoloji şirketleri tarafından geliştirilmiş.
2: Anladım.
3: Bilişim 500 şu anda bize bunu gösteriyor ve görüyoruz ki bankaların teknoloji şirketleri çok daha hızlı evriliyor ve ilerliyor. Paralelde teknokentlerde faaliyet gösteren yazılım şirketlerinden de aynı performansı görmeye başladık, görüyoruz. Çok daha da hızlanacağını düşünüyorum bu arada.
2: Ya tabii gönül ister ki küçük yazılım atölyeleri giderek büyüsünler, Bilişim 500'e, ilk 100'lere, ilk 50'lere gelsinler. Biz onları orada pamuklara sarıp sarmalayalım, omuzlarımıza alalım ama hani şu anda tam daha oralarda değiliz ama tabii ki bu bankaların yaptığı şeyi yanlış ya da daha küçük göstermemiz için bir sebep değil. Çok güzel işler yapıyorlar. Onlar onu yapmalılar. Türkiye böyle böyle ileriye doğru gidecek. Peki efendim, diğer notlarınızı ben sizden alayım. Yani başka neler gördünüz?
3: Şimdi başka ne görüyoruz? Öncelikle şunu söylemek lazım. Bir kere sürdürülebilirlik ve verimlilik yaklaşımı nedeniyle yeni teknolojileri daha hızlı adapte edeceğimiz döneme giriyoruz. Bulut hizmetlerinin %60 oranında büyüdüğünü söyledim. Önümüzdeki dönemde bulut stratejilerinde öncelik maliyet, performans ve güvenlik olacak. Öyle görünüyor. Diğer yandan mesela yine öngördüğümüz şeylerden bir tanesi yapay zekada rekabeti belirleyecek olan ve işte yapay zeka modellerini verimli ve güvenli ve sürdürülebilir şekilde çalıştırabilecek altyapı ihtiyacı var biliyorsunuz. Dolayısıyla bu durum aynı paralelde veri merkezi, bulut ve yönetilen hizmet sağlayıcıları için yeni büyüme alanları oluşturacak. Dolayısıyla benim 2026 ve sonrası için öngörüm şu: yönetilen hizmetler, yapay zeka ve bulut birlikte büyüyen 3 alan olacak. Yapay zeka.
2: Yani süper tabii. Bir de tabii şunu görmek lazım. Şimdi 2025 bir geçiş yılı. 2026'dan itibaren biz şeyleri konuşmaya başlayacağız. 5G'yi konuşmaya başlayacağız. Rakamların içine bunlar girecek sanırım. Diğer taraftan hani o bir 2 milyar dolarlık bir veri merkezi kurulum şeyi var. Etrafta dolaşan, hani bunun nasıl, hangi yönlerle olacağını daha tam bilmiyoruz ama olacak sonuçta. Ya da ne bileyim, yapay zekanın devlet tarafında yeni şirketlere şey olarak verilmesi, can suyu olarak verilmesi vesaireler düşünülüyor. Yani bunları düşündüğümüzde bence 2026 çok enteresan geçecek.
3: Ya ben de bu arada 2026 verilerini merak ediyorum açıkçası. Çünkü yani gerçekten bu 2025 benim için de bir geçiş yılı olarak görüyorum ben. Yani bu kadar yılda bu araştırmayı yapmış olmaktan dolayı. O yüzden de 2026 büyüme rakamlarını, 2026'nın durumunu bekliyorum. Çünkü çok arada bir yerdeyiz şu anda. Ama gerçek ivmesini ve gerçek potansiyelini bu arada belki biraz olumsuz bir söylem olacak ama 2027'de göreceğimizi düşünüyorum.
2: Tahmin ediyorum tabii ki. Yani bunu şey gibi düşünebilirler. Biz denizin altındayız, ayaklarımızı yere vurduk. Şimdi itiyoruz kendimizi. 2026 ve 2027'de esas gitmemiz yere gideceğiz sanırım.
3: Evet ama şunu söylemekte fayda var. Tabii Türkiye bilişim sektörü hala iki basamaklı büyüyebilen bir sektör. Avrupa pazarıyla kıyaslandığında. Dolayısıyla benim hala ümidim var. Büyümesinin daha hızlı olacağı yönünde. Çünkü en azından şunu biliyoruz. Yazılım ve hizmet ihracatı büyüyor. Ar-Ge'ye harcanan paralar biraz daha büyüyor. Teşvikler ve destekler gelmesi gerekiyor. Bunu hep söylüyoruz. Zaten ama en büyük sorunumuz aslında nitelikli insan kaynağını tutmaya zorunlu olduğumuz ve nitelikli insan kaynağı problemi.
2: Evet. O yüzden de ben işte yapay zekanın oraya katacaklarını çok merak ediyorum. Şimdi yapay zekayı mesela orta nitelikli insanlarla bunların niteliğini yükseltmek için kullanabilir miyiz? Oraya bir yere getirir miyiz? Bunu çok merak ediyorum. Yani belki Amerika'da işsizliğe yol açabilir ama Türkiye'de yeni iş alanları açacakmış hissiyatı hep bende mevcut.
3: Bende de öyle ve bence bizim en çok yani ihtiyacımız olan özellikle yapay zeka, işte bulut ve siber güvenlik alanında uzman insan kaynağına ihtiyacımız var. Biz hani bu sene mesela yönetilen hizmetler kategorisini açtık araştırmada. Bunun sebebi de aslında biraz daha artık şirketlerin dış kaynak kullanımına yönelmesi. Nitelikli insan kaynağını bulamaması veya farklı farklı alanlarda uzman nitelikli insan kaynağını içeride tutamıyor olması. Dolayısıyla o kaynağı bulamaması bizi dış kaynak kullanımına, özellikle BT hizmetlerinde ve yönetim hizmetlere doğru evriltiyor. Mesela bu senede ilk defa eklediğimiz yönetim hizmetler kategorisindeki gelirler 3 milyar TL'ye aştı. Dolayısıyla bu da bu ihtiyacın ve dönüşümün en önemli göstergelerinden bir tanesi. Yani nitelikli insan kaynağını bir şekilde tutmak ve geliştirmek durumundayız.
2: İstihdam yapısıyla ilgili bilişim 500'de bir rakamınız var mı?
3: Ya şöyle, bir takım veriler alıyoruz ama henüz yayınlamıyoruz. Özellikle biz şeyi görmeye çalışıyoruz. Kadın erkek bilişim sektöründeki dengesine bakmaya çalışıyoruz. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi hala erkek çalışanın egemen olduğu bir sektör, bilişim sektörü. Ama olabildiğince kadın sayısının da artması arzumuz. Onun dışında çok da fazla bir verisi tutmuyoruz. Yani istihdamla ilgili bir veri biz toplamıyoruz. Sadece bu yönde bir veri topluyoruz.
2: Peki son olarak böyle bir genel derleme alsak sizden, yani 2024'ten 2025'e geçiş ve gelecek senelerdeki bizi bekleyenler konusunda, çünkü siz kahin değil araştırmacısınız, şahane şeyler söylüyorsunuz, kahinleri ben pek yayına almıyorum.
3: Teşekkür ederim. Çok nazik bir ifade oldu bu. Şimdi ben şunu söylüyorum çok net. Burası, yani Türkiye, özellikle yapay zeka, dijital dönüşüm ve teknoloji üretimi konusunda bir üst olabilir. Ama özellikle startup şirketlerin çok ciddi anlamda desteğe ve pazarlama, hem pazarlama hem sermaye hem de nitelikli insan kaynağıyla desteklenmeye ihtiyacı var. Genel olarak neyi göreceğiz önümüzdeki dönemde? 2026 ve sonrasında yapay zeka, özellikle güvenlik, siber güvenlik, veri yönetimi, veriyle ilgili alanlar, bunların büyümesini bekliyoruz. Bulut, veri merkezleri, yine yönetilen hizmetler, az önce de üstünden geçtiğimiz, bunların hepsinin büyümesini öngörüyoruz ve Türkiye'nin itici gücünün finans ve savunma sektörü dışında daha alt sektörlere kaymasını bekliyorum. Özellikle yapay zeka ile birlikte üretim sektörünün daha fazla yapay zeka kullanmasını umuyorum ve beklentim bu yönde, ki çünkü üretimde verimlilik ve sürdürülebilirlik esas. Dolayısıyla bence yapay zeka bu anlamda çok destekçi olacak. Dolayısıyla da bu alanların ve özellikle yine finans, dediğim gibi telko tabii 5G'ye geliyor. Dolayısıyla oradaki servisler çok artacak, farklı şeyler gelecek, evet. Telekom sektörü, üretim, e-ticaret, bunların daha hızlı büyüyeceğini ve sektördeki bu alanların, dediğim gibi az önce saydığım temel alanların büyüyeceğini öngörüyorum. Ama asıl çıkışımızın 2027 olduğunu düşünüyorum açıkçası.
2: İnşallah, inşallah. Valla dört gözle bekliyoruz. Arada tekrar bir araya gelelim. Bir sene beklemeyelim. Bunların tekrar üstünden geçelim.
3: Ne zaman isterseniz. Seve seve, zevkle.
2: Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim bu bilgiler için.
3: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
2: İyi günler efendim. Evet. BT Haber Başkan Yardımcısı Özlem Unan'la konuştuk. Bilişim 500'ü ve Türkiye'nin bilişim haritasını, olduğu yere ve geleceğini efendim. Şimdi hemen bir başka konuya geçelim. Hattımızda çok enteresan bir konuyla bize gelen ama daha önce de burada ağırlamaktan büyük keyif duyduğumuz insan kaynakları danışmanlık firması Jill & Partners'ın kurucusu Jilda Bal var. Merhabalar efendim.
4: Merhaba.
2: Merhabalar, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum özellikle programa katıldığınız için. Sizi yakından takip ediyorum. Attığınız adımları, verdiğiniz bilgileri detaylı olarak takip ediyorum. Geçtiğimiz haftada çok güzel bir bilgi verdiniz bize. Vallahi bunları konuşalım istiyorum sizinle.
4: Çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. Seve seve
2: vallahi
4: konuşalım.
2: Şimdi şöyle Şuradan girelim istiyorum. Mesela ben yolda giderken genellikle işte böyle paralı yollardan vesairelerden giderken insanların böyle 180 ile 190 ile trafik kurallarını hiçe sayarak gittiklerini görüyorum. Ve orada hep benim kafama şu takılıyor. Ya peki 180 ile gittiniz benden yaklaşık 4,5 dakika önce evde oldunuz. Peki o kazandığınız vakitte ne yapacaksınız? Atomu mu parçalayacaksınız acaba diye böyle bir merak geliyor bana. Hep bunu düşünüyorum yani gerçekten 180 ile gidince ne oluyor orada? Hep bunu düşünüyorum. Şimdi geçen hafta siz basın bülteni çıkınca ben biraz da bunu düşündüm. Şimdi evet harika bir yerden girmişsiniz. Bir araştırmayı paylaşmışsınız bizlerle. Yani insanlar evet yapay zeka ile zaman kazanıyorlar. Süper bir şey bu. Zaman kazanmaktan daha güzel bir şey var mı? Yok. Ama bu kazandıkları zaman ne yapıyorlar peki? Bu soruyu düşünmek hakikaten de geleceğimize çok büyük ışık tutacak. Çok sağ olun bu arada bu konuyu gündeme getirdiğiniz için.
3: Çok teşekkürler. Çok güzel bir örnek verdiniz. Tam da bizim konumuzla örtüşüyor. Şimdi geçtiğimiz hafta Boston Consulting Group'un yayınladığı bir rapor var. Bu da iş yerinde yapay zeka 2026 araştırması. Bu araştırma 14 ülkede yaklaşık 12 bin çalışanla yapılmış. Çok ciddi bir araştırma. Bu araştırmada diyor ki, evet yapay zeka bizim hepimiz kullanıyoruz veya çoğunlukla çalışanlar kullanıyor. Geri kalan sürede yani yapay zekanın bize verdiği avantajlı süre ne kadar ve bu haftada 8 evet. saat olarak belirlenmiş. Yani aslında 8 saat çok ciddi
2: çalışan
3: bir süre.
2: Çalışan başına mı? Çalışan başına mı?
3: Evet
2: 8
3: çalışan
2: saat.
3: Başına. 8 saat haftada. Yapay zeka
2: neredeyse %20'si yapıyor iş şeyinin 40 saatten evet. düşünecek olursak.
3: Tabii ki. Tabii ki. Ve haftada 8 saat çok ciddi bir süre. Ben böyle çok veriye inanan bir insanım ve veriyi ölçüyoruz ama biz bu veriyi nasıl hayata katıyoruz ona bakmak lazım. Ve 8 saat yine raporda diyor ki evet çalışan 8 saati kazanıyor ama çalışan bu 8 saati nasıl kullanıyor? Genelde yine operasyonel işlerle kullanıyorlarmış. İşte e-postalar, zamansız toplantılar. Yani stratejik anlamda herhangi bir ilerleme kaydedemiyor çalışan rapora göre.
2: Zaten operasyonel işlerden kurtulmak için yapay zekayı evet. kullanmıyor muyuz? Oradan kazandığımız vakitte yeni operasyonel işler uydurmak ne saçma değil mi?
3: Ben tam onu derken siz söylediniz. Kesinlikle öyle. Zaten biz yapay zekayı işte operasyonel işlerimizi azaltsın, daha çok stratejiye yönelelim diye kullanırken şirketler bunu göz ardı ediyor. Ve çalışanı yönlendirmiyor. Yani çalışanın aslında bu inisiyatifinde olmamalı. Nasıl geliştirecek, performansını nasıl etkileyecek, yeni görevleri ne olacak, bu konuda neler aslında işveren vermeli. Ve uzun vadede işveren verdiği zaman da verimliliğe yansıyor ve bunu yapacak olan şirketler daha verimli çalışacak ve bunu da aslında rakamda görecekler. Yani bunu çalışanla sadece bırakmamak lazım. Orada işverenin yönlendirmesi çok önemli ne yapacağına dair. Ve bir diğer bir şeyde raporda benim ilgimi çeken 3 departman çalışanlarda en çok bu yapay zekayı kullanan departmanlar marketing başta geliyor. Pazarlama departmanları, bilgi teknolojileri ve İK. Tabii insan kaynakları olunca benim ilgimi çekiyor doğal olarak. Üçüncü sırada insan kaynakları. Ve bu üç departmanda verimi alıyor aslında süre bakımından. Ama onları işe nasıl yapılacak tekrar operasyona bağlıyor. O zaman bir anlamı yok.
2: Aynen öyle. Yani yeni operasyonel işler uydurmak bana çok itici geliyor. Yani çünkü biz onlardan zaten çalışanları sıyırmak, onların kafalarını çalışmasından faydalanmak için bunları yapmıyor muyduk efendim? Ben yanlış mı hatırlıyorum?
3: Yok doğru hatırlıyorsunuz. İşte yani biz evet yapay zekayı kullanıyor firmalar ama onun takibi lazım. Yani geri dönüşü işe nasıl? Bunu ölçmeleri lazım. Asıl farkı da onlar yaratacak zaten. Bu ölçümü yapan, verimliliği ölçen. Evet kullanılıyor ama bunun sonucunda verimlilik nasıl? Bunu yapan firmalar zaten önümüzdeki dönemdeki rekabet avantajını sağlayacak.
2: Kesinlikle. Peki Amerika'da mesela ben yine okuduğum şeylerden, hatta bugün de bir iki haberini okuyacağız onun. Amerika'da mesela 5'te bir şey sağlıyorsa, verimlilik sağlıyorsa, tamam 5 kişiden birine atalım gözüyle bakıyorlar. Yani biraz daha o para sentrik bakıyorlar. Yani işi geliştirelim de daha başka bir yere doğru gidelim diye bakmıyorlar. Türkiye'de bu durum daha o kadar yaygın olmadığı için yapay zeka kullanımı şirketlerde orada değildir diye düşünüyorum, ama bilmiyorum nereye doğru gideriz. Siz ne diyorsunuz?
3: Değil. Biraz daha farklıyız biz o konuda. Çünkü arka geriden gidiyoruz. Bir de burada kültürel tabii daha farklı durum var. Yani bizim kültürümüzde direkt kesmek değil de bir şeyi hani daha uzun vadede bakmak aslında kültürümüzde var. Dolayısıyla hani bir Amerika gibi çok sert yaklaşımlar henüz yok, ama olmayacak anlamına gelmiyor tabii ki. Bu seçimdir, şirketlerin kararıdır. Ama şu aşamada zaten yapay, yani dijital dönüşüm diğer ülkelere oranla daha geriden geliyor. O bir yani o bir bütçe, çok ciddi bir maliyet, zaman. Bunları tam anlamıyla karşılayacak şirket sayısı da şu aşamada çok az.
2: Doğru. Yani bakalım ne olacak, onu ben çok merak ediyorum. Bir de dediğim gibi geriden gelmek bazen avantaj oluyor. İşte telekom şirketlerinde vesairelerde bunu görüyoruz. Maliyet avantajı oluyor. Gidilmiş yanlış yollardan gitmemeyi sağlıyor bize filan. Yani mesela sizin insan kaynaklarından yola çıkacak olursak böylesi yapay zeka kullanımlarında bizi nasıl görüyorsunuz? Nerede görüyorsunuz? İyiye doğru, sanki dışarıdaki hatalara pek düşmüyormuşuz hissiyatı var bende, ama en doğru bilgiler size tabii ki.
3: Ben ya kendi sektörümle alakalı bilgi verebilirim en azından. Yapay zekayı doğru kullanıldığını düşünüyorum. Daha doğru kullanıldığını düşünüyorum. Çok iyi girişimler var HR Tech konusunda. İnsan kaynaklarına indirgenmiş yapay zeka şirketleri var. Bunları ben de gözlemliyorum. Kendim de kullanıyorum. Dolayısıyla yani en azından İK tarafında ben olumlu görüyorum. Tabii arada erenenler olacaktır. Çok fazla HR tech firmaları çıktı. Bunların bir kısmı elenecektir doğal süreçte. Fakat bir kısmı da işlerimizi, ya çok iyi firmalar var, işlerimizi kolaylaştıran, operasyonel yükümüzü elimizden alan çok iyi firmalar var. Dolayısıyla biz daha emin adımlar, teknoloji tarafında daha emin adımlarla geldiğimizi düşünüyorum. Her ne kadar geriden geliyorsak da sizin dediğiniz gibi.
0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Yani onu göreceğiz tabii ki. Hani belki geriden gelip ileriye geçmekte bir fırsat olu yaratabilir bizim için. Peki ben şunu sormak istiyorum efendim. Yani bu konunun bir parça daha, bir tık daha dışına doğru taşmak istiyorum izninizle.
3: Peki.
2: İnsanlar yapay zekayı yönetim anlamında, yani çalışanların memnuniyeti anlamında kullanabilmeye başladılar mı Türkiye'de? Yani çünkü Amerika'da mesela tam zıttı yönde ilerliyorlar. Hani Türkiye'deki durumu ben çok merak ediyorum.
3: Ben tam anlayamadım. Tekrarlayabilir misiniz?
2: Şöyle tabii. Yani yapay zekayı kullanarak çalışanların memnuniyetini artırma konusunda başarı örnekleri başladı mı Türkiye'de?
3: Şöyle, ya o konu çok şey bir konu, nasıl diyeyim, zor bir konu.
2: Çetrefilli.
3: Onu ölçümlemek de şu aşamada çok doğru değil, yani çok ölçümlenebilir değil. Fakat şunu diyebilirim, tabii ki çalışanlar yapay zekayla kullanarak kendi işlerini daha kolay yapıyorlar ve daha çok çıktı elde ediyorlar. O bir kesin net. Çıktısı daha fazla. Fakat bizim buradaki aslında konumuz o çıktıdan geleni nasıl yorumluyoruz ve ne yapıyoruz? Yani orada geri kalan zamanımızı biz nasıl yapıyoruz? Neyle uğraşıyoruz? Asıl bizim orayı ölçümlememiz lazım.
2: Peki neyle uğraşmalarını siz tavsiye ederdiniz mesela? Size bu sorulmuş olsa, bak yapay zekadan haftada 8 saat kazandırdık bu adama, şimdi bu adama ne yapalım deseler ne önerirdiniz?
3: Strateji. Çünkü fark yaratan şey stratejidir. Şirketlerin kendi aralarında da ileride de fark yaratacak aynı sektördeki firmalar ne kadar iyi stratejim varsa, öngörülebilir yönetim becerim varsa o fark yaratır ve kesinlikle stratejidir. Evet, operasyonu zaten yapılıyor. Bizler özellikle liderler artık operasyonun içinde olmamalı. Hatta böyle raporlar da var. Şimdi eskiden CEO'lar operasyonun içindeydi ya da üst yönetim C seviye çalışan işte CFO'lar olsun, sales officer'lar olsun. Şimdi artık onlar operasyonun içinde değiller. Stratejiye odaklanıyorlar. Fark yaratacak olan o. Ve doğru yönlendirme. Sen çalışanını doğru yönlendirdiğin zaman fark yaratırsın. Yönlendirmediğin zaman fark yaratamazsın. Dolayısıyla orada doğru yönlendirme çalışanı ve stratejidir.
2: Anladım, anladım. Peki son 25 yıldır hiç ekzekutif tarafta bulunmamış, yöneticilik yapmamış biri olarak, tamamen çalışan konumundan biri olarak size şunu sormak istiyorum. Mesela haftada 8 saat kazanmak demek, günde nereden baksanız 1,5-2 saat kazanmak demek. Acaba bu tabii, çalışanların daha az çalışması, daha az kendine, daha çok kendine vakit ayırması gibi bir şeyde kullanılabilir mi? Hadi artık bundan sonra 4,5'te çıkıyoruz gibi bir karar gelir mi acaba?
3: Şimdi bir denetleme, ya bir denetleme, ya şirketler aslında bir denetleme kurumlarıdır baktığınızda. Dolayısıyla evet, çalışanların bunu deme lüksü yoktur.
2: Yok, çalışanları dinlemiyorum. Şirketler böyle, madem böyle bir vakit kazandınız, hadi o zaman benim de gönlümden koptu. Artık 5.5'da değil 5'te çıkıyoruz, 4.5'da çıkıyoruz derler mi diye merak ediyorum.
3: Avrupa'da, yani Türkiye'de biraz zor o düşünce, fakat bunu Avrupa'da yapıyorlar. Finlandiya çalışma saatini azalttı haftada. Sanırım 34 saate indirdi yanlış hatırlamıyorsam. Bir de bir ülke daha yaptı. Yanlış bilgi vermeyeyim. Şu an iki ülke çalışma saatini indirdi. Hatta haftanın 4 günü çalışma saati ne indirdiler. Yani 3 gün çalışılmayacak, 4 çalışılacak. Dolayısıyla tabii o seviyeye gelebilmemiz için biraz daha gelişmiş ülke statüsüne geçmemiz lazım.
2: Ya bir de Kuzeyliler uzaylı zaten, ben hep böyle diyorum. Kuzeyliler bayağı uzaylı insanlar. Yani yaptıkları işler çok acayip onların. Onları hemen yaptıklarını aynı gün yapsak biz kesin dağılırız yani.
3: Ben kuzeyli ülkelerde çalışıyorum, çok verimli çalıştığını görüyorum, gözlemliyorum. Kesinlikle, belki günde 5 saat çalışıyor ama saati, o 5 saati çok verimli kullanıyor.
2: Ben bizim 10 saate tekabül ediyor.
3: Bir farkımız var, orada bir farkımız var. Belki totalde bizler az çalıştıklarını düşünüyoruz, fakat onlar çok verimli çalışıyor, bunu diyebilirim. Ya bu firmalarda çalıştığım, ya daha önce de bir kuzey ülkesi firmasıyla çalışmıştım ben kurumsal hayatta çalışırken, bunu gözlemlediğim nettir. Yani 5 saati çok verimli, %100 kapasiteyle çalışıyorlar.
2: Vallahi süper. Ben çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için Jilde Hanım. Yani yine bizi böyle çok güzel doyurdunuz. Hakikaten dünyadan hiç düşünmemediğimiz şu ana kadar ama düşünmemiz gereken konuları gündemimize soktunuz. Çok teşekkür ediyorum size.
3: Çok çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Çok sağ olun. En yakın zamanda tekrar görüşmek dileğiyle.
2: İnşallah, inşallah efendim, inşallah. Çok sağ olun, görüşmek üzere.
3: İyi yayınlar.
2: Sağ olun efendim. Evet, insan kaynakları danışmanlık firması Jilde & Partners'ın kurucusu Jilde Bal'la konuştuk. Bu konuları konuşmamız lazımdı. Hadi şimdi bir minik müzik arasına doğru gidelim. Müzik arasının ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız efendim.

Ben Serhat Ayan, Yeni Şeyler Rehberi'nde sizlerle birlikteyiz efendim haftanın açılış gününde. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden dedikten sonra. Hadi o zaman haftanın haberlerine geçelim. Çok enteresan haberlerimiz var. Konuşmamız gereken, konuşulması gereken haberlerimiz var. Türkiye'de acayip acayip şekilde konuşuluyor bu haberler. Gelin biz biraz daha ayakları yere basan şekilde konuşalım bunları şimdi. Türkiye'den dedik, yapay zeka dedik. Şimdi Türkiye'de yapay zekanın en somut kullanım alanlarından bir tanesi de kamu muhasebesinde ortaya çıkmış. Yani kamu muhasebesinde yapay zeka kullanacağız demeye başladılar. Hazine Maliye Bakanlığı kamu harcamalarını yapay zeka ve analitik ileri analitik yöntemlerle tarayan sistemlerin geçen yıl 2 milyar liranın üzerinde riskli veya verimsiz harcamayı tespit ettiğini önlediğini açıklamış. Şimdi bir ayrım yapalım burada, özellikle bunu söyleyelim. Yapay zeka 2 milyar liralık yolsuzluk buldu cümlesi değil bu, bazı gazetelere yansıdığı gibi. Öyle bir şey değil. Sistem olağan dışı, riskli ya da verimsiz görülen işlemleri işaret etmeye başlamış. Şimdi sonrasında bunların gerçekten sorunlu olup olmadığına tabii ki yine insanlar bakacak. Yani yapay zeka gelip de sen şunu yapma, sen bunu yapma falan demiyor. Bu arada detaylarına gireceğim zaten. Şimdi Türkiye'nin entegre kamu maliyeti yönetim altyapısında yüzlerce kamu idaresine hizmet veriyormuş. Yılda yaklaşık 150 milyon muhasebe kaydı, milyonlarca ödeme emri, elektronik fatura ve bordro işlemi bu şekilde yürütülüyormuş. Yapay zekanın burada yaptığı şey samanlıkta iğne aramak gibi düşünmeyelim. Yani şöyle, samanlığın içinde hangi bölgelere önceden bakılması gerektiğini söylüyor. Yani samanlıkta iğneyi yapay zeka aramıyor. Yapay zeka diyor ki abi şurada bir parlama var gibi geldi bana güneş düşünce. Orada iğne olabilir mi acaba? Oraya bir gidip baksana diyor yapay zeka. Tam olarak bunu anlatıyoruz. Mesela bir kurum yıllardır belirli bir ürünü belirli bir fiyat aralığında satın almış. Bir anda alışılmış düzenin çok dışında bir ödeme çıkmış mesela. Yani aynı tür harcama başka kurumlarda çok daha düşük bedellerle yapılıyor. Bir yerde belirgin bir sapma oluyor. Yapay zeka diyor ki abi burada bir sıkıntı var gibi geldi bana. Şuna bir baksana diyor haklı olarak. Bence yapay zekanın kamu yönetimindeki en güçlü kullanım alanlarından biri tam olarak bence bu olabilir. Yani buraya bak işareti olabilir. Çünkü devletin sorunu çoğu zaman veri eksiğini değil, tam tersine veri fazlalığı. Yani ne kadar çok veri olursa devletin yetkilileri onun içinde o kadar boğuluyorlar. Onları daraltmak, filtrelemek, belli bir huniden geçirmek gerekiyor. Distillation dediğimiz o işte damıtmayı yapması gerekiyor. Ki yapay zeka en iyi yaptığı şeylerden bir tanesi bu zaten. Hazine Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek de yapay zeka ve ileri analitik teknolojilerin kamuda yaygınlaştırılacağını söylemiş. Güzel. Sistem yalnız gerçekleşmiş harcamalara bakmakla kalmıyormuş. Henüz yapılmamış bazı ödemeler için de erken uyarı üretmeye çalışıyormuş. İşte bakın burası çok önemli. Bayağı. Çünkü klasik denetim çoğu zaman para harcandıktan sonra geliyor. Esas bizim ihtiyacımız olan şey para harcanmadan önce bir denetim olması. Aa, bir dakika filan demedi biri. Yani mesela biz şey yaptıracağız ya işte ikinci bir boğaz yapacağız, oraya bir köprü yapacağız, buraya 20 milyar dolar atalım mı dediklerinde abi bir dakika ne yapıyorsun der mi yapay zeka? Bilemedim. Ya da mesela abi herkes Audi A6 kullanıyor, Mercedes kullanıyor, bilmem ne yapıyor. Burada bir harcamada bir sıkıntı var der mi yapay zeka? Hayır. Yapay zeka şunu diyor abi, daha önce bu Mercedes'leri işte 6 milyona alıyordun. Şimdi 8 milyon almışsın, hayırdır diyor. Ama Mercedes almak yanlıştır demiyor. Yani işte Diyanet'in bilmem kaçıncı başkanının makam arabasına, lüks makam arabasına ne işi var demiyor yapay zeka. Bizim aslında yapay zekaya bunları sormamız lazım. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Yani yapay zeka evet size şeyi söyler. Dediğim gibi geçen sene bütün Mercedes'leri 300 almışsınız, şimdi 500 alıyorsunuz. Abi hayırdır der bunu. Ama yapay zeka size şunu söylemez. Abi yani bir Cumhurbaşkanı konvoyu çıktığında konvoyun arkasında 60 tane araba gidiyor. Bunların yaktığı benzin, bunların şoförleri, bunların işte bilmem nesi, arabaların bakımı. Bu kamuya çok büyük bir yük diyemez yapay zeka. Keşke dese. Ha dese ne olacak? Biz diyoruz da ne oluyor? Değil mi? Biraz bunları düşünmek lazım belki. Ama yine de 2 milyar liralık bir şüpheli harcama nereden geliyor? Şunlara bir bakalım abi. Demek çok güzel. Ama
Sıkıntı şurada. Bizde onları bulmakta sorun yok. Onları yanlışını görüp onları düzeltmekten yana sıkıntımız var. Yani mesela açılmamış bir havaalanına bu kadar para vermek ya da yılda 5 kişinin gittiği yere yılda 300 bin kişi gidecekmiş parası vermek havaalanına olsuna busuna. Bunları mesela araştırıyorsunuz, buluyorsunuz, söylüyorsunuz da ne oluyor? İşte bize yapay zeka değil, gerçek zekalar lazım. Gerçekten işini yapan zekalar lazım. Ve bunları yok abi böyle olmaz bence diyebilen adamlar lazım. O kuvvetli adamlar lazım. Ama o kuvvetli adamlar var mı? Son kararı verenler arasında. Bilmiyorum, bilmiyorum. Belki vardır, belki biz görmüyoruzdur. Yani ben her gün bu haberleri okuyorum ama belki ben atlıyorumdur. Bilmiyorum. Neyse geçelim, çok politik oldu bu. Yapay zekaya bu yıl kaç para yatıracakmışız biliyor musunuz? 1 trilyon dolar. Hadi bakalım bu haberin detayına gidelim. Şimdi Amerika'nın en büyük teknoloji şirketleri bu yıl yaklaşık 800 milyar dolar yatırım yapacakmış. Amazon, Microsoft, Google, Meta ve diğer o devlerin veri merkezlerine, çiplerine ve altyapılara ayırdığı para 800 milyar doları buluyormuş. Şimdi Goldman Sachs bu konuda bir araştırma yapmış. Diyor ki aslında yanlış rakama bakıyoruz. Çünkü 800 milyar dolar yalnızca büyük Amerikan teknoloji şirketlerinin toplam sermaye harcamasını gösteriyor. Bunun tamamı da yapay zeka değil. Üstelik özel şirketleri mesela Çin'i, Kore'yi ve dünyanın geri kalanını tam olarak da kapsamıyor diyor. Şimdi Goldman Sachs bunun üzerinde bir düzeltme yapmış. 2026 yılında diyor dünyada yapay zeka bağlantılı yatırımlar 1 trilyon doları aşacak diyor. Siz bakmayın bizim 800'e diyor. Şimdi bunun 581 milyar doları Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşecekmiş. Yani yapay zekaya ayrılan paranın yarıdan fazlası %58'i Amerika'da. Ama 1 trilyon çok acayip bir para ya. Ya böyle söylerken çok kolay. 1 trilyon, 1 trilyon. Bak ne kolay söylüyoruz. Ama işte o 1 trilyon parayı görseniz karşınızda muhtemelen karşısında duramazsınız. Üstünüze dökülse yani altından sizi kimse kurtaramaz. Şimdi bu para tabii ki bir de ChatGPT aboneliğine giden bir para değil. Yani çip alınıyor, sunucu alınıyor, veri merkezleri yapılıyor, elektrik bağlantıları kuruluyor, soğutma sistemleri, fiber optik ağlar, enerji üretim kapasitesi filan. Bir sürü bir şey harcanıyor bu paralar. Yani hepsi böyle yapay zekanın yapayına verilmiyor ya da zekasına verilmiyor. Şimdi Amazon Texas'ta mesela yapay zeka veri merkezine elektrik sağlamak için devasa bir enerji altyapısı kurulmuş. Mesela birazdan bu haberleri vereceğim. Ermenistan mesela on binlerce Nvidia işlemcili bir yapay zeka fabrikası kuruyor. Anthropic kendi yapay zeka çipini tasarlamaya başlıyor. İşte bunların hepsini ucuca koyduğumuzda o 1 trilyon dolara giden yolun kilometre taşları bunlar. İşte biz burada ne yapıyoruz mesela? Biraz buna bakmak lazım. Biz hakikaten o yolda doğru yolda mı gidiyoruz? Doğru mu ilerliyoruz da? Bakmak lazım. Bana çok öyle gibi gelmiyor. Keşke öyle bir şey olsa. Yani internetin başlangıcında filan da oldu bu. İnternete de çok büyük paralar harcandı. Ama işte nerede? Ya şimdi ben de

Kaç fersah ötesindeyiz, kaç fersah gerisindeyiz de siz kendiniz düşünün efendim. Şimdi Ermenistan'da ilginç bir fabrika açılmış. Bu fabrikada otomobil çıkmayacak, buzdolabı çıkmayacak, telefon üretmeyecek. Ama çıkan şey yapay zeka olacak bu fabrikada. Nasıl? Fiverr diye bir şirket, Nvidia, Dell Technologies ve başka bir sürü teknoloji şirketleriyle birlikte Ermenistan'ın Hrazdan kentinde bölgenin en büyük yapay zeka hesaplama merkezlerinden birini faaliyete geçirmiş. Nvidia bunun adını AI Factory, yani yapay zeka fabrikası koymuş. Peki yapay zeka fabrikası ne ya? Yapay zeka fabrika. Aslında dev bir veri merkezi bu. İçinde binlerce çok güçlü grafik işlemci var. Bu işlemciler yapay zeka modellerini eğitiyor, mevcut modelleri geliştiriyor, milyonlarca kullanıcının yaptığı sorgulara cevaplar üretiyor. Güzel. Eskiden fabrikaya elektrik, ham madde, işçi girip otomobil çıkıyordu. Şimdi burada elektrik giriyor, veri giriyor, hesaplama gücüyle yapay zeka çıkıyor. İşte Ermenistan bu işi biraz daha büyük düşünüyormuş. Mesela Firebird 2027 sonuna kadar ülkede 70 binden fazla Nvidia Blackwell ve yeni nesil Rubin GPU kurmayı ve toplam yapay zeka altyapısını 300 megawatt kapasiteye çıkartmayı planlıyormuş. Şirketin yalnızca Ermenistan değil, Kazakistan ve başka pazarlara uzanan hedefi de 2 gigawattlık bir yapay zeka altyapısıymış. Yani anlatabiliyor muyum? Bu bakış açısı işte. Bu dışarıdan sermayeyi çekebilmek, ama hangi sermayeyi çekmek mesela? İşte bize gelsinler de şey yapalım, Arap sermayesini çekelim, buradan ev alsınlar. İşte biz buraya yeni bir boğaz yapalım, karayı bölelim yeni bir boğazla, onun etrafına ev kursunlar, bu sermaye gelsin değil. Adamlar Nvidia'yı çekiyorlar, Blackwell'ı çekiyorlar, işte bilmem neyi çekiyorlar, Rubin'i çekiyorlar ve işlemciler getiriyorlar oraya. Ve bunlarla yapay zeka fabrikası çıkartıyorlar ortaya. Ha, bunun enerjisini hesaplamışlar, bilmem nesini hesaplamışlar, bir sürü hesapları vardır. Ama sonuçta bu adamlar bir şey üretecekler. Ürettikleri şey içinde etrafı ne kadar, mesela bir otomotiv fabrikasıyla vesaireyle kıyasladığımızda bence çok daha güzel bir üretim bu. Ve bunu Ermenistan yapıyor. Ve bunu biz şu anda yapmıyoruz, neden acaba diye düşünmeliyiz mesela. Neden? Yani bizim yaptığımız, elimize aldığımız planların içinde bunlar var. Ha, yani eskiden mesela neye bakıyorlardı? Bizim çelik, demir çelik fabrikamız var mı diye bakıyorlardı. Cumhuriyet döneminde kurulmuş olanlar var, evet yani. Sonra çip üretebiliyor muyuz sorusu geldi. Hayır. Şimdi başka bir soru ortaya çıkıyor. Ya biz kendi yapay zekamızı çalıştıracak hesaplama gücümüz var mı? Bizim hani yapay zekamız olacak ya. Bu yapay zekayı çalıştıracak hesaplama gücümüz var mı? İşte Ermenistan bunu yapıyor. Yani Nvidia açık bir şekilde ülkelerin kendi dilleri, sektörleri ve ulusal öncelikleri için yapay zeka geliştirebilmek adına kendi hesaplama altyapısına ihtiyaç duyduğunu söylemişti. Bunu ulusal egemenlik kavramlarından biri olarak koymuştu. Tabii kendi çiplerini satmak için söylüyor. O ayrı. Ama yani Nvidia'dan almazsınız da Zenvidia'dan alırsınız. Böttürükten, böttürükten Çin'den alırsınız. Her neyse. Ama bir şekilde bunları sizin alabiliyor olmanız lazım. İşte burada Ermenistan hükümeti devreye girmiş. Gelin arkadaşlar demiş, burada bir şeyler yapalım, burada bir şey üretelim. Burada kendi bizim ülkenin egemen yapay zekasını yapalım demiş. İşte yani ama bunu şöyle düşünmemek lazım. Adamlar ülkelerinde yoktu, şimdi veri merkezi var. Yok, tam olarak öyle değil. Daha çok şöyle demek mesela doğru olur. Ülkeye dijital sanayi altyapısı geldi demek doğru olur. Ve bunun ekonomik sonucu da önemli bence. Neden? Çünkü bugün küçük bir Ermeni startup'ı çok büyük bir yapay zeka modeli geliştirmek isterse Amazon'a gidecek, Microsoft'a gidecek, Google'a gidecek. Hatta mesela Türkiye'de biz bunu yapmak istesek ne yapacağız? Amazon'a gideceğiz, Google'a gideceğiz, Microsoft'a gideceğiz. Ama mesela Türkiye'nin verisini dışarı çıkartamadığımız için oradaki zırttürük veriyle, uydurduğunuz verilerle iş yapmaya başlayacaksınız. Anlatabiliyor muyum adam? Kendi ülkesinde bunu yapıyor. Mesela bizim kendi ülkemizde bu olsa belki orada böylesi şeyleri deneme yanılma yanı. Ama Ermenistan'dan bir yapay zeka startup'ının çıkma ihtimaliyle bizden bir yapay zekanın çıkma ihtimali arasında işte böyle bir teknolojik dengesizlik olacak bir süre sonra. Mesela işte Firebird'u, bu arada Firebird dedik ya, orada kurulan yapay zeka fabrikası, müşterileri sadece yerel şirketler de olmayacak. Uluslararası şirketler onlardan mesela hesaplama gücü satın alacaklar. Yani siz dışarıya tren, uçak, işte bilmem gemi falan onlarla yüklemeyeceğiniz bir satış yapacaksınız. Var mı böyle bir gücümüz bizim? Yok.
olanları biz niye yapamıyoruz mesela? Çünkü bizim altımızda, memleketimizin altımızda doğru dürüst fiber altyapımız yok. Bir

bir yerden alıp bir yere taşırken böyle nefes nefese kalıyoruz. Bizim telefonlara gelemiyor veri. Nasıl dünya buraya gelsin de burada işlem yaptırıp da şeyleri geri götürsün. Değil mi? Değil mi? İşte onlar bunu megawattlar seviyesinde oradan gigawattlara doğru gidecek şekilde tasarlıyorlar. Yani küçük bir ülke Google ya da OpenAI büyüklüğünde bir teknoloji şirketi kurmaya çalışmıyor. Bu arada onu da söyleyeyim ben size. Bu adamlar Google olmak istemiyorlar. Ama başka bir şey yapıyorlar. Diyorlar ki onların ihtiyaç duyduğu altyapının bulunduğu yerlerden biri olmak istiyorlar. Yani eğer bir gün günün birinde Google bir hesaplama şeyine ihtiyaç duyarsa abi gel burada var. Gel bir Ermenistan'a bir çek kabloyu, gel sok bu kabloyu buraya, tamam sok edin. Tamam bak buradan bunu al. Al sana saatidir şu kadar. Deyip geçebileceksiniz. Kötü bir şey mi bu? Süper bir şey. Bizde var mı? Hayır, bizde yok efendim. Neyse, bunları söyledikten sonra artık programın sonuna gelmiş olalım efendim. Bu haftayı böyle başlatmış olalım. Bu hafta belli ki yani çok şey gidecek. Çok hakikaten de böyle inanılmaz gidecek. Bunları ben size dakika dakika skor vererek aktaracağım inşallah. Hepinize mutlu günler diliyorum. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Hepinize mutlu günler diliyorum efendim. Hoşçakalın.

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'nin tekrarını dinlediniz.
1: Radyo Sputnik 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Mutlu günler, saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. İran Genelkurmay Başkanlığı ABD İsrail'le savaş sırasında düşen iki savaş uçağındaki İranlı 4 pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını duyurdu. Alihan Kuriş soruşturmasında imha edilmek amacıyla parçalanan evraklara el konuldu. Daltonlar ve Baygaralar suç örgütlerine operasyon düzenlendi. Ayrıntılar haberimizde olacak. İran Genelkurmay Başkanlığı ABD İsrail'le savaş sırasında düşen iki savaş uçağındaki İranlı 4 pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını duyurdu. Genelkurmay Başkanlığı Katar tarafından alıkonulduğunu iddia etti. 3 İranlı pilotun serbest bırakılmasını sağlamak için Uluslararası Kızıl Aç Komitesi'ne başvurduğunu açıkladı. Açıklamada pilotların Mart ayında Tahran'ın Katar'daki düşman askeri üssü olarak tanımladığı hedefe yönelik görev sırasında uçaklarının vurulması sonucu alıkonulduğu belirtildi. Katarlı yetkililerdense konuyla ilgili henüz bir teyit gelmedi. İç gündemle devam ediyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında bazı evrakların imha edildiği yönündeki ihbar üzerine İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir binada arama gerçekleştirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı aramada ihbarın doğru olduğu tespit edildi. İmha edilmek amacıyla parçalandığı belirlenen evraklara el konuldu. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında daha önce Alihan Kuriş'in de aralarında olduğu 30 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor. Daltonlar ve Baygaralar suç örgütlerine operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre yürütülen çalışmalar kapsamında söz konusu suç örgütleri adına hareket ettiği tespit edilen 11 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 10 şüpheli yakalandı, şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Tutuklama talebiyle sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı. Suça sürüklenen çocukların da içinde bulunduğu 3 şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor. Mersin Limanı'nda 14 milyon liralık kokain ele geçirildi. Mersin Limanı'na Ekvador'dan gelen bir gemide yapılan kontrollerde konteynerin soğutucu motor kısmında yaklaşık piyasa değeri 13 milyon 960 bin lira olan 3 kilo 490 gram kokain ve daralı ağırlığı toplamda 122 kilo 300 gram olan takoz esrar ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
1: Spor.
2: Yaş altı kadın milli voleybol takımımız Şili'de düzenlenen dünya şampiyonasında yarı finale çıktı. Ay yıldızlı ekip başkent Santiago'daki organizasyonda çeyrek final maçında Güney Kore ile karşılaştı. Rakibini 3-1 mağlup eden milli takım şampiyonada yarı finale yükseldi. Milliler yarın finalde Türkiye saatiyle yarın Türkiye saatiyle 03'te Tayvan'la karşılaşacak. Ve futbol diyelim, Süper Lig'de hasret sona erdi. Trendyol Süper Lig başladı. Son şampiyon Galatasaray Süper Lig'de sezonu 1 puanla açtı. Galatasaray yeni sezonun ilk haftasında ligin yeni ekibi Çorum FK'yı ağırladı. Rams Park'ta oynanan müsabakada kazanan çıkmadı ve taraflar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Çorum FK'da Kiridis 70. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Bu skorun ardından her iki takım da sezona 1 puanla başlamış oldu. Trabzonspor sezonu İstanbul deplasmanında açacak. Bordo Mavili ekip Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda saat 19'da başlayacak mücadelede hakem Gürcan Hasova düdük çalacak. Taraftarın heyecanla beklediği Mısırlı yıldız Muhammed Salah Bordo Mavililerin maç kadrosunda yer alıyor. Salah'ın karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında süre alması bekleniyor. Fenerbahçe de sezona başkent deplasmanıyla başlayacak. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonun ilk haftasında bugün Gençler Birliği ile karşılaşacak. Eryaman Stadında saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. Beşiktaş ise sezonu yarın açacak. Beşiktaş sezonun ilk hafta mücadelesinde sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak. Tüpraş Stadında yarın saat 20.30'da başlayacak müsabakada hakem Oğuzhan Çakır görev alacak. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
3: Trump Netanyahu ile görüşürken Türkiye'ye F-35'i vereceğiz. Bununla İsrail'e saldırmayacak. Efendim Kıbrıs'a saldırmayacak. Yunanistan'a saldırmayacak. Bunlara karşı kullanmayacak diye bazı ifadeler kullandı. Bizim düşmanımız kim şu anda? Bizi tehdit eden kim? İsrail, Amerika, Yunanistan üzerinden yine Amerika, Rum kesimi üzerinden İsrail ve Amerika. Peki biz bu uçakları ne yapacağız? Yani vitrine mi koyacağız alınca? Kuş mu alacağız bunlarla? Biz daha önce gördük, Leopard tankları almıştık Almanya'dan. Dediler ki bunu teröre karşı kullanamazsın, PKK'ya karşı kullanamazsın dediler. E peki niye aldık biz bunları? Yani arşivimizde bulunsun diye mi alacağız? Milyarlarca dolar verip o uçakları hangarlarda mı tutacağız yani? Onlar bize saldıracak, biz onlara karşı kullanmayacağız. Yok ya, yok ya. Peki İsrail'e verdiğin F-35 uçakları Türkiye'ye kullanamaz diye bir garanti sağlayabiliyor musun? Hayır. Yunanistan'a verdiklerinin için sağlayabiliyor musun? Hayır. Ha, Türkiye'ye verdiklerini onlara sağlarım. Neyse, söyleyecek laf çok, söyleyecek laf çok.
4: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
1: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
5: Yeni bir eve taşınırken herkes odaların büyüklüğüne, manzarasına ya da mutfağına bakar. Ama tecrübeli biri önce kapı komşusunu sorar, çünkü büyükler bilir. Ev alma, komşu al. Bu atasözü Türk toplumunun mahalle ve köy kültüründen süzülüp gelen bir hayat dersidir. Tarih boyunca insanlar evlerini inşa ederken sadece toprağa değil, yan komşularına da güvenerek yaşadı. Sözün kökeni, komşu hakkı ve komşu hatırı gibi Türk-İslam geleneğinde kutsal kabul edilen değerlere dayanıyor. Komşu, aileden sonraki en yakın sosyal çevredir. Bu yüzden iyi komşuluğun huzurlu bir hayat için evin özelliklerinden bile daha önemli olduğu kabul edilir. Duvarı olmayan ev olmaz ama değerli komşu olmadan yuva da olmaz. Bugün ev alma, komşu al atasözünün köklü mesajını birlikte düşündük. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Araç kiralamada yeni dönem yeni düzenlemelerle başlayacak. Araç kiralama sektöründe tüketici haklarını güçlendirmek ve hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla yeni kurallar getiriliyor. Resmi gazetede yayımlanan yönetmelik kapsamında kiralık araçlarda yaş ve kilometre sınırı uygulanacak, işletmelere yetki belgesi alma zorunluluğu getirilecek. Yeni kurallar 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girecek. Yeni düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri kiralık araçlara yaş sınırı getirilmesi oldu. Düzenleme kapsamında klasik araçlar hariç 6 yaşından büyük taşıtlar kiralanamayacak. Kilometre sınırı standart araçlarda 180 bin, elektrikli araçlarda ise 300 bin kilometre olacak. Düzenleme ile yalnızca yaş ve kilometre kriterleri değil, araçların bakım ve hasar durumu da kiralamaya uygunluk açısından belirleyici olacak. Periyodik bakımları yapılmamış araçların kiraya verilmesine izin verilmeyecek. Aynı şekilde ağır hasar kaydı bulunan araçlar da kiralama hizmetinde kullanılamayacak. Ticari amaçla araç kiralama hizmeti sunan işletmelerin yetki belgesi alması da zorunlu hale gelecek. İşletmelerin meslek odasına kayıtlı ve vergi mükellefi olması gerekecek. İşletmelerdeki sorumlu kişilerin de belirlenen eğitim ve mesleki yeterlilik kriterlerini karşılaması şartı aranacak. Yeni yönetmelikle araç kiralarken alınabilecek depozito miktarı da sınırlandırılacak. Buna göre 1 ila 6 günlük kiralamalarda tüketiciden en fazla 3 günlük kira bedeli kadar depozito alınabilecek. 7 ila 29 günlük kiralamalarda ise üst sınır 7 günlük kira bedeli olacak. Araç teslim edildikten sonra alınan depozitonun en geç 7 gün içinde tüketiciye iade edilmesi zorunlu hale gelecek. Düzenleme araç kiralama şirketlerinin filo büyüklüğüne ilişkin de yeni şartlar getiriyor. Buna göre büyük şehirlerde belirlenen ilçelerde faaliyet gösteren araç kiralama işletmelerinin en az 10 araçlık filoya sahip olması gerekecek. Bazı işletmelerin filolarında hibrit veya tamamen elektrikli araç bulundurması da zorunlu olacak. Araç kiralamada yeni dönem 1 Ocak 2027'de başlayacak. Bununla birlikte mevcut işletmeler için bazı yükümlülüklerde geçiş süresi uygulanacak. Mevcut araç kiralama işletmelerine yetki belgesi şartını yerine getirmeleri için 1 Temmuz 2027'ye kadar süre tanınacak. İşletmelerin araç sayısı ve araçların niteliklerine ilişkin kriterlere uyum sağlamaları için verilen süre ise 1 Ocak 2028'de sona erecek. Araç kiralama sektöründe tüketici haklarını güçlendirmek ve hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla yeni kurallar getiriliyor. Buna göre düzenlemeyle 6 yaşından büyük, 180 bin kilometreyi aşan, ağır hasar kaydı bulunan ve bakımları yapılmamış araçlar kiralanamayacak. İşletmelere yetki belgesi, bazı bölgelerde ise en az 10 araçlık filo şartı getirilecek. Araç kiralamada yeni dönem 1 Ocak 2027'de başlayacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Schengen vizesi başvurularına bot yazılımlar kullanarak randevuları kapattığı ve haksız kazanç elde ettiği belirlenen firma ve şahıslara operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir'de 63 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi ve onlarca şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada 41 bini aşkın mağdur kişiden toplamda 918 milyon 400 bin lira tahsilat yapıldığı, hatta bazı vatandaşlardan tek seferde 500 bin liraya varan paralar alındığı belirlendi. Paraların bir kısmının şirket hesapları yerine çalışanlar ve ortakların kişisel hesaplarına aktarıldığı, bu süreçte yoğun kripto varlık, kıymetli maden ve nakit trafiği yürütüldüğü ortaya çıktı. Schengen vizesi randevusu bulmak giderek zorlaşırken başvuru sahipleri çözümü aracı şirketlerde arıyor. Söz konusu aracı şirketler daha kolay randevu bulma ve hızlı bir vize süreci işletebilmek için ek ödeme talep ediyor. Bu kurumlar özellikle son dönemde usulsüzlük iddialarıyla gündeme gelse de mevcut tüketici mevzuatında vize aracılık hizmetlerinin fiyatlandırma, iade ve bilgilendirme yükümlülüklerine ilişkin özel bir düzenleme yer almıyor. Schengen vizesindeki randevu krizi ve aracı firmalarla ilgili şüpheler meclise taşınırken hükümet Haziran ayında 7 şirket hakkında inceleme başlatıldığını açıklamıştı. Düzenlenen operasyonun ardından yurt dışına seyahat etmek isteyen vatandaşlar için vize başvurularının maliyeti yeniden gündeme geldi. Schengen ülkeleri, İngiltere ve ABD için ödenen resmi başvuru ücretlerinin yanı sıra seyahat sağlık sigortası, başvuru merkezi hizmet bedeli, fotoğraf belge ve ulaşım gibi ek masraflarda toplam maliyeti artırıyor. Peki 2026'da vize başvurusu yapmak ne kadara mal oluyor? Resmi başvuru ücretleri ne kadar? Başvuru sahibinin cebinden toplam ne kadar çıkıyor? Radyo Sputnik dinleyicileri için derledik. Avrupa ülkelerine seyahat etmek isteyenlerin başvurduğu Schengen vizesinde kısa süreli vize başvuru ücreti yetişkinler için 90 euro. 6-12 yaş arasındaki çocuklar için ücret 45 euro olarak uygulanırken 6 yaşından küçük çocuklardan vize ücreti alınmıyor. Ancak 90 euro Schengen başvurusunun toplam maliyeti anlamına gelmiyor. Başvurunun dış hizmet sağlayıcı üzerinden yapılması halinde ayrıca hizmet bedeli alınabiliyor. Örneğin Fransa için Türkiye'deki VFS Global merkezlerinde kişi başına 30 euro hizmet bedeli uygulanıyor. Böylece Fransa üzerinden Schengen başvurusu yapan bir yetişkin için yalnızca resmi vize ücreti ve VFS hizmet bedeli birlikte 120 euroya ulaşıyor. Kurye gibi bazı hizmetlerse ayrıca ve isteğe bağlı olarak ücretlendiriliyor. İtalya'da ise başvuru maliyeti TL üzerinden tahsil ediliyor. İData'nın güncel ücret tablosunda 12 yaş ve üzerindeki başvuru sahipleri için Schengen vize ücreti 4860 lira, İData koordinasyon ücreti ise 2141 lira olarak belirtiliyor. Böylece İtalya için yalnızca vize ücreti ve zorunlu İData koordinasyon bedeli birlikte 7001 lira tutuyor. Schengen vizesi için ayrıca seyahat sağlık sigortası yaptırılması gerekiyor. 2026 verilerine göre 1 ila 8 günlük Avrupa seyahatleri için 30 bin euro teminatlı seyahat sağlık sigortalarının fiyatı ortalama 372 lira seviyesinden başlıyor. Seyahat süresi uzadıkça sigorta maliyeti de artıyor. Sigortanın yanı sıra fotoğraf, gerekli belgelerin hazırlanması ve başvuru merkezine ulaşım gibi giderler de eklendiğinde başvuru sahibinin cebinden çıkan toplam tutar resmi vize ücretinin üzerine çıkıyor. İngiltere'ye 6 aya kadar turistik ziyaret amacıyla gitmek isteyenlerin başvurduğu standart visitor vizesinin ücreti 2026 yılında 135 sterlin. Daha uzun süreli ziyaretçi vizelerinde ise ücret yükseliyor. 2 yıllık vize için 506 sterlin, 5 yıllık vize için 903 sterlin, 10 yıllık vize için ise 1128 sterlin ödeniyor. İngiltere'nin resmi ücret tablosuna göre daha uzun süreli ziyaretçi vizeleri için de ciddi miktarlarda ödeme yapılması gerekiyor. 2 yıllık ziyaretçi vizesi 506 sterlin, 5 yıllık vize 903 sterlin, 10 yıllık vize ise 1128 sterlin. Böylece yalnızca 6 aylık İngiltere ziyaretçi vizesinin resmi başvuru ücreti bile 2026 yılında 135 sterline ulaşmış durumda. İngiltere'de de vize başvuru ücreti toplam seyahat hazırlık maliyetinin tamamını oluşturmuyor. Başvuru sırasında ortaya çıkabilecek fotoğraf, belge, ulaşım ve tercih edilmesi halinde ek hizmet giderleri de toplam tutara ekleniyor. ABD'ye turistik veya iş amacıyla gitmek isteyenlerin başvurduğu B1-B2 vizesi için başvuru işlem ücreti 185 dolar. Bu ücret başvuru sırasında ödeniyor ve vize başvurusunun reddedilmesi halinde iade edilmiyor. ABD vizesinde de başvuru sahibinin fotoğraf, belge hazırlama ve ulaşım gibi ek giderleri bulunabiliyor.
0: Radyo Sputnik son dakika.
2: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza bir canlı bağlantıyla devam edeceğiz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş İstanbul'da Bosforus Diplomasi Forumu'nda konuşuyor.
3: O dönemlerin anılarını taşıyor. Allah rahmet eylesin. İki hafta evvel buradaki yaptığım konuşmada söyledim. Tekraren teyiden bir kere daha söylüyorum. Demokrasiyi katledenler, halkın karşısına geçenler, bu ülkenin seçilmiş başbakanını ve iki değerli bakanını idam edenler, defaatle bu milletin önüne çıkarak demokrasiyi ortadan kaldırmaya çalışanların bugün hiçbirisinin isimleri hatırlanmıyor. Ama bu memlekette demokrasi mücadelesi verenler, halkın adına mücadele edenlerin hepsinin isimleri altın harflerle tarihe yazılmıştır ve kıyamete kadar hatırlanacaktır. Bu çerçevede rahmetli Menderes'i ve arkadaşlarını, rahmetli Turgut Özal'ı, rahmetli Erbakan, Necmettin Erbakan'ı hayırla, şükranla yad ediyoruz.
0: Radyo Sputnik canlı yayın.
3: Aynı şekilde Türkiye'de son 25 yıldır verilen demokrasi mücadelesinde en zor virajlarda hep milletin önüne geçerek liderlik yapan ve demokrasi karşıtı güçleri püskürten Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da Allah'ın izniyle bu millet kıyamete kadar hayırla yad edecektir. Sevgili gençler, bunu şunun için söylüyorum. Ben rahmetli Necip Fazıl'ın üstadın "Ayasofya mutlaka açılacaktır" sözünü sizden daha küçük yaşlarda birkaç sefer dinlemiş olan birisiyim. O temenniyi dinlerken ve hayatımız boyunca Ayasofya'nın önünde yaptığımız mitinglerde "zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın" diye bağırırken hem dua ediyor hem temennide bulunuyor ama bir taraftan da acaba açılır mı diye içimizden geçmiyor değildi. Çok şükür Türkiye'de milletin iradesinin, millet egemenliğinin sembollerinden birisi olan Ayasofya'nın ibadete açılması da gerçekleşmiştir. Ayasofya kıyamete kadar ibadete açık kalacaktır.
4: Evet, Türkiye Büyük
2: Evet sevgili dinleyiciler, Numan Kurtulmuş İstanbul'da Bosforus Diplomasi Forumu'nda konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kısa kısa mesajlar verdi. En önemli açıklamalarından bir tanesi, aramızda bir söz olacaksa bu kardeşliğin sözü olacaktır dedi. Bu kısa canlı yayını sizlerle paylaştık. Saat başında bültenimize tekrar görüşmek üzere.
0: Radyo Sputnik canlı yayın.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Antik Yunan'ın bazı önde gelen isimlerine ait yüzüklerde dünya dışından gelen meteoritik demir kullanıldığı tespit edildi. Journal of Archaeological Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre günümüzde Yunanistan sınırları içinde kalan 33 arkeolojik alandan çıkarılan yüzden fazla eser incelendi. Araştırmacılar yaklaşık 3000 yıl öncesine tarihlenen 91 demir eserin kimyasal bileşimini eserlere zarar vermeyen X ışını floresans yöntemiyle analiz etti. İncelenen eserlerin 13'ünde nikel tespit edildi. Dikkat çeken noktaysa meteoritik demir içerdiği düşünülen 13 eserin tamamının gösterişli yüzüklerden oluşması oldu. Yüzüklerde altın veya gümüş gibi başka metallerin de kullanıldığı belirlendi. Yüzüklerin çoğunun Miken'deki mezarlar gibi zengin mezar alanlarından çıkarıldığı aktarıldı. Eserlerden biri ise bir Minos nekropolünde yüksek rahip olduğu düşünülen bir kişinin parmağında bulundu. Araştırmacılara göre meteoritik demirin Yunanistan'da bulunmak yerine Mısır'dan getirilmiş olması mümkün. Mısır'ın kurak çöllerinin meteoritlerin oksitlenmeden korunması ve birikmesi açısından Yunanistan'a kıyasla daha elverişli olduğu belirtildi. Çalışmada ayrıca incelenen 91 demir eserden 78'inin meteoritik değil, eritilerek üretilmiş demir içerdiği tespit edildi. Araştırmacılar Anadolu'daki bulgularla karşılaştırıldığında insan yapımı demirin Yunanistan'da kullanımının bir şekilde gecikmiş olabileceğini, bazı eserlerin Kıbrıs gibi bölgelerden ithal edilmiş olabileceğini söyledi. Meteoritik demirden yapılan yüzüklerin kullanımının M.Ö. 1200 civarında sona erdiği düşünülüyor. Araştırmacılar Tunç Çağı'nda Yunanistan'da yaşayan Minos ve Miken elitlerine ait bazı yüzüklerin meteoritlerden elde edilen demirden yapılmış olabileceğini tespit etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Saç kestirmek ya da kazıtmak gürleşme sağlamıyor. Halk arasında saçları kestirmenin ya da kazıtmanın saçların daha hızlı, gür ve sağlıklı uzamasına yardımcı olduğu yönünde yaygın bir inanış bulunsa da bilimsel veriler saç tellerini kısaltmanın büyüme sürecine belirgin bir katkı sunmadığını gösteriyor. Saçın büyüme mekanizması kafa derisinin yaklaşık 2 ila 4 milimetre derinliğindeki saç foliküllerinde yürütülüyor. Folikülün tabanındaki hızlı bölünen hücrelerden oluşan saç matrisi, dermal papilladan gelen büyüme sinyalleri, kılcal damarlardan sağlanan oksijen ve besin desteği sayesinde kesintisiz şekilde yeni hücreler üreterek bu hücrelerin farklılaşması ve düzenli hareketiyle saç telini yüzeye doğru itiyor. Bu ilerleme esnasında keratin proteinleriyle dolarak çekirdeklerini ve hücresel yapılarını yitiren hücreler keratinleşip saçın yeni kısmını meydana getiriyor. Saç teli kafa derisinin üzerine çıktığı andan itibaren canlılığını yitirmiş ve sertleşmiş bir dokuya dönüştüğü için yüzeydeki teli kesmek, kökteki canlı yapılara herhangi bir biyolojik uyarı iletmediği gibi büyüme ivmesini de etkilemiyor. Bununla birlikte saçın yoğunluğunu büyük oranda folikül sayısına ve bunların verimliliğine bağlı olduğundan ve yetişkinlerde folikül sayısı standart şartlarda sabit kaldığından kesim işlemi gürleşme sağlamıyor. Ancak hastalık, yaralanma, beslenme eksikliği ya da geçici dökülmeler sebebiyle yavaşlayan foliküler sorunun giderilmesiyle tekrar aktif hale gelip saç yoğunluğunu eski seviyesine ulaştırabiliyor. Saç kesiminin ya da kazıtmanın yararlı olduğu algısı, işlem sonrası çıkan uçların küt yapısı nedeniyle saçın daha bakımlı durmasından kaynaklanıyor. Gerçekte uzama süresini genetik yapı, beslenme düzeni ve genel sağlık tablosu şekillendiriyor. Uzmanlar saçı korumak adına dengeli beslenmeyi, saçı yıpratıcı kimyasallar ve ısıdan uzak tutmayı, ayrıca kırıkları temizleyerek kopmaları önleyen ve saça daha canlı bir hacim kazandıran düzenli kesimleri tavsiye ediyor. Halk arasında saç kestirmenin veya kazıtmanın saçı daha hızlı ve gür uzattığı inancı yaygın olsa da uzmanlar, yüzeydeki teli kesmenin saç köklerindeki büyüme hızını veya gürlüğü etkilemediğini, saç sağlığı ve uzama hızının genetik ve beslenme gibi faktörlere bağlı olduğunu belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Hakimler ve Savcılar Kurulu telefon dinleme ve teknik takip gibi önemli tedbirlerde yeni bir düzenlemeye gitti. Buna göre 8 veya daha fazla sulh ceza hakimliğinin bulunduğu yerlerde bu tür taleplere bir numaralı sulh ceza hakimlikleri bakacak. HSK 1. Dairesi'nin 28 Temmuz'u tarihli kararına göre bir numaralı sulh ceza hakimlikleri bu işlemlerde ihtisas hakimliği olarak görev yapacak. Telefon dinleme, HTS kayıtlarının alınması, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, teknik takip ve fiziki takip gibi tedbirler için yapılan talepleri bu hakimlikler değerlendirecek. Kararı tek hakim verecek. Bu kararı yapılacak itirazlara ise 2 numaralı sulh ceza hakimliği bakacak. HSK düzenlemenin gerekçesini de açıkladı. Buna göre amaç, temel hak ve özgürlüklere müdahale niteliğindeki tedbirlerde uygulama birliği sağlamak ve işlemlerin daha hızlı yürütülmesi. Kurul ayrıca bu alanda uzmanlaşmanın sağlanmasını hedefliyor. Ancak düzenleme yargı çevrelerinde tartışma yarattı. Bazı yargı mensupları, telefon dinleme ve teknik takip gibi önemli kararların tek hakimin yetkisine bırakılmasının sakıncalı olabileceğini belirtti. Bu görüşe göre daha önce birden fazla hakimin yetkisinde bulunan kararların tek bir hakimde toplanması yetkinin merkezileşmesine yol açabilir. Düzenleme geçmişteki telefon dinleme tartışmalarını da yeniden gündeme getirdi. FETÖ döneminde çok sayıda siyasetçi, yargı mensubu ve gazetecinin hukuka aykırı şekilde dillendiğinin ortaya çıkmasının ardından 2014 yılında yeni bir düzenleme yapılmıştı. Bu düzenlemeyle telefon dinleme kararlarının Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından ve oy birliğiyle alınması öngörülmüştü. Ancak bu uygulama 2016 yılında değiştirildi. Karar verme yetkisi yeniden nöbetçi sulh ceza hakimliklerine bırakıldı. HSK'nın son kararıyla birlikte özellikle telefon dinleme ve teknik takip gibi kişilerin temel hak ve özgürlüklerine doğrudan müdahale edebilen tedbirlerde karar mekanizmasının nasıl işleyeceği yeniden tartışma konusu oldu. HSK 8 veya daha fazla sulh ceza hakimliğinin bulunduğu yerlerde telefon dinleme, HTS kayıtları, teknik ve fiziki takip gibi adli tedbir taleplerinin bir numaralı sulh ceza hakimliklerince değerlendirilmesine karar verdi. Düzenleme, uygulama birliği ve uzmanlaşma amacı taşırken yetkinin tek hakimde toplanması yargı çevrelerinde tartışma yarattı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 17'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. İstanbul'da yasa dışı silah ticaretine yönelik operasyonda iki zanlı gözaltına alındı. Tuzla'da temizlik için bir sitenin foseptik çukuruna giren işçi hayatını kaybetti. Diyarbakır'da meydana gelen minibüs kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Ayrıntılar haberimizde olacak. İstanbul'da yasa dışı silah ticaretine yönelik operasyonda iki zanlı gözaltına alındı. Büyükçekmece'de Kamiloba ve Kumburgaz mahallelerinde ruhsatsız silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. İki şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda muhtelif miktarlarda tabanca, tabanca gövdesi, tabanca sürgüsü, şarjör, fişek ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Kasten yaralama, tehdit ve hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen zanlılardan birinin 3, diğerinin ise 9 suçtan arandığı tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Manisa'da bir sanayi sitesindeki dolum tesisinde meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti. Salihli Sanayi Sitesi'ndeki bir dolum tesisinde saat 08.27 sıralarında patlama oldu. Patlamaların ardından çıkan yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Patlamada yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın kontrol altına alınırken ekiplerin soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Patlamanın kesin nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek. Tuzla'da temizlik için bir sitenin foseptik çukuruna giren işçi hayatını kaybetti. İstasyon Mahallesi Bostan Sokak'taki bir sitenin bahçesinde bulunan foseptik çukuruna temizlik yapmak amacıyla giren bir işçi bir süre dışarı çıkamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çukurdan çıkarılan işçinin cenazesi morga kaldırıldı. Diyarbakır'dan bir kaza haberimiz vardı. Bu kazada can kaybı sayısı arttı maalesef. Diyarbakır'da bir minibüs Lice Kulp yolu Kara Hasan Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Minibüsteki yolcuların Diyarbakır'dan Muş'a nişan törenine gitmek için yola çıktıkları öğrenildi. 14 yıl önce işlenen faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Muğla, Milas, Aydın, Söke karayolu üzerinde 2012 yılında parçalanmış halde bulunan ve bugüne kadar kimliği tespit edilemeyen kadın cesedinin yapılan DNA incelemesi sonrası kayıp olarak bildirilen Gülizar Aydın'a ait olduğu tespit edildi. Cinayeti işlediği şüphesiyle gözaltına alınan Aydın'ın eşi Selami Aydın tutuklandı. Gaziantep'i ayağa kaldıran cinsel istismar iddiasında 5 şüpheli tutuklandı. İddiaya göre yaşları 17 ila 28 arasında değişen 5 kişi Şahinbey ilçesinde işitme ve konuşma engelli 24 yaşındaki bir genç kıza cinsel istismarda bulundu. Genç kızın durumu ailesine anlatmasıyla ortaya çıkan olayda 5 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 5 şüpheli emniyete götürülürken karakol önünde toplanan yüzlerce vatandaşsa yaşananlara tepki gösterdi. Genç kızın istismara uğrayıp uğramadığı iddiası ise yapılacak sağlık kontrollerinin ardından netleşeceği belirtildi. Palamut ve torik av sezonu küçük ölçekli balıkçılar için bugün itibariyle başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı konuya ilişkin paylaşımında kıyı balıkçılarının yıllardır beklediği müjdeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Bu kapsamda palamut ve torik avcılığında küçük ölçekli balıkçılar için sezonun erkene çekildiğini ve bugün itibariyle başlayacağını bildirdi. İstanbul'da barajların doluluk oranı %50'nin altına düştü. Barajlardaki su seviyesi yaz aylarında yağışların azalması, sıcak havanın ve su tüketimindeki artışın etkisiyle düşmeye devam ediyor. İSKİ verilerine göre kentteki barajların doluluk oranı bugün itibariyle %50'nin altına düşerek %49,94 olarak kaydedildi. Su seviyesi böylece 2023 ve 2025 yıllarındaki verilerin ardından aynı dönemdeki son 10 yılın en düşük 3. seviyesi olarak kaydedildi. haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Bir dinleyicimiz neden maça gitmiyorsunuz da öyle bir serzenişte bulunmuş ki kalayı da basmış. Eskiden diyor otururken ya da diyor sizin gibi diyor stadın önünden geçerken bile maça girer giderdim diyor. Ama şimdi diyor bir hafta öncesinden hazırlanıyoruz diyor yine yetmiyor diyor. Kartımı diyor yeniletmem lazımmış diyor 1200 lira diyor. Ya sırf kart yeniletmeye 1200 lira bilet parası bilmem ne. Evet. Sonrasında da basmış kalayı dinleyicimiz. Onları yayında söyleyemiyorum ama size katılıyorum.
3: Kalay tarafı da dahil olmak üzere söylediği her şeye katılıyorum. Ben Pasolik çıktığından beri maçlara tribünde gitmedim. Hep davetli olarak gittim. Hiç parasını vererek gitmedim ki ben parasını vererek çok maça giden bir insanım. Seyircimiz çok haklı.
4: Serhat Ayan ve Selin Yazıcı'yla Futbol Saati her salı saat 14'te Radyo Sputnik'te.
5: Radyo Sputnik.
4: Bunu biliyor muydunuz? Venüs, Merkür'e göre Güneş'ten daha uzak olmasına rağmen Merkür'den çok daha sıcaktır. Çünkü Venüs'ün atmosferi büyük oranda karbondioksitten oluşur ve karbondioksit sera gazı etkisine neden olarak Venüs'ün yüzey sıcaklığının artmasına yol açar. Bunu biliyor muydunuz?
5: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Fransa'daki Gravelines nükleer güç santrali devasa bir deniz anası sürüsü nedeniyle durduruldu. Nature kaynaklı habere göre denizden su çeken pompalama istasyonlarını tıkayan yoğun deniz anası kütlesi tesiste üretimin tamamen aksamasına yol açtı. Santral bir yıl önce de aynı sebeple 4 ünitesini kapatmak zorunda kalmıştı. Tesisin işletmeci firması EDF, geçtiğimiz yıl yaşanan krizin ardından benzer bir felaketi önlemek için yeni tedbirler almıştı. Alınan tüm önlemlere rağmen olayın tam bir yıl sonra tekrarlanması dikkat çekti. Uzmanlara göre bu durumun temelinde iklim değişikliği ve yükselen deniz suyu sıcaklıkları yatıyor. Isınan denizler hem deniz analarının üreme döngüsünü hızlandırıyor hem de beslendikleri plankton miktarını artırarak bu tür kitlesel deniz anası akını olaylarına zemin hazırlıyor. Haberde doğanın ve hayvanların devasa teknolojik altyapıları aksattığı tek olayın bu olmadığı vurgulandı. ABD'nin Connecticut eyaletinde bir rakunun elektrik trafosuna girmesine 2500'den fazla abone elektriksiz kalırken Washington'daki yerçekimsel dalga gözlem evinde buz tutan boruları gagalayan kuzgunların hassas ölçümlerle veri bozulumuna yol açtığı hatırlatıldı. Bilim insanları bu sıra dışı vakaların insan faaliyetlerinin doğal yaşama müdahalesinin ve canlıların yaşam alanlarının değiştirilmesinin dolaysız bir yansıması olduğunu ifade ediyor. Fransa'da bir deniz anası sürüsü Gravelines nükleer güç santralinin soğutma pompalarını tıkayarak üretimi durdurdu. Bilim insanları, vakaların insan faaliyetlerinin doğal yaşama müdahalesinin ve canlıların yaşam alanlarının değiştirilmesinin dolaysız bir yansıması olduğunu düşünüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünyadaki politik gelişmelerden etkilenen altın fiyatları yılın ilk gününden bu yana inişli çıkışlı seyrini sürdürüyor. 1 Ocak 2026'da 5.966 liradan satılan gram altın ay ortasında 6.550 seviyesine kadar yükseldi. ABD ve İsrail'in İran'a saldırı başlatması sonrası Şubat ayında 7.000 lirayı aşan altın ayın ilk günüyle 20 Şubat'a kadarki 20 günlük süreçte %4,07 değer kazandı. Altın Mart ayında ise rekora koştu. ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İran'ın körfez ülkelerindeki ABD üslerine vurmasıyla altının gram fiyatı 8 bin liraya kadar yükseldi. Daha sonra 8 bin lira seviyesinden düşen altın Mart ayını 6 bin lira civarında kapattı. Yılbaşından Mart ayına kadarki süreçte altının yükseleceği öngörüsüyle yatırımını altına yapan vatandaşlar güncel altın fiyatlarını ve uzmanları yakından takip etmeye başladı. Mart ayındaki ciddi düşüşün ardından Nisan ayında 6.500 lira ve civarında seyretmeye başlayan altın ay sonunda 7.000 seviyesine merdiven dayadı. Bu yükselişe rağmen altının gramı Nisan ayının ilk gününe göre %1,43 değer kaybetti. Amerikan Merkez Bankası Fed'in Nisan ayında faizi sabit tutması da altın fiyatlarını doğrudan etkiledi. Bu karar altın üzerinde baskı yarattı. Mayıs ayının ilk günlerine 6.700 liralar seviyesinde başlayan gram altın yatırımcısının yüzünü ay içerisinde güldürmedi. Altının gram fiyatı ay boyunca benzer seviyelerde seyretti. Mayıs ayının ilk gününe göre gram altının değer kaybı %0,09 oldu. Gram altın Haziran ayının ilk gününe ise 6.650 liradan başladı. Ay içerisinde sert düşüşler yaşayan altın 6.000 liranın dahi gerisine düştü. Bazı uzmanlar bu ciddi düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirse de bazıları altın fiyatlarının bir süre daha gerileceği yönünde tahminler yaptı. Vatandaşların altındaki gerileme sebebiyle yön değiştirmesi ise borsada yükselişlere sebep oldu. Altın yılın ilk 6 ayını dalgalı şekilde kapattı. Haziran ayında yaşanan düşüş Temmuz ayında da devam etti. Altının gram fiyatı Temmuz ayının ilk gününe 5.960 liradan başladı. Ay içerisinde 6.000 lira sınırını kısmen aşan altın Temmuz'u 6.150 liradan kapattı. Altının gramı Ağustos ayının ilk gününde ise Temmuz ayıyla paralel şekilde seyretti. Altın Ağustos'un 10'u itibarıyla kısmi yükselişler yaşadı. 6.682 lira seviyesine yükselen gram altın 6.800 liralar seviyesini tekrar gördü. Uzmanlar bu yükselişi güvenli liman arayışının yeniden artmasıyla ilişkilendirdi. Yatırımcıların piyasaya yeniden girmesiyle de artış yaşayan gram altın, ABD enflasyon verilerinin beklentiler dahilinde gelmesinin ardından yatırımcısının yüzünü güldürmeye başladı. Uzmanlar gram altının 8.000 lira seviyesine yeniden çıkacağı yönünde yorumlarda bulundu. Vatandaşların gözde yatırım araçlarından altın yılın ilk 8 ayında dalgalı seyretti. Dip seviyeleri gören altın Ağustos ayı itibariyle yılın ilk ayında yakaladığı ivmeyi tutturmayı deniyor. Yılın ilk 8 ayında jeopolitik gerilimler, faiz kararları ve enflasyon verilerinin etkisiyle dalgalı bir seyir izleyen ve Mart ayında 8.000 lirayla rekor kırdıktan sonra sert düşüşler yaşayan gram altın, Ağustos ayı itibarıyla yeniden yükselişe geçerek kayıplarını telafi etmeye çalışıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Fethi Yılmaz'a yazıyorum programının konuğu gazeteci Serhat Ayan oldu. Ayan, Batı merkezi yapay zeka modellerindeki düşünce filtrelerine dikkat çekerek yapay zekanın bilgi belirli siyasi ve kültürel perspektifler üzerinden sunabileceğini söyledi. Bu durumun kullanıcıları yanıltabileceğini ve propaganda aracına dönüşebileceğini belirtti. Yapay zeka o kadar güzel konuşuyor ki insanlar her yalanına inanma eğilimine giriyor, diyen Serhat Ayan şöyle konuştu.
2: Batı merkezli yapay zeka modellerini kullanmak her zaman doğru oluyor mu? Milli yapay zeka bilgeyi sen nasıl anlıyorsun, nasıl anlatacaksın?
3: İnsanlar yapay zeka yaparken o kadar çok para, emek harcıyorlar ki kendi istek ve ihtiyaçlarının dışında bir şeyin söylenmesine karşı şerhler koyuyorlar. Yani mesela ben yapay zekaya ne yaparsam yapayım İsrail konusunda kötü bir şey söyletemedim. İsrail çok kötüdür, kakadır falan değil. Ben şunu sordum. Bir ülkenin diğer ülke topraklarına müdahale etmesi doğru bir şey mi? Hayır, değil. Füze at ve işte oradaki insanları yakıp yakıp öldürmesi doğru bir şey mi? Hayır, kesinlikle değil. İsrail bunu yapıyor mu? Evet, yapıyor. O zaman İsrail yanlış bir şey mi yapıyor? Ya öyle demeyelim şimdi, diyordu.
2: Nasıl yapılıyor?
3: Fikir ve düşünce akışı filtreleri konuyor buna. Bunları yapmak mümkün. Yapay zekayı kodlarken böylesi düşünce akış filtreleri ile bunları şey, mesela Amerika kötüdür dedirtmeyebilirsiniz isterseniz. O yüzden işte en başa dönecek olursak herkesin kendi yapay zekası olması gerekiyor doğru bilgilere, doğru bağlamlara ulaşabilmek için.
2: Yanıltabilir, değil mi? Bir filtre o zaman, hayır sen yanlış biliyorsun, aslında işin doğrusu böyle deyip bir dezenformasyon aracı da olabilir.
3: Kesinlikle. Yani zaten yapay zekayı en çok eleştirdiğimiz zaman kimsenin anlamadığı taraf bu. Yok ya, yapay zeka işte Amerika iyidir dedi. Şimdi matematikte bu kadar çok şey bilen, felsefede bu kadar çok şey bilen birisi Amerika kötü olsa kötüdür derdi. İnsan kafası oraya doğru gidiyor. Zaten yapay zekanın en büyük kötü tarafı da bu. O kadar güzel konuşuyor ki her yalanına insanlar inanma eğilimine giriyorlar.
2: Bilge mesela Türkiye'yi baz alan kültür kodlarıyla oluşturuluyor. Hani Türk gibi düşünecek deniyor ya bilge için. Bu dille ilgili bir şey değil mi?
3: Türklerin düşündüğü bağlamları alarak düşünecek demek istiyorlar aslında. Aha. Yani Türklerin siyah dediği hiçbir şeye beyaz demeyecek. Amerikalılar da, İsrailliler de, biz de belki bu tuzağa düşüyoruz. Yani biz bilgiyi kendi perspektifimiz çerçevesinden almaya çalışıyoruz. Bu da bizi aslında her zaman doğruların tam kucağına götürmeyebilir. Şu anda iktidardaki insanların çok doğru işler yaptığını filtrelerseniz siz, bunu böyle söylerseniz bu yapay zeka ne yaparsa yapsın bunun tersini düşünemez, size de bunu ifade edemez. Bu da bir süre sonra seçim propagandasına dönüşür. Yani. Bağlamasını kim yapacak sorusunun da cevabı yok TÜBİTAK'ta.
2: Meydanlarda iki yeni slogan şey olacak herhalde, yapay zekaya özgürlük.
1: Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik'teki yazı yorum programında yapay zeka modellerindeki düşünce filtrelerini, bilgi manipülasyonu riskini ve milli yapay zeka tartışmalarını değerlendirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kabuğundaki kırıklar nedeniyle 2019'da yaralı halde bulunan ve Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu kumsalına yuvaladığı tespit edilen Caretta Caretta, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki tedavisinin ardından takılan uydu takip cihazıyla izlenmeye başlandı. Yaklaşık 4 yıl boyunca izlenen Tuğba'nın bu süreçte Akdeniz hafızasındaki çok sayıda ülkenin kıyılarını dolaşarak 25 bin kilometre yol kat ettiği belirlendi. Uydu takip cihazının bataryasının kullanım ömrünü tamamlamasının ardından Caretta Caretta'dan bir süre sinyal alınamadı. Geçen yıl Ağustos'ta yeniden İztuzu'na yuvalamak için gelen Tuğba, üzerindeki karakteristik kabuk kırıklarından tanındı. Merkeze alınarak sağlık kontrolleri yapılan Caretta Caretta'nın durumunun iyi olduğu belirlendi. Bunun üzerine geçen yıl Ağustos ayının sonlarında yeni bir uydu takip cihazı takılan kaplumbağa yeniden denize bırakıldı. Yeni cihazdan alınan verilere göre Tuğba önce Türkiye kıyılarında hareket etti, ardından Yunanistan kıyılarına doğru açıldı. Daha sonra yeniden kuzeye yönelen Caretta Caretta, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarından güneye doğru ilerleyerek Bodrum açıklarında yaşamını sürdürmeye başladı. Tuğba'nın uzun süredir Bodrum açıklarından sinyal verdiği ve bölgedeki hareketliliğin devam ettiği belirlendi. Biyolog Fatih Polat, Tuğba'nın Bodrum açıklarında bulunmasının bölgede beslenme açısından uygun koşullar olduğuna işaret ettiğini söyledi. Kaplumbağanın yolculuğunun şu ana kadar sorunsuz devam ettiğini bildiren Polat, uydu cihazının aktif şekilde sinyal göndermeyi sürdürdüğünü kaydetti. Polat, Caretta Caretta'ların göç eden canlılar olduğunu, deniz suyu sıcaklığında göç hareketlerinde önemli faktörler arasında yer aldığını kaydetti. Tuğba'nın daha sıcak sulara, Afrika kıyılarına ve bu bölgedeki göç güzergahlarına doğru hareket etmesinin beklendiğini kaydeden Polat, bu bölgelerde bir süre kaldıktan sonra ilkbaharda ya da sonraki ilkbaharda yeniden kuzeye dönmesinin öngörüldüğünü dile getirdi. Biyolog Fatih Polat, Tuğba'nın yeni uydu takip cihazının ne kadar süre aktif kalacağına ise kullanım koşullarına bağlı olduğunu sözlerine ekledi. İztuzu kumsalına yuvalayan ve 2019'dan bu yana uydu takip cihazıyla izlenen Tuğba isimli Caretta Caretta, Akdeniz'deki yaklaşık 25 bin kilometrelik yolculuğun ardından yeni uydu cihazıyla Bodrum açıklarında yaşamaya devam ediyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: ...629 Yargıtay kararındaki yaklaşık 700 suç isnadını inceleyen araştırmaya göre 2016-2019'a kıyasla 2025'te sosyal medya dosyalarındaki suç tipi çeşitliliği %340 arttı.
2: İncelenen dosyalarda Facebook'ta hakaret, Instagram'da dolandırıcılık ve cinsel suçlar, X'te ise hakaret, dini değerleri aşağılama, suçu ve suçluyu övmeyle terör bağlantılı suçlara ilişkin yargılamalar öne çıktı.
1: Sosyal medya platformlarında işlenen suçların türleri, suçun işleniş biçimleri ve yargısal süreçlere etkisi akademik bir araştırmayla mercek altına alındı. Doktor Murat Cihan tarafından hazırlanan araştırmada, mahkeme kararlarından oluşturulan verilerle sosyal medya aracılığıyla işlendiği iddia edilen suçlara ilişkin Yargıtay kararları incelendi.
2: Bu kapsamda 1 Ocak 2025-31 Aralık 2025 tarihleri arasında Facebook, Instagram ve Twitter için inceleme yapıldı. Tarama sonucunda Facebook kelimesinin geçtiği 500 yeri, Instagram kelimesinin geçtiği 42 ve Twitter kelimesinin geçtiği 80 olmak üzere toplam 629 Yargıtay kararına ulaşıldı.
1: Bazı dosyalarda birden fazla suç tipinin yer alması nedeniyle suçlar türleri analiz edildi. Buna göre Facebook aracılığıyla işlendiği ifade edilen 561, Twitter aracılığıyla işlendiği belirtilen 88 ve Instagram aracılığıyla işlendiği kayda geçen 51 suç olmak üzere incelenen dosyalarda toplam 700 ayrı suçun yer aldığı belirlendi.
2: Araştırmada Facebook aracılığıyla işlendiği ifade edilen 75 farklı suç türünde toplam 561 suç incelendiği ifade edildi. Buna göre 2025 yılında Yargıtay tarafından karara bağlanan Facebook kaynaklı suçlarda ilk sırayı 192 olay ve %34,2 ile devlet büyüklerine hakaret suçlaması yer aldı.
1: Çalışmada Instagram başlığı altında yer alan toplam 27 farklı suç türü kapsamında 51 ayrı suçun işlendiği yönünde karar olduğu görüldü. Geçen yıl Yargıtay tarafından karar bağlanan suç tanımlarında Instagram'ın araç olarak kullanıldığı suç türlerinde ilk sırayı %13,7 ile bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumları kullanılarak işlenen dolandırıcılık aldı.
2: Araştırmaya göre Facebook'ta ifade özgürlüğü sınırını aştığı ifade edilerek hakaret suçları, Instagram'da dolandırıcılık ve cinsel içerikli suçlar öne çıkıyor. Çalışmaya göre Facebook'un metin ve siyasal tartışma odaklı yapısına karşın Instagram'ın daha çok görsel sunum ve bireysel etkileşim eksenli bir platform olması da etkili. Instagram'ın görsel yapısı, sahte reklamlar ve gerçek izlenimi veren hesapların kullanıcıları dolandırıcılık girişimlerine karşı daha savunmasız bırakıyor.
1: Çalışmada X, ideolojik tartışmaların ve kutuplaşmanın en yoğun yaşandığı sosyal medya platformu olarak öne çıktı. Bu nedenle X'te halkın bir kesimini aşağılama %6,8 ve %9,1 ile dini değerleri aşağılama suçlamaları diğer platformlara göre daha yüksek oranda görüldü.
2: Facebook'ta daha çok bireylere veya siyasilere yönelik hakaretlerin yapıldığı gerekçesiyle yargılamaların öne çıktığı ifade edilirken, X'te toplumsal gruplara hedef alan paylaşımların daha yaygın olduğu yönünde tespit yapıldı.
1: Çalışmaya göre kararlarda Facebook'ta bireyler arası hakaret ve kişisel saldırı niteliğindeki suçlar baskınken, Instagram'da özel hayatın gizliliği, bilişim ve cinsel suçlar öne çıkıyor. X'te ise daha çok kamusal, ideolojik ve toplumsal çatışma içeren suç türlerinin yoğunlaştığı görüldü.
2: Çalışmaya göre 2016-2019 dönemine kıyasla 2025 yılında suç türü çeşitliliğinin %340 oranında arttığı saptandı. Yıllık ortalama suç sayısı 2,5 kat, ay başına düşen vaka sayısı 2,46 kat artış gösterdi.
1: 2016-2019 dönemiyle 2025 yılına ait veriler karşılaştırıldığında hakaret suçunda yaklaşık 18,6 katlık artış olduğu görüldü.
2: Dosyalarda yer alan bilgilere göre dini değerleri aşağılama suçunda 42,8 kat, suçu ve suçluyu övme suçunda ise 56 kat artış yaşandı. Araştırmacıya göre bu dikkat çekici yükseliş sosyal medya platformlarında ideolojik ve provokatif içeriklerin belirgin biçimde yaygınlaştığına işaret etti.

0: Buna karşılık tehdit ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarındaysa belirgin bir düşüş eğilimi gözlendi. Dolandırıcılık suçları ise stabil kaldı.
1: Araştırmada tehdit, özel hayatın gizliliğini ihlal, basit dolandırıcılık, kişilerin huzurunu bozma ve iftira suçlarının 2025'te azaldığını veya önceki döneme kıyasla görünürlüğünü kaybettiği belirtildi. Buna karşılık hakaret, devlet büyüklerine hakaret, dolandırıcılık, veri ihlalleri ve cinsel suçların her iki dönemde de varlığını sürdürdüğü, özellikle devlet büyüklerine hakaret ve veri ihlalleri suçlarında belirgin artış eğilimi olduğu dile getirildi.
0: Kısa Dalga'dan Gülseven Özkan'ın yazdığı araştırmaya göre sosyal medya platformları suç işlenmesini kolaylaştıran bir ortam oluşturuyor. Anonim hesaplar, yetersiz denetim, içeriklerin geniş kitlelere hızla ulaşması ve algoritmaların görünürlüğü artırması suç fırsatlarını güçlendiriyor. Çalışmada özellikle hakaret içerikli paylaşımların zamanla kullanıcılar arasında normalleşebildiği ve bu durumun benzer davranışları teşvik edebildiği değerlendirmesi yapıldı.
1: Akademik bir araştırmaya göre 2025 yılında sosyal medya üzerinden işlendiği iddia edilen suçlara ilişkin Yargıtay kararlarında suç türü çeşitliliği 2016-2019 dönemine göre %340 arttı.
0: İncelenen dosyalarda Facebook'ta hakaret, Instagram'da dolandırıcılık ve cinsel suçlar, X'te ise hakaret, dini değerleri aşağılama ve terör bağlantılı suçlamaların öne çıktığı belirlendi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız.
1: Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu akşamlar, saatler 18'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Rus Dışişleri Türkiye ve ABD'den Ukrayna'ya silah sevkiyatı planlarına dair açıklama talep etti. Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan Türkiye'nin dış politikadaki hamlelerine ilişkin açıklama geldi. Alihan Kuriş soruşturmasında imha edilmek amacıyla parçalanan evraklara el konuldu. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rus Dışişleri Türkiye ve ABD'den Ukrayna'ya silah sevkiyatı planlarına dair açıklama talep etti. ABD Kongresi'nin belgelerinde Türkiye'nin kendi envanterindeki Amerikan silahlarını Kiev'e iletebileceği belirtilirken Moskova'dan Washington ve Ankara'da yapılan planlara dair açıklama geldi. ABD Kongresi tarafından yayınlanan belgelerde Washington ve Ankara'nın Türkiye'nin elindeki silahları Kiev'e temin edebileceği yönündeki ifadelere Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova tepki gösterdi. Belgeler hakkında açıklama yapan Zaharova, Kiev'e yeni silah tedarikinin özel askeri harekatın gidişatını etkilemeyeceğini vurgularken Türkiye'nin bu adımın güvenini sarsacağını kaydetti. Ve bir sıcak gelişmeye aktaralım. Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Ulupınar Mahallesi Çıralı mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucunda yangının kontrol altına alındığı bildirildi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesine çıkan orman yangınına ise müdahale sürüyor. Taşköy Mahallesi'ne çıkan yangın ormanlık alana sıçramıştı. Yangının kontrol altına alınması için bölgeye çok sayıda kara ve hava aracı sevk edildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bugün İstanbul'da Bosforus Diplomasi Forumu'nda konuştu. Konuşmasında Türkiye'nin dış politikadaki duruşuna değinen Kurtulmuş, Türkiye'nin bölgemizdeki tüm meselelerde masaya katkı sunan ülkelerden biri olduğunu söyledi. 2022 yılında ülkemizde gerçekleşen Rusya-Ukrayna görüşmelerini hatırlattı.
2: Türkiye müzakereci bir dış politika anlayışına sahiptir. Önümüzdeki mesele ne kadar zor olursa olsun, hiçbir meselenin diplomasi masasında konuşulmaması mümkün değildir. Bu sadece Türkiye'nin meseleleri değil, Türkiye'nin etrafındaki ülkeleri ilgilendiren meselelerde de böyledir. Örneğin Rusya ile Ukrayna arasındaki meselede bütün Batı ülkeleri sorunu çözmek konusunda aciz kalırken İstanbul'da 2022 yılının Mart ayında iki taraf aynı masa etrafında toparlandı. Hatta şunu da söyleyeyim, draft kopyası imzalanmış olan anlaşma o zaman başka ülkeler istemediği için gerçekleştirilemedi. Eğer o anlaşma gerçekleşseydi bugün Rusya-Ukrayna savaşı çoktan sona ermiş olacaktı.
1: Meclis Başkanı Kurtulmuş konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Terörsüz Türkiye sürecinin yalnızca terörün sona erdirilmesi değil, toplumsal kardeşliğin güçlendirilmesi açısından da tarihi bir adım olduğunu belirtti. Bundan sonra sözümüz ayrılığın, ayrıştırmanın ve ötekileştirmenin değil, kardeşliğin ve beraberliğin sözü olacaktır ifadelerini kullandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında soruşturmayla bağlantılı bazı evrakların imha edildiği yönündeki ihbar üzerine İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir binada arama gerçekleştirildi. İmha edilmek amacıyla parçalandığı belirlenen evraklara el konuldu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Alihan Kuriş'in de aralarında olduğu 33 şüphelinin işlemleri devam ediyor. Yine bir sıcak gelişmeye aktaralım. İstanbul ve Azerbaycan polisinin operasyonunda aranan zanlı Bakü'de yakalandı. İçişleri Bakanlığı yeni nesil suç örgütlerine yönelik uluslararası operasyon kapsamında hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan ÖAK'nin Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Daltonlar ve Baygaralar suç örgütlerine operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre söz konusu suç örgütleri adına hareket ettiği tespit edilen 11 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 10 şüpheli yakalandı. Tutuklama talebiyle adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı. Suça sürüklenen çocukların da içinde bulunduğu 3 şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor. İstanbul'da vize dolandırıcılığı soruşturmasında ise 37 şüpheli tutuklandı. İstanbul'da vize danışmanlığı adı altında bot yazılımlar yapan kişiler ve şirketlere yönelik düzenlenen operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 37'si tutuklandı. 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 205 general ve amiral görev yerlerine atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlanan atama kararlarıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarından 205 general ve amiralin görev yerleri belirlendi. Kararla Kara Kuvvetleri Komutanlığından 123 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 38 amiral ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından 44 generalin ataması yapıldı. 3 milletvekili daha AK Parti'ye katıldı. İzmir Milletvekili Mustafa Bilici Yeni Yol Partisi'nden, Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve Aydın Milletvekili Ömer Karakaş İYİ Parti'den istifa etmişti. Vekiller AK Parti'nin 25. yılının kutlandığı mitingde AK Parti'ye katıldı. Bu gelişmeyle AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 280'e yükseldi. Spor. ...17 yaş altı kadın milli voleybol takımımız Şili'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda yarı finale çıktı. Ay Yıldızlı ekip başkent Santiago'daki organizasyondaki çeyrek final maçında Güney Kore ile karşılaştı. Rakibini 3-1 mağlup eden milli takım şampiyonada yarı finale yükseldi. Milliler yarı finalde yarın Türkiye saatiyle 03'te Tayvan'la karşılaşacak. Ve futbol diyelim, Süper Lig'de hasret sona erdi. Trendyol Süper Lig başladı. Son şampiyon Galatasaray Süper Lig'de sezonu 1 puanla açtı. Galatasaray ligde yeni sezonun ilk haftasında ligin yeni ekibi Çorum FK'yı ağırladı. Rams Park'ta oynanan müsabakada kazanan çıkmadı ve taraflar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Çorum'da Kisiridis 70. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Bu skorun ardından her iki takım da sezona 1 puanla başlamış oldu. Trabzonspor'sa sezonu İstanbul deplasmanında açıyor. Bordo Mavili ekip Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda saat 19'a başlayacak mücadelede hakem Gürcan Hasova düdük çalacak. Taraftarın heyecanla beklediği Mısırlı yıldız Muhammed Salah Bordo Mavililerin maç kadrosunda yer alıyor. Salah'ın karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında süre alması bekleniyor. Fenerbahçe ise sezona başkent deplasmanıyla başlayacak. Fenerbahçe'de 2026-2027 sezonu ilk haftasında bugün Gençler Birliği ile karşılaşacak. Eryaman Stadında saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.
0: Yol durumu.
1: İstanbul'da yol durumunu aktarmadan önce önemli bir hatırlatmamız olacak. Hafta sonu planı olanlar dikkat diyoruz, çünkü İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul'da yarın 2026 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası düzenlenecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü kentte kapanacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu. Bu kapsamda saat 04.45'ten program bitimine kadar Beykoz ve Üsküdar'da Atatürk Caddesi sahil istikametine çıkan tüm yollar Cuma Yolu Caddesi ile Körfez Caddesi trafiğe kapatılacak. Ve şimdi İstanbul'daki trafik yoğunluğu haritasına bakalım. İBB trafik yoğunluğu haritasına göre kenttekileri şu dakikalarda %49'luk bir yoğunluk bekliyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü Avrupa Anadolu yönünde sol şeritte bir trafik kazası var. 3 şerit birden trafiğe kapalı. Şu sıralarda kazaya müdahale ediliyor ve bu bölgede ciddi bir yoğunluk var. D100'de ise Yeni Bosna Çoban Çeşme yönünde sağ şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede de ciddi yoğunluk var. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
3: Merhabalar, ben Melis Elmen. Emekli aylıkları neye göre hesaplanıyor? Son 6 ayın enflasyon verisine göre hesaplanıyor. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Haziran. Atladın mı ya? Atladın mı? Kendim bile sayamadım. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Mayıs atladın, kusura bakmayın. Bangladeş, Nijerya, Tunus ve Türkiye. Bangladeş. Onu da okuyordu. Ben Bangladeş diyeceğim. Ne yapacaksınız? Benim için yeni ülke kurdular. Bu konuşamıyor zaten. Biz bunu adaya atalım. Bangladeş. Değil mi? Bak yapacaklar. Bunu geri yapacaksınız değil mi? Kesin yapacaksınız. Teaser yapacaklar.
0: Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz.

0: fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Gerçek ne kadar saklanmaya çalışılsa da bir gün ortaya çıkar. Yalanlar kısa sürer ama hakikat hep yerini bulur. Bu kadim düşünceyi halk arasında bir benzetmeyle anlatırız. Güneş balçıkla sıvanmaz. Bu atasözünün kökeni bariz gerçeklerin inkar edilemeyeceği yönündeki evrensel bir anlayışa dayanıyor. Gökyüzündeki güneşi balçıkla kapatmak ne kadar mümkünse ortada duran bir hakikati örtbas etmekte o kadar nafiledir. Kaşgarlı Mahmut'tan bu yana Türk kültüründe bu düşünce çeşitli şekillerde dile getirilmiştir. Sadece Türkçe'de değil, Farsça'da ve Sibirya Yakut Türkçesi gibi başka dillerde de benzer deyimlere rastlanır. Yakut Türklerinde gerçek kaybolmaz, mal saklanmaz anlamında bir söz vardır. Bu da atasözünün evrensel bir ahlaki miras taşıdığını gösterir. Günlük dilde bu söz özellikle birini kandırmaya çalışanlara ya da apaçık bir yanlışı örtmeye çalışanlara karşı söylenir. Gerçeği örten her perde bir gün yırtılır, hakikat yine ışık verir. Bugün güneş balçıkla sıvanmaz atasözünün zamana direnmeyen yalanlara karşı verdiği dersi konuştuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zekaya güvenen çiftçi 25 dönümlük tarlasını kaybetti. Çin'de 67 yaşındaki bir çiftçi yapay zeka uygulamasının önerdiği tarım ilacını tarlasına uygulayınca 25 dönümlük susam mahsulü tamamen kurudu. Tarladaki filizlerin yok olmasına yol açan ilacın uzman kontrolü olmadan kullanıldığı belirlenirken yapay zekanın hatalı tavsiyeleri bir kez daha tartışma konusu oldu. Çin'in Anhui eyaletine bağlı Chuzhou şehrinde yaşayan 67 yaşındaki bir çiftçi tarlasındaki verimi artırmak ve zararlılarla mücadele etmek isterken büyük bir felaket yaşadı. Gübreleme takviminden sulama planlamasına kadar yaklaşık bir yıldır yapay zeka uygulaması kullanarak tarım yapan yaşlı adam susam tarlasını saran yabani otlar için yine yapay zekaya danıştı. Susam tarlasındaki zararlılarla mücadele için uygulamanın sunduğu tarım ilacı tavsiyesi reçetesini hiçbir ziraat uzmanına veya resmi kaynağı doğrulatmadan birebir uygulayan çiftçi kısa sürede ağır bir tabloyla karşılaştı. İlacın toprağa ve bitkilere uygulanmasının ardından 25 dönümlük tarladaki tüm filizler kurudu ve mahsul tamamen yok oldu. Olayın ardından tarlada inceleme yapan ziraat uzmanları yaşanan yıkımın flufenaset isimli ot ilacından kaynaklandığını tespit etti. Uzmanlar bu etken maddenin son derece hassas olduğunu ve doğru dozda ya da hedefli kullanılmaması halinde susam tarlalarına doğrudan zarar vererek bitkiyi kurutacağını vurguladı. Öte yandan çiftçinin kullandığı yapay zeka uygulamasının ekranında yapay zeka içeriği hatalı olabilir, lütfen doğrulayın şeklinde bir uyarı metni yer aldığı ancak kullanıcının bu uyarıyı dikkate almadığı belirlendi. Yapay zeka sistemlerinin ürettiği bilgilerin teyit edilmeden uygulanması sadece tarımda değil sağlık alanında da ciddi hayati riskler barındırıyor. Geçen yıl sofra tuzunu bırakmak isteyen bir kullanıcı yapay zekanın yönlendirmesiyle gıdalarına tuz yerine sodyum bromür eklemiş, 3 ay boyunca bu kimyasalı tüketen şahıs ağır brom zehirlenmesi teşhisiyle psikoz tedavisi görmek zorunda kalmıştı. Annals of Internal dergisinde yayımlanan bilimsel bir incelemede yapay zeka uygulamalarının henüz tam güvenirliğe ulaşmadığı kritik konularda bilimsel açıdan hatalı bilgiler üreterek bilgi kirliliğine ve telafisi imkansız zararlara yol açabileceği açıkça ifade edildi. Çin'de 67 yaşındaki bir çiftçi yabani otlarla mücadele için yapay zekanın önerdiği tarım ilacını uzmanlara danışmadan kullanınca 25 dönümlük susam tarlasını kaybetti. Uzmanlar olayın yapay zeka tarafından verilen kritik bilgilerin mutlaka doğrulanması gerektiğini bir kez daha gösterdiğini belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Okyanuslarda Temmuz ayında sıcaklık rekoru kırıldı. Dünya genelinde deniz yüzeyi sıcaklıkları tarihin en yüksek Temmuz seviyesine çıktı. Uzmanlar, Pasifik'te gelişen El Niño koşullarının da sıcaklıkların artmasında etkili olduğunu belirtti. Kutup bölgeleri dışındaki okyanusların ortalama yüzey sıcaklığı Temmuz ayında 20,96 derece olarak ölçüldü. Bir önceki rekor, 2023 yılının Temmuz ayında 20,89 derece olarak kaydedilmişti. Kopernikus İklim Değişikliği Servisi'ne göre Temmuz ayı küresel ölçekte kayıtlardaki en sıcak 2. Temmuzlardan biri oldu. Dünya genelindeki sıcaklıklar sanayi öncesi dönemin ortalamasının 1,47 derece üzerinde gerçekleşti. Avrupa'da da deniz sıcaklıkları rekor seviyelere ulaştı. Özellikle Atlantik kıyıları ve Batı Akdeniz'de yüksek sıcaklıklar görüldü. Bu durum denizlerde uzun süren ve güçlü sıcak hava dalgalarının oluşmasına neden oldu. Pasifik Okyanusu'nun tropikal bölgelerinde de deniz sıcaklıkları olağanüstü yüksek seviyelerde kaldı. Bu bölgede El Niño koşullarının gelişmekte olduğu ve önümüzdeki aylarda güçlenmesinin beklendiği belirtildi. El Niño, Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen doğal bir hava olayı. İnsan kaynaklı küresel ısınmayla birleştiğinde sıcaklıkların daha da yükselmesine ve aşırı hava olaylarının artmasına neden olabiliyor. Okyanusların ısınmasının önemli sonuçlarından biri de deniz seviyelerinin yükselmesi. Deniz suyu ısındıkça genleşiyor. Bilim insanlarına göre bugüne kadar ölçülen deniz seviyesi yükselmesinin yaklaşık 1/3 biri bu genleşmeden kaynaklanıyor. Daha sıcak denizler ayrıca mercan resiflerine beyazlamaya, deniz ekosistemlerine zarar görmesine ve balıkçılığın olumsuz etkilenmesine yol açıyor. Okyanusların ısınması tropikal fırtınaları da güçlendirebiliyor. Daha sıcak deniz yüzeyleri atmosfere daha fazla ısı ve nem taşıyor. Bu durum daha güçlü fırtınalara ve daha yoğun yağışlara neden olabiliyor. Batı Avrupa'da da aşırı sıcaklıklar etkisini sürdürüyor. Haziran ve Temmuz aylarında bölgede rekor sıcaklıklar kaydedildi. Batı Avrupa'da bu iki ayın ortalama sıcaklığı 21,62 derece oldu. Bu değer uzun yıllar ortalamasının 2,79 derece üzerinde. Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi'nin iklimden sorumlu stratejik lideri Samantha Borges, aşırı sıcakların iklim değişikliğinin etkilerini gösterdiğini söyledi. Borges, bölgede yüksek basınç sistemlerinin sıcak havayı uzun süre tuttuğunu belirtti. Kuruyan toprağında doğal soğutma etkisini azalttığını ifade etti. Borges, sıcaklık ve kuraklığın birbirini güçlendirdiğini söyledi. Fransa, İspanya, Almanya'nın bazı bölgeleri ve Birleşik Krallık'ta yağış ve toprak nemi olağanüstü düşük seviyeleri geriledi. Nehir seviyeleri de ortalamanın altında kaldı. Sen, Ren ve Tuna nehirlerinde düşük su seviyeleri görüldü. Bu durum su kaynakları, tarım, nehir taşımacılığı ve enerji üretimi üzerindeki baskıyı artırdı. Sıcak ve kurak hava orman yangınlarını da artırdı. Batı Avrupa'da Temmuz ayında çok sayıda büyük orman yangını çıktı. Kopernikus Atmosfer İzleme Servisi Direktörü Laurence Royle, iklim değişikliğinin Güney Avrupa'da sıcak ve kurak koşulları daha sık hale getirdiğini söyledi. Royle, bu koşulların yangın sezonunun kuzeye doğru genişlemesine neden olduğunu belirtti. Okyanuslarda Temmuz ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Kutup bölgeleri dışındaki denizlerin ortalama yüzey sıcaklığı 20,96 dereceye ulaşırken, uzmanlar El Niño koşullarının da etkisiyle artan sıcaklıkların deniz ekosistemlerinden su kaynaklarına ve orman yangınlarına kadar birçok alanda risk oluşturduğuna dikkat çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2026 hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırmasına göre internet kullanan bireylerin oranı %92,3 oldu. TÜİK 2026 yılı hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması verilerini açıkladı. Buna göre internet kullanım oranı 16-74 yaş grubundaki bireylerde 2025 yılında %90,9 iken 2026 yılında %92,3 oldu. Cinsiyet ayrımında 2026 yılında internet kullanım oranı erkeklerde %94,8, kadınlarda %89,9 olarak gözlendi. Son 12 ay içinde özel amaçla resmi makamların web sitelerini ve uygulamalarını kullanan ve internet üzerinden kamu hizmetlerinden yararlanan bireylerin oranı %76 oldu. Bu oran erkeklerde %82,7 iken kadınlarda %69,4 olarak gerçekleşti. E-Devlet hizmetlerini kullanan bireylerin oranı yaş grubuna göre incelendiğinde ise bu oranın en yüksek %93 ile 25-34 yaş grubunda, en düşük %31,3 ile 65-74 yaş grubunda olduğu görüldü. Bireylerin E-Devlet hizmetlerini kullanım amaçları arasında %65,6 ile resmi makamlar ve kamu hizmetleri tarafından kendisi hakkında saklanan kişisel bilgilere erişme ilk sırayı aldı. Bunu %52,6 ile kamu kurumlarından veya kamu hizmetlerinden bir randevu alma veya rezervasyon yaptırma ve %45,7 ile kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme takip etti. E-ticaret oranı 2025 yılında %55,7 iken 2026 yılında %60 oldu. Cinsiyete göre internet üzerinden mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme oranı erkeklerde %63,4, kadınlarda %56,6 oldu. Bu oran en son mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme zamanlarına göre incelendiğinde bireylerin %48,3'ünün 2026 yılı ilk 3 ayında mal veya hizmet satın aldığı ya da sipariş verdiği görüldü. İnternet üzerinden son 3 ay içinde eğitim, mesleki veya özel amaçlar için öğrenme faaliyeti gerçekleştiren bireylerin oranı 2026 yılında bir önceki yıla göre 5,2 puan artarak %22,9 oldu. Bu oran erkekler için %22,4, kadınlar için %23,5 oldu. Bireylerin kullandıkları sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları sırasıyla %90 ile WhatsApp, %77,6 ile YouTube ve %71,1 ile Instagram oldu. TÜİK'in 2026 hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırmasına göre Türkiye'de internet kullananların oranı %92,3'e yükselirken e-ticaret ve e-devlet hizmetlerinin kullanımında da artış görüldü. Araştırma en yaygın uygulamanın %90'la WhatsApp olduğunu ortaya koyarken onu YouTube ve Instagram takip etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: İstanbul'da bir çay bahçesine iki çocuğun dışarıdan getirdiği dört muzu

0: Şikayete göre işletme çalışanları bir süre sonra masaya gelerek dışarıdan yiyecek ve içecek getirmenin yasak olduğunu, çocukların ellerindeki sütlerin kaldırılması gerektiğini söyledi. Vatandaş ise küçük çocukların ellerindeki sütleri almak istemediğini, buna karşılık işletmenin ticari kayba uğramaması için masadaki herkes adına içecek sipariş edeceklerini belirtti. Ailenin iddiasına göre işletmeden toplam 9 içecekte çeşitli atıştırmalıklar sipariş edildi. Ancak işletme sorumlusu çocukların dışarıdan getirdiği sütlerin kaldırılmasını istedi ve aksi halde bunların adisyona ekleneceğini söyledi. Vatandaş, bebek arabasında aynı üründen 2 tane bulunduğunu belirterek uygulamaya tepki göstermek amacıyla bunların da hesaba yazılmasını söylediğini aktardı. Yaklaşık 20-30 dakika sonra hesap istendiğinde ise işletmeden satın alınmadığı halde toplam 4 muzlu sütün adisyona eklendiği görüldü. Şirket sahibi duruma itiraz ettiğinde işletme sorumlusunun bunun işletme kuralı olduğunu söylediğini belirtti. Vatandaş uygulamayı CİMER ve Ticaret Bakanlığı'na taşıyacağını söylemesinin ardından işletmenin tutumunun değiştiğini de öne sürdü. Olayın sosyal medyada gündem olması üzerine Ticaret Bakanlığı Basın ve Halk İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan konunun inceleneceğini duyurdu. Kaplan daha sonraki açıklamasında bir çocuğun sütü üzerinde dahi haksız bir bedel çıkarılmasına gönlümüzde yasalarımıza razı gelmez ifadelerini kullanarak gereken işlemlerin yapıldığını bildirdi. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri sosyal medyaya yansıyan tüketici şikayetinin ardından Çengelköy'deki işletmede denetim gerçekleştirdi. Denetimde tüketicinin sipariş etmediği ve işletme tarafından masaya servis edilmeyen 4 muzlu sütün dışarıdan ürün getirme yasağı gerekçesiyle adisyona eklenerek ücretlendirildiği tespit edildi. Bakanlık söz konusu uygulamanın fiyat etiketi yönetmeliğinin sipariş edilmeyen mal veya hizmetler hükmüne aykırı olduğunu belirledi. İncelemede müşterinin sipariş etmediği ve masaya servis edilmeyen 4 muzlu sütün dışarıdan ürün getirme yasağı gerekçesiyle adisyona eklenerek ücretlendirildiği tespit edildi. Uygulamanın fiyat etiketi yönetmeliğine aykırı olduğunun belirlenmesi üzerine işletmeye 15.892 lira idari para cezası kesildi. Denetimde ayrıca masa menüleriyle iş yeri girişindeki fiyat listeleri karşılaştırıldı ve 9 üründe fiyat uyumsuzluğu tespit edildi. Bu aykırılık nedeniyle de 35.757 lira ceza uygulandı. Böylece işletmeye kesilen cezaların toplamı 51.649 lira oldu. Öte yandan satışa sunulan iki içeceğin son 3 aylık alış ve satış faturalarının sunulması için işletmeye 7 gün süre verildi. Faturalar incelendikten sonra Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından ayrıca değerlendirme yapılacak. Yaşananların ardından Çengelköy Tarihi Çınar altından da kamuoyuna açıklama yapıldı. İşletme, müşterilerin evlerinden veya çevredeki esnaftan getirdikleri yiyecekleri tüketebildiklerini ancak dışarıdan içecek getirilmemesi yönünde uzun süredir uygulanan bir kurallara bulunduğunu belirtti. Olayda çocukların ellerindeki sütlerin adisyona eklenmesinin doğru olmadığının kabul edildiği açıklamada işletme özür diledi. Çengelköy'deki bir çay bahçesinde çocukların dışarıdan getirdiği 4 muzlu sütün adisyona eklendiği iddiası üzerine Ticaret Bakanlığı denetim yaptı. Sipariş edilmeyen ürünlerin ücretlendirilmesi ve 9 üründe fiyat uyumsuzluğu tespit edilen işletmeye toplam 51.649 lira idari para cezası uygulandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Avukat Tolga Şirin şöyle dedi: bu yasa teklifinin içeriği, bu ceza indirimi ya da infaz düzenlemesi anayasanın 169. maddesine aykırı. Neden? Çünkü PKK-KCK adına ormanları yakmak, yok etmek ya da daraltmak amacıyla işlenen suçlar bakımından da af getiriyor ve anayasadaki orman suçlarına ilişkin af yasası tam olarak buna karşı. Anayasa diyor ki münhasıran orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Ama o kadar hızlı geldi geçti ki komisyon süreci, meclisteki oylama süreci. Diyeceksiniz ki Güçlü, bu detaya mı takıldın? Konuşulacak, anlatılacak, tartışılması gereken çok fazla detay var, çok fazla belirsizlik var. Bu belirsizliklerden sadece birkaçı ile ilgili örnek vermek istedim size.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Radyo Sputnik.
3: Futbol kim için sadece bir spor, kim için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
4: Wingplay futbolun en temel ama en etkili hücum stratejilerinden biridir. Türkçe'de buna en çok kanat oyunu ya da çizgi oyunu denir. Mantığı oldukça nettir. Rakibin savunmasını yatayda genişletmek ya da defans bloğunu açmak için topu kenarlara taşımak. Top kanat oyuncularına gelir, rakip o tarafa kayar. Sonra ya birebir bir aksiyon olur ya da çizgiye inilip ortayla ceza sahasına servis yapılır. Bu sistem özellikle fiziksel olarak güçlü takımlar için çok verimlidir. Çünkü kenardan yapılan ortalarla target man gibi uzun ve güçlü santrforlar beslenebilir. Aynı zamanda savunmayı da genişlettiği için merkezdeki oyun kurculara boş alanlar yaratma avantajı sağlar. Wingplay sisteminde formasyon olarak genellikle şu dizilişler tercih edilir: 4-4-2, 4-3-3, 3-4-3, hatta zaman zaman 4-2-3-1. Ancak dizilişten ziyade kanat oyuncularının rolü belirleyicidir. Bu sistemde tercih edilen kanatlar çoğunlukla çizgiye inebilen, yani traditional winger dediğimiz klasik kanat oyuncularıdır. Topu alıp bekle işbirliği yapar, rakip bekleri geçmeye çalışır ve ardından orta keser. Sistemin kalbinde genişlik vardır. Sahada oyuncular mümkün olduğunca yayılır. Böylece rakip savunma hattı parçalanır. Rakibin savunma bloğu dar kalırsa kanat oyuncuları birebir de etkili olur. Genişlerse bu sefer de merkezde boşluklar doğar. Bu denge Wingplay'in en büyük taktiksel avantajıdır. Haydi gelin sistemin avantajlarına bakalım. Savunmayı genişletir, rakip takımın kompakt kalmasını zorlaştırır. Orta kalitesi yüksek oyuncularla çok sayıda gol pozisyonu yaratılır. Target man gibi santrforlar daha verimli olur. Oyun iki kanat arasında hızla değiştirilebilir, bu da ritim kırar. Çizgiye inen beklerin bindirmeleri sistemin hücum gücünü artırır. Tabii ki Wingplay'in bazı zayıflıkları da var. Onları da şöyle sıralayabiliriz. Kanatlar etkisizse tüm sistem kilitlenir. Orta saha kontrolü kaybedilebilir. Ortalar isabetli değilse top kaybı oranı artar. Rakip savunma blok halinde kalırsa ortalar etkisizleşebilir. Hava topu tehdidi olmayan bir santrforla sistem çalışmaz. Wingplay sisteminde bek oyuncuları da çok kritik rol oynar. Çünkü bu sistemde kanatlar çizgiye inince iç koridorlar boş kalır ve bekin oralara girmesi gerekir. Bek oyuncuları ya arkadan bindirme yapar ya da rakip kanadı çiftleme için destek verir. Özellikle overlapping full back, yani hücuma çıkan klasik bekler bu sistemin vazgeçilmezidir. Bu sistemin tarihsel örnekleri oldukça fazladır. Alex Ferguson'un Manchester United'ı, sağda Beckham, solda Giggs'le yıllarca bu sistemin kitabını yazdı. Ortaya yaptıkları servislerle Andy Cole, White York gibi forvetler besleniyordu. Daha yakın dönemde Antonio Conte'nin Chelsea'si Juventus dönemindeki 3-4-3'ü de yine kanat ağırlıklı oyunun güçlü örneklerinden biridir. Milli takımlar düzeyinde de Wingplay çokça tercih edilen bir sistemdir. özellikle İngiltere yıllarca çizgiden yapılan ortalarla goller buldu. Portekiz gibi geniş oynayan teknik kanatlara sahip takımlar da bu anlayışı başarıyla uyguladı. Türkiye'de Fatih Terim'in 2008 Avrupa Şampiyonası'ndaki Türkiye'si kanatlardan Arda Turan ve Kazım Kazım'la çok sayıda hücum başlattı. Günümüzde ise Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor gibi takımlar zaman zaman kanat ağırlıklı oyunu sahaya sürüyor. Özellikle Barış Alper, Tete, İrfan Can Kahveci, Viska gibi oyuncular bu rolü taşıyan isimler olarak öne çıkıyor. Sonuç olarak wing play topun merkeze sıkışmasına izin vermeyen, savunmayı enine genişletip boşluk yaratmaya çalışan bir oyundur. Pas trafiğinden çok alan yaratmak ve topu en uygun zamanda servis etmek ön plandadır. Kanatlar çalışıyorsa bu sistem golle sonuçlanır. Ama eğer kenarlar kilitlenirse takım sahada yalnız kalır. Futbolun ansiklopedisinde bugün Türkçesiyle kanat oyunu ya da çizgi oyunu olarak bildiğimiz wing play sistemini anlattık. Yeni programlarda görüşmek üzere.
2: Futbolun ansiklopedisi.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz sezonu başladı. 18 takımın mücadele edeceği ligin açılış maçında son şampiyon Galatasaray tarihinde ilk kez Süper Lig'de boy gösterecek Çorum Futbol Kulübü'nü konuk etti. Eski Trabzonspor Başkanı ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın anısına oynanacak yeni sezonda 13 ilden 18 takım güçlendirdikleri kadrolarıyla 9 ay 9 gün sürecek 306 maçlık periyotta hedeflerine ulaşmak için mücadele edecek. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor üst üste 4 yıl şampiyon olan Galatasaray'ın hegemonyasını kırmaya çalışacak. Başta geçen sezonun flaş takımları Başakşehir ve Samsun olmak üzere diğer takımlarda sürpriz yapabilmek için son ana kadar mücadele edecek. Sezonun ilk büyük maçı 4. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu 88 günlük aranın ardından başladı. Galatasaray'ın şampiyonluğuyla 17 Mayıs'ta tamamlanan 2025-2026 sezon ardından Süper Lig'de 69. sezonun perdesi Galatasaray'la Çorum FK arasında oynanan maçla İstanbul'da açıldı. Trendyol Süper Lig'in yeni sezonunda 13 ilden 18 takım hedeflerinin peşinde olacak. Yeni sezonda İstanbul'dan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir, Kasımpaşa ve Eyüpspor olmak üzere 6 takım yer alacak. Ligde Ankara'dan Gençler Birliği, İzmir'den Göztepe, Trabzon'dan Trabzonspor, Konya'dan Konyaspor, Antalya'dan Alanyaspor, Kocaeli'den Kocaelispor, Samsun'dan Samsunspor, Gaziantep'ten Gaziantep Futbol Kulübü, Rize'den Çaykur Rizespor, Erzurum'dan Erzurumspor Futbol Kulübü, Diyarbakır'dan Ahmet Sportif Faaliyetler ve Çorum'dan Çorum Futbol Kulübü başarı peşinde koşacak. Süper Lig bu yılki yeni ekiplerine de merhaba diyor. Geçen sezon bir alt ligde bulunan Erzurumspor Futbol Kulübü, Ahmet Sportif Faaliyetler ve Çorum Futbol Kulübü yeni sezonda Türkiye'nin en büyük liginde mücadele etme şansı yakaladı. Ahmet Sportif Faaliyetler kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek. Diyarbakır temsilcisi 2025-2026 sezonunda 1. ligi 2. tamamlamıştı. Süper Lig'de ilk kez mücadele edecek takımlardan biri de Çorum Futbol Kulübü. İç Anadolu temsilcisi geçen sezon playoff finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek Süper Lig'e yükselmeyi başarmıştı. Çorum Futbol Kulübü ilk kez Süper Lig'de sahne alıyor. Erzurumspor Futbol Kulübü ise Süper Lig'e geri dönen ekiplerden. Mavi Beyazlar 5 sezonluk aranın ardından yeniden Türkiye'nin en üst liginde mücadele edecek. Erzurum temsilcisi 2025-2026 sezonunda 1. ligi şampiyon tamamlamıştı. Yeni sezonda dikkat çekici ekiplerse Kocaelispor ve Gençler Birliği. İki takım 2025-26 sezonunda Süper Lig'e yükselmiş ve ilk sezonlarında ligde kalmayı başarmıştı. Kocaelispor 37 puanla 10. sırada, Gençler Birliği ise 34 puanla 14. sırada tamamladı. Böylece iki ekip de yeni sezonda Süper Lig'deki ikinci sezonlarına çıkacak. Yeni sezon öncesi bazı önemli teknik direktör değişiklikleri de yaşandı. Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano, Fenerbahçe'de ise İsmail Kartal yeni sezonun teknik adamları olarak öne çıkıyor. Ahmet Spor'da Süper Lig'e yükselmesinin ardından Besnik Hasi ile yola çıktı. Eyüp Spor'da ise Özhan Pulat görev yapıyor. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk büyük karşılaşması ise 4. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yapılacak. Ligin 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, 8. haftasında ise Trabzonspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Süper Lig'in 9. haftasında ise Galatasaray ile Fenerbahçe derbide karşı karşıya gelecek. Ligin 13. haftasında bir başka derbide Beşiktaş ile Galatasaray, 15. haftasında ise Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaşacak. Süper Lig'in 2026-2027 sezonunda takımlar maç kadrosunda 10 yabancı futbolcusunu kriter aranmaksızın yazabilecek. Bu futbolcuların dışında kulüpler 1 Ocak 2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş yabancı 4 futbolcuyu da listesine alabilecek. Kulüpler A takım listesine 28 futbolcu yazabilecek. Yeni sezon öncesinde transfer piyasası da oldukça hareketli. Fenerbahçe Napoli'den dünyaca ünlü Belçikalı golcü Lukaku'yu kadrosuna katarken Mason Greenwood, Nathan Ake ve geçen sezon İspanya'da 23 gol atan Vedat Muriç de transfer etti. Beşiktaş'ın en dikkat çekici hamlesi ise Arsenal'den Trossard oldu. Siyah beyazlar ayrıca son olarak Juventus forması giyen 26 yaşındaki Sırp santrafor Dušan Vlahović, Bayern Münih'ten kaleci Alexander Nübel, Monaco'dan Quattro ve Benfica'dan Orkun Kökçü gibi isimleri kadrosuna kattı. Transfer sezonunun en ateşli takımı ise Trabzonspor oldu. Bordo Mavili ekip Liverpool'dan dünya yıldızı Muhammed Salah'ı kadrosuna kattı. Trabzon temsilcisi dünya gündemine oturduğu Salah transferinin yanı sıra Ruslan Malinovski, Ernest Muçi, Saviola, Cabral ve Samet Akaydın gibi isimlerle kadrosunu güçlendirdi. Galatasaray'da ise Burnley'den Leslie kiralandı. Futbolda 24 Haziran'da başlayan birinci transfer ve tescil dönemi 4 Eylül'de bitecek. Ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 1 Ocak 2027'de başlayıp 5 Şubat 2027'de sona erecek. Geçmiş yıllarda 1 milyar euro sınırında gidip gelen Süper Lig'in değeri Osimhen, Lukaku, Greenwood, Trossard, Salah ve Vlahović gibi küresel ölçekte tanınan oyuncuların katılmasıyla kalıcı olarak 1,5 milyar euro seviyesinin üzerine yerleşti. Süper Lig 1,56 milyar euro ile küresel futbol ekonomisinde 1 milyar euro barajını aşan elit ligler arasına girdi. Ligde 18 takımın 34 hafta mücadele edeceği 2026-2027 sezonu 14 Ağustos'ta başlayıp 23 Mayıs 2027'de tamamlanacak. Yeni sezonun ilk yarısı 18, 19, 20 ve 21 Aralık tarihlerinde oynanacak, 16. hafta müsabakalarıyla sona erecek. Süper Lig'de ikinci devre 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak, 17. hafta müsabakalarıyla kaldığı yerden devam edecek. Ligde mücadele 23 Mayıs 2027'de oynanacak son hafta maçlarıyla son bulacak. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu 88 günlük aranın ardından başladı. 14 Ağustos'ta başlayan ve 23 Mayıs 2027'de sona erecek 69. sezonda 18 takım 34 hafta boyunca 306 maçta mücadele edecek. Son 4 sezonun şampiyonu Osimhenli Galatasaray ünvanını korumaya çalışırken Lukaku'lu Fenerbahçe, Trossard'lı Beşiktaş ve Salah'lı Trabzonspor zirve yarışında iddialı olacak. Ahmet Sportif Faaliyetler ve Çorum FK tarihinde ilk kez Süper Lig'de sahne alırken Erzurum FK 5 sezonluk aranın ardından yeniden lige dönecek. Sezonun ilk büyük derbisinde ise 4. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Haziran dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks, Haziran'da bir önceki aya kıyasla %0,45, geçen yılın aynı ayına göre %28,66 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksi %1,68 artarken, işçilik endeksi %1,66 azaldı. Yıllık bazda malzeme endeksi %27,78, işçilik endeksi %30,25 artış gösterdi. Bina inşaatı maliyet endeksi Haziran'da bir önceki aya göre %0,96, geçen yılın aynı ayına göre %28,54 artış kaydetti. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,44 arttı, işçilik endeksi %1,49 azaldı. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %27,78, işçilik endeksi %29,87 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi Haziran'da bir önceki aya göre %1,15 azaldı, geçen yılın aynı ayına göre %29 artış görüldü. Söz konusu yapılarda bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,57, işçilik endeksi %2,26 azaldı. Malzeme endeksi Haziran'da yıllık bazda %27,79, işçilik endeksi %31,61 yükseldi. Radyo Sputnik editörleri, Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre inşaat maliyetlerinde son yıllarda yaşanan yüksek artışı derledi. İnşaat maliyet endeksinin yıllık değişimleri 2021'de %67, 2022'de %78, 2023'de %67, 2024'te %34 ve 2025'te %24 olarak gerçekleşti. Yıllık artış oranları bileşik olarak hesaplandığında 2021 sonundan 2025 sonuna kadar inşaat maliyetleri yaklaşık %399 arttı. Başka bir ifadeyle 2021 sonunda 100 lira olan bir inşaat maliyetinin karşılığı 2025 sonunda yaklaşık 499 liraya yükseldi. İnşaat maliyetlerindeki en yüksek yıllık artış %78,40 ile 2022'de kaydedilirken sonraki yıllarda artış hızının kademeli olarak gerilediği görüldü. Buna rağmen 5 yıllık dönemde maliyetler yaklaşık 5 katına yaklaşmış oldu. TÜİK verilerine göre inşaat maliyet endeksi Haziran'da aylık %0,45, yıllık %28,66 arttı. İnşaat maliyetlerindeki yıllık artış 2021'den bu yana yüksek seyrini korurken, 5 yıllık dönemde toplam maliyet artışının yaklaşık %399'a ulaştığı hesaplandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz aylarının en çok tüketilen meyvelerinden karpuz için uzmanlardan porsiyon uyarısı geldi. Diyetisyen Şevval Işıklı, yüksek su içeriği nedeniyle serinletici ve besleyici olan karpuzun fazla tüketilmesi halinde kan şekerini yükseltebileceğini ve sindirim sorunlarına yol açabileceğini söyledi. 92'si sudan oluşan karpuz, sıcak havalarda sıvı alımına katkı sağlar ve C vitamini, beta karoten, potasyum ve likopen içerir. Likopen, hücreleri hasara karşı korur ve kalp sağlığını da destekler. Ancak diyetisyen Şevval Işıklı, karpuzun sağlıklı olmasının sınırsız tüketilebileceği anlamına gelmediğini vurguladı. Şevval Işıklı, sağlıklı bir yetişkin için günde 1 ile 2 porsiyon karpuzun yeterli olduğunu söyledi. Bir porsiyonun yaklaşık 150 ile 200 gram olduğunu belirten Işıklı, gün içinde başka meyveler tüketiliyorsa karpuz miktarının buna göre ayarlanması gerektiğini ifade etti. Karpuzun da doğal meyve şekeri içerdiğini hatırlatan diyetisyen Şevval Işıklı, fazla tüketimin günlük enerji alımını artırabileceğini söyledi. Tek seferde fazla miktarda karpuz tüketmenin bazı sindirim sorunlarına yol açabileceğini belirten Işıklı, şişkinlik, gaz, mide rahatsızlığı ve ishal görülebileceğini söyledi. Fazla tüketimin kan şekerinde hızlı yükselmelere de neden olabileceğini ifade etti. Karpuzun tek başına öğün olarak tüketilmesinin uzun süre tokluk sağlamayacağını belirten Işıklı, karpuzun protein ve sağlıklı yağ içeren besinlerle birlikte tüketilmesini önerdi. Diyetisyen Şevval Işıklı, yoğurt, kefir, peynir, badem veya ceviz gibi besinlerin tercih edilebileceğini söyledi. Karpuz ve peynirin de doğru porsiyonlarda dengeli bir öğün alternatifi olabileceğini belirten Işıklı, diyabet veya insülin direnci bulunan kişilerin ise karpuzu tamamen tüketmeyi bırakmasına gerek olmadığını ifade ederek porsiyon kontrolünün önemli olduğunu söyledi. Karpuzun yüksek su içeriğine rağmen suyun yerini tutmadığını da vurgulayan diyetisyen Şevval Işıklı, özellikle sıcak havalarda gün boyunca yeterli miktarda su içilmesi gerektiğini söyledi. Karpuzun saklanması konusunda da uyarıda bulunan Işıklı, kesilmiş karpuzun uzun süre oda sıcaklığında bekletilmemesi gerektiğini belirtti. Kesilen karpuzun üzeri kapatılarak buzdolabında muhafaza edilmesini ve mümkünse 2 ile 3 gün içinde tüketilmesini önerdi. Sıcak havalarda dışarıda bekleyen kesilmiş karpuzda bakteri üremesinin hızlanabileceğini hatırlattı. Böbrek hastalarının ise potasyum kısıtlaması varsa karpuz tüketim miktarını doktor veya diyetisyenleriyle belirlemesi gerektiğini söyledi. Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuz için uzmanlardan porsiyon uyarısı geldi. Diyetisyen Şevval Işıklı, fazla karpuz tüketiminin kan şekerinde hızlı yükselmelere ve sindirim sorunlarına yol açabileceğini belirterek sağlıklı yetişkinler için günde 1 ile 2 porsiyon tüketilmesini önerdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Anayasa Mahkemesi Nüfus Hizmetleri Kanunu'ndaki evlenen kadının kaydı kocasının hanesine taşınır hükmünün anayasaya aykırı olmadığına hükmetti. Karşı oy kullanan üyelerse düzenlemenin eşler arasında cinsiyete dayalı farklı muamele oluşturduğunu belirtti. AYM'nin konuya ilişkin kararı resmi gazetede yayımlandı. Karara göre İstanbul 14. Asli Hukuk Mahkemesi baktığı bir davada Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 23. maddesindeki evlenen kadının kaydı kocasının hanesine taşınır. Kocası ölen kadın yeniden evlenmedikçe ölen kocasının aile kütüğünde kalır. Ancak dilerse babasının kütüğüne dönebilir fıkrasının anayasaya aykırı olduğuna ve iptali gerektiğine hükmederek AYM'ye başvurdu. Başvuruda kadının kendi adına bir nüfus kütüğüne sahip olmadığı, evlenmesiyle kaydının baba hanesinden erkek eşin hanesine taşındığı belirtildi. Bu durumun kadınla erkek ve eşler arasındaki eşitlik ilkelerine aykırı olduğu, kadın aleyhine cinsiyete dayalı ayrımcılık oluşturduğu ve nüfus kütüğünde kocanın esas alınmasının meşru bir amacının bulunmadığı ileri sürüldü. AYM inceleme sonucunda iptal istemini oy çokluğuyla reddetti. Kararda nüfus kütüğünün idare bünyesinde tutulan teknik bir kayıt sistemi olduğu, kadının kaydının kocasının hanesine taşınmasının hukuki statüsüne veya somut bir menfaatine doğrudan ve belirleyici etkisinin bulunmadığı ifade edildi. Hükmün anayasanın hukuk devleti, eşitlik, kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkıyla ailenin korunmasına ilişkin hükümlerine aykırı olmadığı ifade edildi. AYM'nin 5 üyesi ise düzenlemenin anayasaya aykırı olduğunu ve iptalin gerektiğini hükmederek çoğunluk görüşüne katılmadı. Üyelerden 4'ünün karşı oy gerekçesinde nüfus kayıt sisteminin aile bağlarını göstermesinin mümkün olduğu ancak bu yapılırken kadının erkek eşin hanesine bağlı bir kayıt unsuruna dönüştürülmesinin hukuk devletinin insan onuru ve eşitliğe dayalı karakteriyle bağdaşmayacağı ifade edildi. Karşı oyda itiraz konusu kural evlilik birliği içinde aynı hukuki durumda bulunan kadın ve erkek arasında cinsiyete dayalı haklı bir neden içermeyen farklı muamele oluşturmakta, kadının hukuki kişiliğini bağımsız birey olarak değil erkek eşin hanesine bağlı biçimde konumlandırmakta, eşler arası eşitliğe dayalı anayasal aile anlayışını zedelemekte ve uluslararası insan hakları hukukunda benimsenen kadın erkek eşitliği standartlarıyla bağdaşmamaktadır değerlendirmesinde bulunuldu. Diğer karşı oy gerekçesinde ise düzenlemenin kadın aleyhine ve anayasanın kanun önünde eşitlik başlıklı 10. ve ailenin korunması ve çocuk hakları başlıklı 41. maddelerine aykırı olduğu ifade edildi ve iptali gerektiği kaydedildi. Anayasa Mahkemesi evlenen kadının nüfus kaydının kocasının hanesine taşınmasını öngören düzenlemenin anayasaya aykırı olmadığına hükmetti. 5 AYM üyesi düzenlemenin kadın ve erkek arasında cinsiyete dayalı farklı muamele oluşturduğu gerekçesiyle karara karşı çıktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
1: Serhat Ayhan'la haftanın keyfi tekrar yayını.
2: Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayhan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te. Serhat Ayhan'la haftanın keyfi başlıyor.
3: Haftanın keyfinden herkese merhabalar, ben Serhat Ayhan. Bir haftanın kapanışında da sizlerle birlikteyim efendim. Evet, bugün çok enteresan bir konuya gireceğiz sizlerle beraber. Gerçekten de keyif verici bir konunun içinden geçeceğiz. Summer Hits denen kavrama gireceğiz. Evet, bunları anlatacağım size ve tarihe doğru bir yolculuk yapacağız. Ama şunu baştan söylemem lazım, bana her daim Serhat Ayhan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üstünden ve YouTube kanalından dedikten sonra haydi o zaman başlayalım. Şimdi her yazın bir şarkısı varmış gibi gelir değil mi? Bazen gerçekten de vardır. Şimdi aynı şarkıyı arabada duyarsınız, sahilde duyarsınız, radyoda duyarsınız, tatile gittiğiniz restoranda yine karşınıza çıkar. Birkaç hafta içinde o şarkı müzik olmaktan çıkıp yazın kendisine dönüşür. Yıllar sonra yeniden duyduğunuzda da yalnız şarkıyı hatırlamazsınız. Nerede olduğunuzu o zamanlar, kiminle olduğunuzu, nasıl bir hayat yaşadığınızı bile hatırlarsınız. İşte summer hit, yani yaz hitleri dediğimiz şey biraz böyle bir şey. Ama yaz hiti aslında belirli bir müzik türü değil. Her zaman hızlı olmak zorunda değil. Her zaman dans müziği olmak zorunda değil. İçinde deniz, güneş ya da tatil geçmesi de gerekmiyor. Summer hit daha çok toplumsal bir olay. Bir şarkının belli bir yaz boyunca daha büyük bir kalabalığa, ortak hafızasına yerleşmesi olayı aslında. Ve bu hikayeyi geriye doğru götürdüğümüzde çok ilginç bir şey görüyoruz. Yaz hitini 80'ler icat etmedi. Daha 1950'lerin sonunda bunun son derece güçlü örnekleri vardı. Üstelik Billboard Hot 100 listesi de o Ağustos 1958'de başladığı için elimizde tam o tarihten itibaren oldukça iyi bir ölçüm imkanı bulunuyor. O yüzden bugün 1958'den 2025'e kadar uzanan yaklaşık 67 yıllık bir yolculuk yapacağız sizlerle. Ama her yılın en çok satan o yaz şarkısını dinlemeyeceğiz. Onun yerine sizler için böyle birkaç şarkı seçtim. O birkaç şarkı her biri yalnızca döneminin hiti değil. Aynı zamanda insanların müzik dinleme biçimini, eğlenme biçimini, tatil anlayışını ve hatta teknolojinin değiştiği bir dönüm noktasını temsil ediyor. İnanılmaz değil mi? Transistörlü radyodan otomobil radyosuna, diskodan MTV'ye, CD'den MP3'e, YouTube'dan Spotify'a, TikTok'tan küresel fandomlara. Yaz hitinin yaklaşık 70 yıllık yolculuğuna başlıyoruz ve başlangıç noktamız 1958. Şimdi arkadaşlarımız size bu şarkıyı, ilk 1958 şarkımızı çalacak Domenico Modugno'dan gelsin. Volare efendim. Ardından bu şarkının hikayesiyle birlikte olacağız sizlerle.

1958 yılındayız efendim. İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesinin üstünden henüz 13 yıl geçmiş. Avrupa yeniden ayağa kalkıyor. Amerika'da savaş sonrasının ekonomik refahı büyüyor. Otomobiller yaygınlaşıyor. Televizyon evlere ufak ufak girmeye başlamış ama müzik hala büyük ölçüde radyodan ya da 45'lik plaklardan dinleniyor. Ve bu ortamda İtalya'dan bir şarkı çıkıyor. Domenico Modugno'nun Nel Blu Dipinto di Blursu, yani Volare'si. Ama bütün dünya şarkıyı tek bir kelimeyle tanıyor. Volare diye. Şarkı Sanremo Festivali'ni kazanıyor. Eurovision'da İtalya'yı temsil ediyor. Eurovision'u kazanamıyor ama çok daha büyük bir şey bırakıyor. Amerika'ya ulaşıyor. Üstelik İtalyanca ulaşıyor. Billboard Hot 100'de haftalarca bir numarada kalıyor. 1958 yazının en büyük şarkılarından biri haline geliyor. Sonradan Grammy tarihinin de önemli şarkılarından biri olacak tabii ki. Onu o zamanki insanlar bilmiyorlar. Burada yaz hitinin ilk büyük özelliğini görüyoruz. Bir yaz şarkısının dünyayı ele geçirmesi için insanların sözlerini anlaması gerekmiyor. Bazen bir melodi yeterli, bazen yalnızca tek kelime yeterli. Volare, uçmak. 1958'in insanına baktığımızda da bu kelime o döneme ne kadar yakıştığını görüyoruz. Savaş yıllarının ardından artık insanlar yeniden seyahat etmek, eğlenmek, tüketmek ve geleceğe bakmak istiyorlar. Turizm büyüyor. Uçak yolculuğu giderek daha erişilebilir hale geliyor. Dünya küçülmeye başlıyor ve yaz hitinin tarihi daha ilk şarkısında bize gelecekte defalarca göreceğimiz bir şey söylüyor. Yaz müziğinin dili bazen kelimeler değil, duygulardır efendim. 1958 yazında işte Domenico Modugno'nun Volare'si ile birlikte olduk sizlerle. Şimdi 1964'e gidelim isterseniz. Beach Boys'a gidelim. I Get Around dinleyelim. Ne olduğunu, nasıl dönüştüğünü dünyanın 6 yılda hep birlikte görelim. Dinleyelim şarkımızı.

1964 yılındayız efendim. Dünyada çok büyük bir toplumsal güç ortaya çıkmış durumda. Gençler. Savaş sonrasında doğan o baby boomer kuşağı büyümeye başlamış. Ceplerinde harçlıkları var. Plak satın alıyorlar. Ailelerinin arabalarını kullanıyorlar. Radyoda anne babalarının dinlediği müziği değil, kendi müziklerini istiyorlar. Amerikan popüler kültürü de onlara muazzam bir hayal satıyor. Kaliforniya, güneş, deniz, sörf, otomobil, arkadaşlar, kızlar ve özgürlük. İşte Beach Boys tam olarak bu dünyanın müziğini yapıyor. I Get Around grubun Amerika'daki ilk büyük bir numarası. Ama şarkının önemi yalnız listelerde değil. Bu şarkının dünyasında yetişkinlere neredeyse yer yok. Gençler arabalarına biniyorlar ve dolaşıyorlar. Nereye gittikleri bile o kadar önemli değil. Önemli olan hareket etmek, evden çıkmak, arkadaşlarla olmak, müziği sonuna kadar açmak. Otomobil burada yalnızca ulaşım aracı değil, gençlerin kendilerine ait özel alanı. Bugün kulaklığımızı takıp kendi dünyamıza kapanabiliriz. 1964'ün genci bunu otomobile binerek yapıyor. Ve otomobil radyosu yaz hitinin en önemli taşıyıcılarından biri haline gelmiş durumda. Bence modern summer hit fikrinin gerçek DNA'sı da burada çıkıyor. Gençlik, hareket, özgürlük ve açık pencereden dışarıya taşan müzik. İşte 1964 yazı bizler için ve dünya için böyle geçti. Şimdi kısa bir ara daha verelim, bir müzik arası ve 1966'ya gidelim. Loving Spoonful gelsin efendim. Summer in the City.

1964'te size Beach Boys'la başlamıştık. Onun üstünden sadece 2 yıl geçmiş ama dünya bayağı değişmiş durumda. 1966'nın yazı artık Beach Boys'un o kusursuz Kaliforniya kartpostalı kadar masum değil. Vietnam Savaşı var, büyüyor. Amerika'da sivil haklar mücadelesi sürüyor. Büyük şehirlerde toplumsal gerilim artıyor. Gençlik kültürü artık popülerleşiyor, politikleşiyor bu yandan da. Ve bu kez yazı plajda değil, şehrin içinden dinliyoruz. Loving Spoonful'daki o Summer in the City. Şarkının dünyası bambaşka. Sıcak asfalt, trafik, kornalar, hatta şarkının arkasından geliyor sesler. Korna sesleri, kalabalık, bunaltıcı gündüzler. Ve gece olunca yeniden canlanan, bir daha canlanan şehir. Hatta şarkının içinde gerçek şehir sesleri bizzat kullanılıyor dediğim gibi. Bu önemli çünkü yaz hiti artık yalnızca bize hayali bir yaz satmıyor. Gerçek hayattaki yazın kendisini de kaydetmeye başlıyor. İşte burada iki farklı yaz şarkısı ailesi doğuyor diyebiliriz. İki. Birincisi keşke yaz böyle olsa ah diyen şarkılar. İkincisi yaz zaten tam olarak böyle diyen şarkılar. Summer in the City ikinci grupta işte. Plaj yok, palmiye yok ama ter var, beton var, gece var. Ve şehirde yaşayan milyonlarca insan için belki de bundan daha gerçek bir yaz şarkısı olamaz. İşte 1966'nın o Loving Spoonful'un Summer in the City'si böyle bir şarkı efendim. Şimdi büyük bir atlama yapalım isterseniz. 1970'lerin sonuna gidelim, 1979'a gidelim ve Donna Summer'a gidelim efendim. Bad Girls'u dinleyelim, ardından bunun hikayesiyle birlikte olacağız.

Donna Summer, Bad Girls efendim, 1979 şarkısı. Evet, 1970'lerin sonundayız artık ve yazın merkezi bir kez daha değişmiş. Artık herkes sahilde değil, insanlar gece dışarı çıkıyorlar, dans ediyorlar ve diskoteklere gitmeye başlamışlar. Kulüp kültürü ana akım haline gelmiş. 1979 yazının merkezinde ise ismi bile bu programa fazlasıyla uygun bir kadın var. Donna Summer, Bad Girls efendim. 1979 yazının listelerine baktığımızda diskonun ne kadar güçlü olduğunu hemen görüyorsunuz. Donna Summer, Chic, Anita Ward, Casey and the Sunshine Band. Dans müziği her yerde artık ama disko yalnızca bir müzik türü değil artık. Aynı zamanda sosyal bir alan. Siyahların, Latinlerin, kadınların, LGBT topluluklarının önemli rol oynadığı gece kulübü kültürü giderek Amerika'nın ana akım eğlencesine dönüşmüş durumda. Ve tam da bu nedenle diskoya karşı çok sert bir tepki de oluşmuş durumda. 1979 yazında Chicago'da meşhur Disco Demolition Night düzenleniyor. Disco yıkım gecesi. İnsanlar disco plaklarını stadyumda imha etmek için toplanıyorlar. Olay kısa bir süre sonra kontrolden çıkıyor. Düşünün bir kere, bir tarafta insanlar diskoyu yok etmeye çalışıyor, öteki tarafta Donna Summer ülkenin en büyük yıldızlarından biri. Summer Heat artık yalnızca eğlence değil, eğlence üzerinden yürüyen kültür savaşını da anlatıyor. Ama her şeye rağmen 1979 yazında dans pistine çıktığınızda bütün bu tartışmalar bitiyor. Çünkü Donna Summer başlıyor efendim. Bad Girls'ler. Efendim, o zaman haydi şimdi bizim çağdaşlarımızın zamanlarına doğru bir yelken açalım. 1984'e gidelim. Prince diyelim efendim. When Doves Cry. Ardından bu şarkıyı da anlatacağız hep birlikte.

Şimdi yaz hitinin belki de en önemli teknolojik kırılmalarından birine geliyoruz efendim. Evet, 1981 yılında MTV yayına başlıyor müzik televizyonu. Ve 1984'e geldiğimizde artık şarkıyı yalnızca duymuyorsunuz, şarkıyı görüyorsunuz. Nasıl giyinmiş, nasıl dans ediyor, nasıl bakıyor, saçı nasıl, klibinde ne yapıyor? Pop müzik artık görsel bir sanat haline dönüşmüş durumda. Ve 1984 yazında karşımıza ilginç bir çocuk çıkıyor. Prince, When Doves Cry. Prince'in ilk Amerika'daki bir numaralı şarkısı. Haftalarca zirvede kalıyor, listenin zirvesinde kalıyor. Ama parçanın kendisi de bir tuhaf. Prince şarkının bas gitarını tamamen çıkarıyor. O dönemin dans ve pop prodüksiyonunda son derece sıra dışı bir karar bu. Şarkıyı dinlediğinizde bir şeyin eksik olduğunu hissediyorsunuz ama aynı zamanda o eksiklik parçayı eşsiz hale getiriyor. Prince'in farkı zaten burada. Artık yalnızca iyi bir şarkıcı olmak yetmiyor. Bir kişilik yaratmanız gerekiyor. Bir dünya yaratmanız gerekiyor. Bir görüntü, bir karakter yaratmanız gerekiyor. İşte ne bileyim, Michael Jackson gibi, Madonna gibi, Prince. 80'li yılların süperstarları yalnızca ses değil, aynı zamanda görüntü, aynı zamanda moda ikonu, dansçı, video yıldızı. Ve Samaret'in formülü de değişiyor artık. Şarkı artı yıldız artı video. 1984 Prince ve When Doves Cry. O zaman efendim haydi 1989'a doğru gidelim. Çok hareketli bir şarkı diyelim. Kauma diyelim ve lambada diyelim. Hadi herkes oynasın bizim çağdaşlarımız. Haydi efendim dinleyelim şarkıyı.

1989'dayız efendim. Ben Serhat Ayan, haftanın keyfinde sizlerle 1989'a kadar geldik. Bu kez Amerika'nın dışına çıkmamız gerekiyor. Çünkü Summer Hit artık yalnızca Amerikan listeleriyle açıklanamayacak kadar küresel bir olay olmaya başladı. Avrupa'da uluslararası turizm büyüyor. Akdeniz kıyıları doluyor, tatil köyleri çoğalıyor. Otellerde diskotekler var. İnsanlar başka ülkelere gidiyor ve beraberlerinde müzik getiriyor. Tam bu ortamlarda bir şarkı dünyayı işte ele geçiriyor. Lambada, Calma. Yani şarkı Portekizce, grup Fransızlardan, Brezilyalılardan oluşmuş bir grup. Melodinin kökenleri Bolivya'ya gidiyor. Dans Brezilya üzerinden dünyaya yayılıyor. Kısacası küreselleşmenin müzikal bir özeti gibi bu şarkı. 1989. Amerika'da devasa bir liste başarısı yaşamamasına rağmen Avrupa'da, Latin Amerika'da ve dünyanın birçok yerinde gerçek bir yaz fenomenine dönüşüyor. Ve burada önemli bir değişiklik oluyor aslında, bakın. İnsanlar artık şarkıyı yalnızca dinlemiyorlar, dansını da öğreniyorlar. Lambada müziği bedene taşıyor. Summer Hit artık kulağa değil, bütün vücuda hitap ediyor. Bir şarkıyla birlikte bir dansın da dünyayı dolaşabileceğini gösteriyor. Ve birkaç yıl sonra bunun çok daha büyük bir örneği gelecek. Yani bu şarkıda, lambada da insanlar, lambada yapmak diye bir şey vardı benim zamanımda. İnsanlar birbirlerine olabildiğince yapışıp bu dansı yapıyorlardı. Böyle bir şeydi lambada dansına. Bakın yani çok da matah bir şey değil ama tabii ki 1980'lere gittiğimizde çok önemli bir şey. Yani 1989 yazı Calma ve Lambada. Şimdi bunun bir başka örneğine doğru isterseniz uçalım hep beraber. Bunu çoğunuz hatırlayacaksınız. 1996 yılına gidiyoruz. Los Del Rio'dan Macarena dinleyelim efendim. Ardından yine sizlerle birlikte olacağız.

1996'dayız efendim. Artık internet var ama YouTube yok, TikTok yok, Instagram yok, Facebook bile yok. Ve buna rağmen dünyanın çok büyük bir bölümü aynı dansı yapıyor. Macarena, Los Del Rio'nun şarkısı efendim. O Hot 100'ün zirvesinde tam 14 hafta kaldı, yaz boyu kaldı, 3 ay. Düğünlerde çaldı, diskolarda çaldı, televizyonlarda çaldı, spor organizasyonlarında, maçlarda, basketbol maçlarında filan çaldı. Çocuklar biliyor, anne babalar biliyor, hatta politikacılar bile dansını yaptı bunu. Böyle ellerinizi atıp omuzlarınıza koyup hop diye döndüğünüz filan enteresan bir danstı. Bugün yap deseler yapabilir miyim? Yaparım herhalde, hatırlıyorum o kadar. Yani bugünün diliyle konuşacak olursak Macarena aslında sosyal medya öncesi bir TikTok şarkısıydı. Sosyal bir fenomendi. Çünkü şarkıyı dinlemek yetmedi kimseye. Hareketlerini de bilmeniz gerekiyordu. Ezberlemiş olmanız gerekiyordu. Ve insanlar şarkının tüketicisi olmaktan çıktılar, performansçısına dönüştüler. Bu popüler müziğin çok önemli kırılmalarından biriydi. Şimdi bir şarkı artık yalnızca melodisiyle değil, ona eşlik eden davranış biçimiyle de viral olabileceğini gösterdi. Bugün TikTok danslarında gördüğümüz mekanizmanın çok erken bir versiyonu, dedesi diyebiliriz. 1996 yazında internet henüz dünyayı tam birbirine bağlamamıştı. Ama Macarena bağladı. İnternetten daha hızlı bağladı insanları birbirlerine. Los Del Rio Macarena ile dünyayı bambaşka bir yer haline dönüştürdü. O zaman efendim şimdi 90'lardan 2000'li yıllara geçelim hep birlikte. Ve 2003 yılına gidelim. Beyoncé diyelim efendim. Crazy in Love diyelim. Ardından tekrar birlikte olacağız.

0: Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını.
1: 2003 müzik endüstrisi garip bir geçiş döneminde. Garip diyorum çünkü hakikaten de garip. CD hala güçlü ama Napster diye bir şey çıkmış. Müzik sektörünü çoktan sarmış. MP3'ler çıkmış. Korsan müzik aldı götürüyor. iPod'lar hayatımıza girmiş. Apple aynı yılda müzik store'u açtı. MTV hala son derece güçlü. Yani analog dünyanın son büyük kalıntılarıyla dijital çağın o bangır bangır gümbür gümbür gelişi bir yerde toplandığı bir tarihten bahsediyoruz 2003 deyince. İşte tam bu ortamda Destiny's Child'dan tanıdığımız Beyoncé solo konserlerine başlıyor. Ve ilk büyük saldırısı Crazy in Love, bu dinlediğiniz şarkı. Daha şarkının ilk saniyelerinde duyduğunuz nefesliler parçayı hemen tanımanıza yetiyor. Bu da yeni dönemin en önemli özelliklerinden bir tanesi. Şarkının dinleyiciyi bekleme zamanını giderek azaltıyor. Yani böyle bir giriş olsun da sonrasında şarkının ne olduğunu anlarsınız değil. Hayır, şarkı tak ben buradayım diyor. Şimdi de bir YouTube yapanlar mesela öyle yapıyorlar. Hani böyle bir giriş, merhaba efendim, hoş geldiniz falan, öyle bir şey yok. Langırt diye programın içine giriyorlar çünkü zaten insanların bekleme sabrı çok az. İşte radyo çağında bir parçanın kendisini göstermesi için biraz zamanı vardı eskiden. Ama kanal değiştirme, MP3'ten diğerine atlama, dijital müzik ve sonrasındaki o streaming geldiğinde ilk saniyeler kritik hale geldi. Crazy in Love bunu kusursuz biçimde yapıyor ve aynı zamanda dünyaya bambaşka bir şey söylüyor. Beyoncé artık yalnızca bir grubun solisti değil, yeni dönemin büyük pop yıldızlarından biri haline gelmiş durumda. Bazı yaz hitleri sadece bir yazı anlatır. Bazıları ise önümüzdeki 20 yılın yıldızını gösterir bizlere. 2003, Beyoncé ve Jay-Z Crazy in Love dinledik efendim. Haydi o zaman 2010'a doğru gelelim, artık giderek günümüze doğru yaklaşalım. 2010'da Katy Perry'den efendim Snoop Dogg'dan California Girls'u dinleyelim hep birlikte. Ardından bu şarkıyı anlatalım sizlere.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

2010 yılına geldik efendim ve bence burada summer hat fikri artık iyice profesyonelleşiyor. Çünkü California Girls kazara yaz şarkısı olmuş bir şarkı değil. Neredeyse laboratuvarda yaz için üretilmiş gibi. California, güneş, bikini, renkli klip, dev nakaratlar, dans ritmi, Snoop Dogg, Katy Perry, her şey bağıra bağıra yaz diyor. Ve işe yarıyor bu arada. 2010 yazının en büyük şarkılarından biri haline geldi bu. Ama bu dönemde önemli başka bir değişiklik daha var. İnsan artık albüm almak zorunda değil. Tek bir şarkıyı internetten satın alabiliyor. Aslında müzik ekonomisi garip biçimde 45'lik plak dönemine geri döndü. Albümü değil, tek şarkıyı satın almak. Fark şu, bu kez plakçıya gitmiyorsunuz. Bir tek tuşa basıyorsunuz. Ve summer hit için bundan daha uygun bir ekonomik model imkansız. 3 dakikalık bir yaz satın alıyorsunuz kendinize. 2010'da Katy Perry ve Snoop Dogg'dan işte bunları dinledik efendim. 2010'da kalalım biraz daha, biraz öteye gidelim ve inanılmaz bir şarkı dinleyelim. Hepimizi kıpır kıpır yerimizden anlatacak şarkıyı Luis Fonsi, Daddy Yankee'den dinleyelim efendim. Despacito. Haydi birazdan beraberiz.

2017 yılındayız efendim. Luis Fonsi, Daddy Yankee'den Despacito dinledik. Çok güzel bir şarkı. Gerçekten de insanı yerinde oturtamayan bir şarkı. İşte 1958'den başladığımız bu sizlere yaz hitlerini anlattığım ve yaz hitleri kapsamında aslında dünyanın nasıl geliştiğini anlattığımız programda biraz başka bir yoldan geri dönüyoruz. Yani ilk şarkımız Volare'ydi, hatırlarsanız 1958 yılından aradan 60 yıl geçmiş ve İngilizce'nin küresel pop müzik üzerindeki büyük hakimiyetine rağmen İspanyolca bir şarkı dünyanın merkezine yerleşmiş. Despacito, Luis Fonsi, Daddy Yankee. Sonra işte Justin Bieber'lar falan geliyor. Enteresan şarkılar geliyor. Ve şarkı Amerika'da 16 hafta boyunca bir numarada kalıyor. Dünya çapında inanılmaz bir fenomene dönüşüyor. Ama Volare ile Despacito arasındaki fark çok önemli. Volare'yi dünyaya radyo taşımıştı. Despacito'yu internet taşıyor dünyaya. YouTube taşıyor. Streaming platformlar taşıyor. Playlistler, sosyal medyalar, akıllı telefonlar taşıyor. Artık mesela İstanbul'daki bir insanla Miami'deki, Madrid'deki ya da Buenos Aires'teki bir insan aynı şarkıyı aynı gün keşfediyor. Aradan aylar geçmiyor. Popüler müzik coğrafyada o önemini daha da arttırıyor. Coğrafyanın önemi kalmamış durumda artık. Ve yaz hiti deyince artık gerçekten küresel yaz hitlerinden bahsediyoruz. Dil engeli yeniden kırılmış durumda. İnsanların İspanyolca bilmesine gerek yok. Herkes Despacito diyebiliyor. Tıpkı 1958'de İtalyanca bilmemelerine rağmen, İtalyanca bilmelerine gerek olmadan Volare demeleri gibi efendim. 2017 yılında Luis Fonsi ve Daddy Yankee'den Despacito dinledik. Şimdi isterseniz 2021'e gelelim. Artık iyice yaklaşalım günümüz tarihine ve BTS'den Butter'ı dinleyelim efendim. 2021. Haydi gelsin.

2021 deyince aklınıza ne geliyor? Hatırlatayım size, unutmuş olanlar ya da unutmaya çalışanlar için. Dünya çok tuhaf bir dönemden geçtiği yıllar bunlar. Covid salgınının ardından insanlar yeniden dışarıya çıkmak istiyor. Sosyalleşmek istiyor, eğlenmek ve dans etmek istiyor. Bu kez küresel popun merkezinde İtalyanlar ya da İspanyollar ya da başka bir şey yok. Güney Kore'den bir grup var. BTS, Butter. Şarkı Amerika'da haftalarca bir numara olarak kaldı ve 2021 yazının en büyük parçalarından biri haline dönüştü. Ama burada yaz hitinin hikayesinde başka bir dönüşüm var. Çünkü BTS yalnızca milyonlarca hayranı olan bir grup değil. Hayranlarının kendisi de sistemin aktif parçası ARMY. Dinleyici artık şarkıyı yalnızca satın almıyor. Organize oluyor, stream yapıyor, videoyu tekrar tekrar izliyor, hashtag açıyor, sosyal medyaya yazıyor, arkadaşlarına gönderiyor, listelerde yükselmesi için çalışıyor bu ordu. Bir zamanlar plak şirketlerinin yaptığı pazarlamanın bir bölümünü artık fan toplulukları yapıyor. BTS hiç suya sabuna dokunmuyor. Bu popüler müzik tarihinde çok büyük bir değişiklik. İşte 1958'de müzik endüstrisi şarkıyı halka götürüyordu. 2021'de halkın kendisi şarkıyı dünyaya taşıyor. İşte BTS ve Butter böyle bir şey. İsterseniz son şarkıyı da size anlatayım. Ardından o şarkıyla kapanışımızı da yapalım. 2025'e geçen seneye gideceğiz son şarkımızla. Alex Warren'dan Ordinary'yi dinleyeceğiz. 2025 yolculuğun sonu. Yaklaşık 70 yıldır yaz hiti dediğimiz şeylerin bazı kalıplarını öğrendik hep birlikte. Dans edilebilir olsun dedik, hızlı olsun dedik, büyük bir nakaratı olsun dedik, eğlenceli olsun, güneşli olsun, insanları dışarı çıkarsın dedik. Sonra 2025 geldi ve yazın en büyük şarkılarından biri bir balad oldu. Alex Warren, Ordinary. Yavaş, romantik, klasik anlamda plajda insanları dans ettirmek için yapılmış bir parça kesinlikle değil. Ama buna rağmen yazı domine eden bir parça oldu bu. Aslında bu bize çok önemli bir şey söyledi. Summer Hit'in katı bir müzikal formülü hiçbir zaman olmadı. Çünkü asıl belirleyici olan şarkının ritmi değil, şarkının insanlarla kurduğu o bağ efendim. Alex Warren'ın kariyerinde işte çağımızı anlatıyor zaten. Klasik plak şirketi sisteminden çıkmış bir yıldız değil, internet içerik üreticiliği dünyasından geliyor. TikTok ve sosyal medya kültürünü içinden müziğe geçiyor. Yani 1958'de radyonun yarattığı yıldızla 2025'te algoritmaların yarattığı yıldız arasında devasa bir mesafe var. Ama şarkının yaptığı iş her zaman aynı. Bir dönemin hafızasına yerleşmek. İşte 2025'teki o dönemin hafızasına Alex Warren Ordinary şarkısıyla yerleşiyor. Efendim ben Serhat Ayan, sizlerle böyle bir yaz hitleri turu yaptık hep birlikte. Hem o dünyayı hatırladık, hem başımızdan geçenleri, hem de popüler kültürün şöyle bir tarihinde hep beraber yolculuk yaptık. Son kapanış şarkısı olarak Alex Warren'ı dinleyelim efendim, Ordinary'sini. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın.

0: Serhat Ayan'la haftanın keyfi sona erdi. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te.
1: Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını sona erdi.
2: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Bunu biliyor muydunuz?
4: Bunu biliyor muydunuz? Almanya'daki Bonn Üniversitesi'nden araştırmacılar bazı balıkların basit toplama ve çıkarmayı öğrenebildiğini duyurdu. Balıklar için toplama ve çıkarma işlemleri zor görünebilir. Özellikle de saymak için parmakları olmadığını düşününce. Ancak yeni bir araştırma bazı balıkların basit aritmetik işlemleri yapabildiğini gösteriyor. Almanya'daki Bonn Üniversitesi Zooloji Enstitüsü'nden araştırmacılar ciklet ve vatoz balıklarını 1 ila 5 arasındaki sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapmaları için eğitti. Araştırma daha önce arılarla yapılan benzer bir deneyin tasarımından ilham alınarak yürütüldü. Toplamda 8 ciklet ve 8 vatozla yürütülen deneylerde balıklar mavi rengin bir ekle, sarınınsa bir çıkar anlamına geldiğini öğrenmeleri için eğitildi. Eğitim sürecinde balıklara üzerine çeşitli sayılarda şekiller olan görseller gösterildi. Renk ve şekil sayısını ezberlemeleri için balıklara 5 saniye süre verildi. Ardından balıkların iki farklı seçenek arasından doğru olanı seçmeleri beklendi. Örneğin 4 mavi şekil gösterildiyse balığın 5 şekilli kapıyı tercih etmesi gerekiyordu. Doğru seçim yaptıklarında ödül olarak yiyecek verildi. Cikletler için pelet, vatozlar içinse solucan, karides veya midye. Araştırmacılar balıkların sadece görsel kalıpları ezberlemediğinden emin olmak için şekillerin boyutlarını ve sayılarını değiştirerek yeni testler uyguladılar. Örneğin 3 mavi şekil gösterilen balıklara 4 veya 5 şekil içeren seçenekler sunuldu. Balıklar yalnızca büyük sayıya yönelmek yerine tutarlı biçimde artı 1 kuralını izledi ve 4 şekil gösterilen öğelere yöneldiler. Bu durum sayı ilişkisini gerçekten kavradıklarını gösterdi. Sonuçta 8 cikletten 6'sı ve 8 vatozdan 4'ü eğitimlerini başarıyla tamamladı. Her iki türde toplama işlemini çıkarmaya göre daha kolay öğrendi. Cikletler daha hızlı öğrense de öğrenme kriterine ulaşmaları için vatozlara göre daha fazla seansa ihtiyaç duyuldu. İlginç şekilde başarılı olan vatozların sayısı cikletlerinkinden az olsa da bireysel performansları başarılı cikletlerinkinden daha yüksekti. Bu çalışma temel matematik becerilerinin yalnızca memelilere ya da kuşlara özgü olmadığını, bazı balık türlerinin de bu tür bilişsel görevleri başarabildiğini ortaya koyuyor. Kaynak natur.com. Yazar Dr. Kübra Hereda.
3: Bunu biliyor muydunuz?
4: Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Bazı işler vardır ki dışarıdan keyifli görünür ama içine girince sıcağıyla, zahmetiyle kendini belli eder. İşte tam o noktada halk dilinden net bir uyarı gelir. Hamama giren terler. Bu atasözünün kökeni Osmanlı'dan miras kalan hamam kültürüne dayanıyor. Hamamlar sadece temizlik yeri değil, aynı zamanda sosyal alanlardı. Ancak ne kadar keyifli olursa olsun sıcaklığın etkisiyle herkes terlerdi. İşte bu kaçınılmaz durumu anlatmak için hamam tellakları şikayet edenlere şakacı bir dille "Hamama giriyorsan terlemeyi kabul edeceksin." dermiş. Zamanla bu söz yalnızca hamamla sınırlı kalmamış, herhangi bir işe başlamanın getireceği sorumluluğu anlatan evrensel bir öğüt haline gelmiştir. Başlamak cesaret ister, sürdürmekse sabır. Bugün hamama giren terler atasözünün kültürel kökenini ve yaşanmış öğüdünü anlattık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Fenerbahçe otobüsüne 11 yıl önce düzenlenen saldırıda yeni dönem FETÖ şike kumpasının adım adım tarihçesi. Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015'te Trabzon'un Sürmene ilçesinde düzenlenen silahlı saldırının üzerinden 11 yıl geçti. Şoför Ufuk Kıran'ın yaralandığı, otobüsün viyadükte kontrolden çıkma tehlikesi atlattığı saldırının failleri ise bugüne kadar bulunamadı.
2: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından olay yerine ve soruşturmada görev yapan bazı kamu görevlileri hakkında FETÖ soruşturmaları yürütülmesi dosyada FETÖ bağlantısı olduğunu gösterdi. 2020'de takipsizlik kararı verilen FETÖ Şike Kumpası 2026'da yeniden ele alındı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kanun yararına bozma talebinde bulunurken 5 şüpheli yeni HTS ve baz istasyonu incelemeleri sonucunda gözaltına alındı.
1: Radyo Sputnik editörleri raftan indirilen Fenerbahçe takım otobüsü kurşunlanma olayını tekrar hatırlattı. Peki saldırı gecesi ne oldu?
2: Takvimler 4 Nisan 2015'i gösteriyordu. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Sarı lacivertliler karşılaşmayı 5-1 kazandı. Kafile Rize'den Trabzon Havalimanı'na gitmek üzere takım otobüsüyle yola çıktı. Saat yaklaşık 22.15 sıralarında Trabzon'un Sürmene ilçesi Soğuksu mahallesindeki viyadük girişinde takım otobüsüne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anında kameralara şu sesler yansıdı.
3: Çabuk ya, şuradan bir polis arabası
1: Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu ise saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi.
4: Yani söyleyecek bir şey yok. İşte bunlar, kimse bu işleri bu kadar tahrik edip bu hale getiren, 3 Temmuz'dan beri bu olayları tahrik edip buralara getirenler, onlar bu hesapları vermeleri lazım yani. Çok ayıp, çok yanlış. Biz ne yapmışız ya? Ne yapmış bu çocuklar? Yani saç bir yakında bomba atacaklar ya, bu kadar şey olur mu ya? Nerede yani, bunların yok mu istihbaratı? Şimdi nasıl gidilecek, bu çocuklar nasıl gidecek oraya? Yani daha evvel tarlalardan gidiyorduk. Yani öyle mi gitmemiz lazım? Çok yanlış ya. Yani biz burada spor yapmaya geliyoruz, futbol oynamaya geliyoruz yani. Misafirlere böyle şey yapılır mı yani? İşte kan revan içinde görüyorsunuz ya. Yani hakikaten yazık yani.
2: İlk dakikalarda saldırının taşlı bir saldırı olduğu değerlendirildi. Ancak olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında otobüse av tüfeğiyle ateş edildiği belirlendi. Saldırının en kritik sonucuysa otobüs şoförü Ufuk Kıran'ın başından yaralanması oldu. Kıran'ın sol şakak bölgesinden hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı belirtildi. Buna rağmen otobüsün kontrolünü kaybetmeyerek aracı durdurmayı başardı.
1: Fenerbahçe kafilesine saldırı düzenlenen otobüsü kullanan şoför Ufuk Kıran taburcu olduktan sonra şu açıklamaları yaptı.
5: Ölümle yaşam arası yani. Olay anında tabii yani kan kaybı çok aşırı derece değil. Ondan sonra zaten hastaneye gittik de Sürmene'ye. Burada zaten böyle kaybettik yani. Şuurumuz gitti orada kan kaybında. Sağ olsun doktorlarımızdan, herkesten Allah razı olsun. Binlerce kez. Hayatı döndürdüler bizi. Ya hiçbir şey düşünemedim açıkçası yani. Biz öldük dedim yani. Biz kan kaybından öldük dedim. Çünkü hani başımızın ağrısı, yani aldığımız darbe bizi bir tarafa gitti. Biz kan kaybından çok korktuk. Ya zaten hepsi arabadaydı. Ön tarafta zaten şeyleri vardı, teknik heyet. Ve sağ olsunlar doktor, takım doktoru ilk müdahale yaptı bize arabada. Ya yeterli olmadı tabii. Sonuçta elinde avucunda bir şey yok adamın ya. Son bir hamlemizi yaptık orada zaten. Yani aklımız başımızdaydı yani. Böyle kendimizi kaybetmedik yani. Böyle bir panik şey havası olmadı arabada.
2: Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu ise saldırının ardından hastanede yaptığı açıklamada şunları söyledi.
6: Takıma değil, şoföre, ki orası biliyorsunuz viyadükler.
7: Viyadükler.
6: Allah korumuş. İnşallah bundan failler bulunur. Yani ben söyleyeceğim bu kadar. Bundan sonra artık iş yetkililerde yani. Şoför kafayı vurmuş gitmiş. Yandaki koruma Serkan olmasa zaten cup gitti. Adama frene basmışlar ve direksiyonu bizim korumalar şey yapmış. Yani bu ne, panik olmaz mı ya? Yani? Şu anda bir iyi olduğunu söylediler önce bir polis arkadaş. Biz de onu merak ediyoruz. Çünkü her defasında biz o arkadaşı kullanıyorduk. Çok iyi bir arkadaştı. Çok üzgün oluruz yani. İnşallah devlet hastanesine yolladılar. Çünkü bizim doktor kanı durduramadı maalesef. Evet, ağzından gelmiş. Belki siz yakınmışsınız evet, galiba. Evet. Siz görmüşsünüz zaten olayları. Yerler hep kan içindeydi. İnşallah bir şey olmaz yani. Biz şu anda düşündüğümüz o çocukcağız iyi bir çocukcağızdı. Bizimkilerin tabii ki paniği var yani. Ama yapacak bir şey yok. Sağ olun. Yani, sağ olun. Teşekkür ederiz.
1: Bu nedenle saldırı yalnızca bir takım otobüsünün kurşunlanması olarak kalmadı. Otobüsün kontrolden çıkması halinde çok sayıda futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanının hayatını kaybedebileceği bir facianın eşiğinden dönüldü.
2: Mahmut Uslu ile hastane çıkışında karşılaşan dönemin valisi Abdülcelil Özse, Uslu'nun bu işi halledin sözlerine taştan kaynaklandığını düşünüyoruz yanıtını verdi.
8: Sayın vali, sağ olun ama.
9: Sayın valimiz de geldi, evet.
8: Halledin ya, bak
10: takip, takip ediyoruz.
9: Şu an Beyazlı Futbol Federasyonu'ndan
10: takip ediyoruz beraberce. İlk intiba tabii farklı söylentiler var. İlk intiba şoförün yarasının taştan kaynaklandığı ama diğer türlü bir şey var mı? Olay yeri incelemek için. Şu anda olay yerine gitti.
6: Patlıyor, çocuk gidiyor. Yani
10: bakacağız, onu
6: bizim
10: inceleyeceğiz.
6: Koruma olmasa gitti çocuklar, evet. Ben size söyleyeyim.
10: Takip ediyoruz biz.
6: Lütfen, ben tahmin ediyorum.
10: Karşı şeritten bir araçtan olduğunuz şeklinde bir söylenti de var. Onu hepsini inceleyip bakacağız.
6: İnşallah. Bulun kim yaptıysa bunu yapmanız lazım yani.
10: Ve açıklayacağız inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız aradılar, bakanımız. Onlar da takip ediyorlar. Sonuna kadar takip edeceğiz hepsini. Onlar da selam var.
6: Aynı bilgiler geldi.
10: Evet. Tekrar yani geçmiş olsun diyoruz biz.
1: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ise saldırının taşlı saldırı olmadığını şu sözlerle anlattı.
11: Şoför vurulunca şimdi iki ara taş edildi orada. Öndeki cam çift cam olduğu için kurşun domuz kurşunu atıldı. Ondan ben biraz silahlara da meraklı. Onu da bildiğim için. Yan cam tek cam olduğu için camdan aldı. Üç yerden aldı şoför.
2: Olay yerinde tüfek bulundu. Saldırının ardından polis ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Olay yerine yakın bir dere yatağında bir av tüfeği bulundu. Dönemin İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk, 5 Nisan 2015'te yaptığı açıklamada saldırıyla ilgili önemli delillerin elde edildiğini ancak failin henüz bulunamadığını söyledi. Öztürk, saldırının taraftarlıkla açıklanamayacağını belirterek en kısa zamanda failin bulunmasıyla bu meselenin açıklığa kavuşacağına inanıyorum, dedi. Ancak bakanın fail kısa sürede bulunacak açıklamasına rağmen soruşturma yıllarca sonuçlandırılamadı.
1: İlk şüpheliler gözaltına alındı ancak serbest bırakıldı. Saldırının hemen ardından Emre A ve Nihat S isimli iki kişi gözaltına alındı. İki kuzen yaklaşık 32 saat gözaltında tutuldu. Emre A olay sırasında bölgede bulunduğunu ancak saldırıyı gerçekleştirmediğini söyledi. Olay sırasında çektiği görüntüleri taraftar duygusuyla paylaştığını belirterek saldırıyı kınadı. Nihat S. ise Emre A.'nın akrabası olduğu için gözaltına alındığını savundu. İki şüpheli de daha sonra serbest bırakıldı. Böylece soruşturmanın ilk aşamasında da saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilere ulaşılamadı. Fenerbahçe otobüsüne saldırı gerçekleştirdiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan kişiler ise sürmene seninle gurur duyuyor sloganlarıyla karşılandı.
2: Bir yıl geçti, fail yine bulunamadı. 4 Nisan 2016'da saldırının üzerinden tam bir yıl geçmişti. Ancak saldırının failleri hala bulunamamıştı. Dönemin haberlerinde olayın otomatik av tüfeğiyle gerçekleştirildiğinin belirlendiği, olay yerinde silah bulunmasına rağmen saldırganların tespit edilemediği aktarılıyordu. Fenerbahçe yönetimi ve taraftarlar için soru artık yalnızca kim ateş etti değildi. Böylesine büyük bir saldırının faili neden bulunamıyor sorusu giderek daha fazla sorulmaya başlandı. Takım kaptanı Emre Belezoğlu o anlara dair şunları söyledi.
7: Yani ölüm konusundan ziyade korkutan şey, yani gelinen bunun olması için ne gerçekleşmiş olabilir ki bu bizim karşımıza çıkıyor. Yani yabancı oyuncusu var, Türkiye'yi biliyor, bilmiyor. Adamlar hayatlarında böyle bir şey karşılaşmamışlar. Çok acı hadiseler yaşadık Fenerbahçe. Yani biz de takım içinde şereflendik ayrı da. Ama yani bu kadar da olmamalıydı. O yaşadığın şeyi anlatmak bazen insana çok ağır geliyor. Çünkü Karadeniz'de çok insanı temiz, insanı hani kanı deli, böyle baktığın zaman onlara bile yakıştıramayacağın kadar bir düşmanlık oluşmuş oldu. Baktığımda ben yani gidiyordum maça. Yani başka bir şey var orada. Yani artık Trabzon'la Fenerbahçe arası böyle bir açıldı ki, yani düşmanlıktan öte bir çizgi varsa, başka bir kelime varsa o koyulacak hale geldi. O benim için çok üzücü verici bir durum. Çünkü bu kadar olmamalı, bu kadarına getirmemeli.
1: 15 Temmuz'dan sonra ise dosyanın seyri değişti. Saldırının üzerinden yaklaşık 1,5 yıl geçmişti. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi Fenerbahçe otobüsüne yönelik saldırının soruşturmasının seyrini de değiştirdi. Darbe girişiminin ardından yürütülen FETÖ soruşturmalarında 4 Nisan saldırısının gerçekleştiği gece bölgede görev yapan ve soruşturmada görev alan bazı kamu görevlerinin de Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması bağlantısı nedeniyle soruşturulduğu ortaya çıktı. Bu gelişme dosyada yeni bir ihtimalin tartışılmasına neden oldu. Saldırının soruşturması FETÖ bağlantılı kişiler tarafından engellenmiş veya etkisiz hale getirilmiş olabilir miydi? Futbolculardan Mehmet Topal o günleri şu sözlerle anlattı.
12: Çok zorlu dönemlerde o dönemler. Otobüs kurşunlanması olmasaydı ya, biz o sezon şampiyon olacağımıza çok çok inanıyorduk. Zaten otobüs kurşunlanmasından sonra çoğu Avrupa'dan gelen oyuncular oynamak istemediler. Hepsi ülkelerine dönmek istediler. Kolay kolay bir toplumu, kolay kolay camiaların kaldıramayacağı, hazmedemeyeceği sıkıntılar bunlar. Sezonu kapatmıştık, sezon bitmişti çoğu oyuncular için. Kimse oynamak istemiyordu. Herkes ailelerin yanına gitmek istiyordu. Arkasından bir araba kurşunlanması oldu. Polislere haber verdik. Yorgun kurşun diye adlandırıldı.
2: Olay yerindeki bekçi dikkat çekti. Bu tartışmanın merkezindeki isimlerden biri Nurettin Çey isimli bekçi oldu. Nurettin Çey'nin saldırının gerçekleştirildiği noktaya yaklaşık 50 metre mesafede nöbet tuttuğu bildirildi. 15 Temmuz gecesine ilişkin FETÖ soruşturmasındaysa Nurettin Çey'nin Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki silah deposunun anahtarını sakladığı iddiası gündeme geldi.
1: Bunun üzerine Nurettin Çey hakkında FETÖ kapsamında soruşturma yürütüldü. Daha da dikkat çekici olansa yalnızca bekçinin değil, saldırının soruşturulması sırasında görev yapan bazı emniyet ve yargı mensuplarının da FETÖ soruşturmalarına konu olmasıydı. Dönemin haberlerine göre olay sırasında görevli bekçi Nurettin Ç, nöbetçi komiser Hüseyin G, Sürmene İlçe Emniyet Müdürü Lütfi İ, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet E, dosyaya bakan savcı Sait S ve hakim İsa K ile ve o soruşturmayı yürüten Cinayet Büro Amiri Hüdayi O hakkında FETÖ-PDY'ye bağlantısı kapsamında soruşturmalar yürütüldüğü bildirildi.
2: 15 Temmuz sonrasında Fenerbahçe'nin 3 Temmuz 2011'deki şike soruşturmasına ilişkin FETÖ kumpası iddiası da yeniden gündemin merkezine oturdu. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve bazı yöneticiler 3 Temmuz 2011'de sözde şike davası kapsamında 3 Temmuz 2011'de gözaltına alınmış Yıldırım, şikeye teşvik suçundan 3 yıl 9 ay, örgüt kurmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Fenerbahçe yönetimi ise 2011 sürecinde kulübün hedef alanını savunmuş, Aziz Yıldırım ne şikesi, memleket elden gidiyor yorumunu yapmıştı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım şu açıklamaları yaptı.
13: Şimdi Fenerbahçe'nin başına neler geldiğini bilmeden hep ahkam kesiyorsunuz. Bize de kimin otobüsünü kurşunladılar? Türkiye'de bir futbol takımını yok etmek için bir cinayet işlemek üzere operasyon yapılmıştı o gece. Bugüne kadar bunların failleri belli değildir. Biz Giuliano ile beraber, Giuliano falan dedik ki bunlar soruyorlar. Bir daha bu olaylar olur mu diye. Ben bir daha iyi olmaz, olamaz. Şimdi siz şampiyonluk kaçtı. 10 tane böyle şampiyonluk, bir tane burnu kanamasın, ölmesin. 10 tane şampiyonluk kaçtı yani insan olarak. Ne olacak yani? Şimdi hiçbir şey bilmiyoruz. Ortada kalan bir hadise. O insanlar yani can koy, yani düş, gitse aşağıya 30 kişi ölür. 30 tane sporcu yok, yani dünyada böyle bir şey yok. Bizi niye kurşunladılar? En önemli konu bu. Yani neden bizi kurşunlama ihtiyacı hissettiler ve otobüsü kurşunladılar ve kaptanı vurdular yani. Atarlar, içeriden birini atarlar, böyle askeri atarlar. Birisi askerir, yaralanır, ne olursa olur. Ama burada direkt kaptana attılar. Ve ben o akşam valiyle konuşuyorum. Vali bana diyor ki taş geldi. Ya ne taşı ya dedim. Taşla ne alakası var? Kurşun geldi. Niye örtbas ediyorsun? Bir şeyler söylüyor, inandırıcı değil.
1: Böylece Fenerbahçe açısından iki olay arasında bağlantı kurulmaya başlandı. 3 Temmuz 2011'de Fenerbahçe'ye kurulan kumpas ve 4 Nisan 2015'te takım otobüsüne yönelik silahlı saldırı. Kulüp cephesi saldırının da Fenerbahçe'yi hedef alan daha geniş bir yapının parçası olabileceğini savundu.
2: Saldırının ikinci yılında Fenerbahçe bu kez doğrudan soruşturmanın sonuçsuz kalmasına tepki gösterdi. 4 Nisan 2017'de kulübün gündeminde 730 gün oldu mesajı vardı. Saldırının ardından 2 yıl geçmiş, şoför ağır yaralanmış, silah bulunmuş ve 2 kişi gözaltına alınmıştı. Ancak saldırının gerçek faili hala bulunamamıştı. Fenerbahçe'nin tepkisi bundan sonraki yıllarda da sürdü.
1: Soruşturma neden sonuçlanmadı? Dosyanın en çok tartışılan noktalarından biri de bu oldu. Saldırı noktasında silah bulunmasına rağmen saldırıyı gerçekleştiren kişinin tespit edilememesi, Fenerbahçe yönetiminin ve hukukçularının soruşturmanın yeterince etkin yürütülmediği yönündeki eleştirilerini beraberinde getirdi. Özellikle 15 Temmuz sonrasında soruşturma kapsamında görev yapan bazı kişilerin FETÖ soruşturmalarına konu olması bu eleştirileri daha da güçlendirdi.
2: 2020, dosya takipsizlikle sonuçlandı. Saldırının üzerinden yaklaşık geçen 5,5 yıl sonra Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama yayınlandı. Başsavcılık, yürütülen soruşturmanın sonunda kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Yani kamu davası açılmadı. Daha önce şüpheli olarak gözaltına alınan kişiler hakkında saldırıyı gerçekleştirdiklerini ortaya koyacak yeterli delile ulaşılamadığı değerlendirildi. Böylece 4 Nisan saldırısı 2020 itibariyle hukuken faili bulunamamış bir dosya olarak kaldı. Fenerbahçe ise karara tepki gösterdi. Takipsizlik kararına rağmen dosyanın faillerinin bulunmasına yönelik arama süreci devam etti. 2021'de daimi arama kararı verildi.
1: Fenerbahçe yönetimi 2023 yılında saldırının 8. yılında dosyayı yeniden gündeme taşıdı. Kulüp yöneticileri ve hukukçuları olayın aydınlatılması için hukuki yolların sonuna kadar kullanılacağını açıkladı. Fenerbahçe yöneticisi Fethi Pekin saldırıyı kulübe ve çalışanlarına yönelik bir suikast girişimi olarak nitelendirdi. Kulüp hukukçuları ise sadece saldırıyı gerçekleştirenlerin değil, olayın soruşturulmasının neden sonuçsuz kaldığının da araştırılması gerektiğini savundu.
2: Dosyanın yeniden gündeme geldiği bir başka aşamada Anayasa Mahkemesi oldu. Aralarında futbolcular ve kulüp görevlilerinin de bulunduğu bazı Fenerbahçeliler saldırıyla ilgili etkili bir soruşturma yürütülmediği gerekçesiyle bireysel başvuruda bulundu. AYM ise 22 Nisan 2026'da yaptığı değerlendirme sonrasında başvurunun kabul edilebilir olduğuna karar verdi.
1: Asıl büyük değişiklik ise 27 Mayıs 2026'da yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 Nisan 2015 saldırısına ilişkin dosyanın bakanlık bünyesindeki faili meçhul suçları araştırma dairesi tarafından yeniden ve titizlikle incelendiğini açıkladı. Bakan Gürlek, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmamış olmasının ve soruşturmanın takipsizlikle sonuçlanmasının kamu vicdanındaki rahatsızlığı sürdürdüğünü belirtti. Bakanlığın incelemesinin ardından dosyada kanun yararına bozma süreci başlatıldı. Bu gelişme 2020'de verilen takipsizlik kararının hukuki açıdan yeniden değerlendirilmesinin önünü açtı.
2: Aynı gün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da dosyada önemli bir adım attı. Başsavcılık, kovuşturmaya yer olmadığı kararına yapılan itirazın reddedilmesine ilişkin kararın kanun yararına bozulmasını talep etti. Başsavcılığın yazısında saldırının ayrıntıları yeniden hatırlatıldı. Fenerbahçe otobüsünün Rize'den Trabzon Havalimanı'na giderken Sürmene'de av tüfeğiyle ateş altına alındığı, şoför Ufuk Kıran'ın başından hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı ve otobüsün zarar gördüğü belirtildi. Akın Gürlek'te sürecin amacını, "Amacımız bu menfur saldırının aydınlatılmasıdır." ifadesiyle açık biçimde ortaya koydu.
1: Fenerbahçe Kulübü 27 Mayıs'taki gelişmenin ardından açıklama yaptı. Kulüp saldırının yalnızca Fenerbahçe'ye değil, Türk sporuna ve toplum vicdanına yönelik olduğunu belirterek dosyanın yeniden değerlendirilmesini önemli ve kıymetli buldu. Fenerbahçe Adalet Bakanı Akın Gürlek'e gösterdiği hassasiyet nedeniyle teşekkür etti ve bundan sonraki sürecinde takipçisi olacağını açıkladı.
2: Ve dosyada yeni bir aşamaya geçildi. 11 Ağustos 2026'da Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, saldırıyla ilgili bütün delillerin yeniden değerlendirildiğini açıkladı. Yeni soruşturmanın merkezinde özellikle HTS kayıtları ve baz istasyonu verileri bulunuyor.
1: Yapılan yeni incelemelerde saldırı sırasında ve saldırıdan hemen önce ve sonra bazı kişilerin telefon hareketleriyle bölgedeki baz istasyonu kayıtları arasında dikkat çekici bağlantılar tespit edildiği belirtildi. Yusuf Öksüz, Emiral Aygüneş, Hakan Hatipoğlu, Özgür Ertürk, Özden Recep Kaplan isimli şahıslar gözaltına alındı.
2: Adalet Bakanlığı tarafından aktarılan bilgilere göre yeni incelemede Yusuf Öksüz'ün 5 Haziran 2015 tarihli ifadesi de yeniden değerlendirildi. Öksüz, o dönemde olay saatinde evinde olduğunu ve saldırıyı kardeşinden öğrendiğini söylemişti.
1: Ancak yeni yapılan baz istasyonu incelemelerinde olay saatinde Fenerbahçe otobüsündeki kişilerin telefonlarının sinyal aldığı istasyonla aynı bölgede Öksüz'ün de baz sinyali verdiği tespit edildiği bildirildi. Ayrıca Öksüz'le Emiral Aygüneş, Hakan Hatipoğlu ve Özgür Ertürk arasındaki iletişim kayıtlarının olay öncesinde ve sonrasında yoğun olduğu belirtildi.
2: Yeni incelemeye göre bu kişilerden bazılarının saldırıdan önce Fenerbahçe otobüsünün Rize'den giriş güzergahındaki Of ilçesi sahil yolu çevresinde baz sinyali verdiği, saldırı sonrasındaysa bazı şüphelerin aynı bölgelerden sinyal kayıtlarının bulunduğu aktarıldı.
1: 4 Nisan 2015 gecesinden bu yana aslında değişmeyen tek soru bu. Kim ateş etti? Saldırının gerçekleştirildiği yer ve saat belli, silah bulundu. Otobüsün kurşunlandığı, şoförün yaralandığı ve olayın bir saldırı olduğu kesin. Ancak tetiği çeken kişi veya kişiler bugüne kadar mahkeme kararıyla ortaya çıkarılamadı.
2: 2020'de soruşturma takipsizlikle sonuçlandı. 2021'de daimi arama kararı verildi. 2026'da AYM, yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edilmediğine karar verdi. Mayıs 2026'da dosya yeniden incelemeye alındı ve bugün 11 yıl sonra ilk kez 5 kişi yeni deliller doğrultusunda gözaltına alındı.
1: Fenerbahçe otobüs saldırısından 11 yıl sonra yaşanan yeni gözaltıların ardından Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu konuştu. Mosturoğlu sürece ve perde arkasına ilişkin şunları söyledi.
14: Çok mutluyuz. Yani 11 yıldır süren bir hukuk mücadelesi ve camiamızın sonucunu ve sonuçlanmasını beklediği bir süreç. Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürley'in göreve gelmesinden sonra oluşturulan faili meçhul suçları araştırma biriminin ortaya çıkarttığı dosyalardan bir tanesi. Bu açıdan baktığımızda hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem Sayın Adalet Bakanımıza hem İçişleri Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. 11 yıllık bir mücadele rafta kalmadı ve adliyenin koridorlarından herhalde savcı masasına kadar intikal etti. Buradan sonra beklentimiz bir an önce iddianamesinin hazırlanıp sorumlularının yargı önünde hesap verdiğini görmek. Vallahi neden 11 yıl beklendiğini çok net deliliyle ortaya koyamam, ancak şunu düşünüyorum. Baştan beri aynı şeyi söylüyorum. Yani bu süreci yaşatan, organize eden karanlık gücün arkasında ben FETÖ'nün olduğuna inanıyorum. FETÖ'yle mücadelenin bir parçası olduğunu da düşünüyorum. FETÖ'nün bütün birimleri, bütün unsurları yok edilemedi. Hala mücadele sürüyor. Onun bir uzantısı olduğunu düşünüyorum. 11 yıl evvel başlayan bu soruşturmada işte takipsizlik kararı verildi. Daha sonra Sayın Ali Koç başkanımız döneminde o karara karşı yeniden yargılama talepleri oldu. Anayasa Mahkemesi'ne kadar giden süreçler oldu. O süreçlerin hepsi maalesef dediğiniz gibi sonuçsuz kaldı. Bunun temel sebebi dosyadaki delillerin toplanmamış olması. Çünkü soruşturma belli bir tarihten sonra akamete uğradı. Hiçbir delil toplanmadı. Mevcut deliller, yani ortada olan deliller değerlendirilmedi. Oradan faillere gidilmedi. Ve dosya bu şekilde kapandı. Yani mevcut dosya durumuna göre mercilere karar verdiler. Sayın Bakanımız döneminde yeni deliller, özellikle HTS kayıtları, bazı kayıtları, bunlar getirilerek, dosya ithal edilerek, ifadeler yeniden değerlendirilerek faillere ulaşıldı. Ben bu faillerin 5'te de kalmayacağını düşünüyorum. Daha da sayı büyüyecektir. Özellikle arka planında bu suçu gizleyen, suç delillerinin ortaya çıkmasını önleyen ve varsa bunlar arasında kamu görevlilerinin de bu dosyaya dahil edileceğini düşünüyorum. Bir başka beklentimiz de camia olarak 12 Mayıs'ın da benzer şekilde aydınlatılması. 12 Mayıs'ta da enteresan olaylar yaşanmış. Stadımızda taraftarımız adeta işkenceden geçirilmişti. Daha sonra sokaklara kadar taşınan olaylar ve o olayların aslında Türkiye'deki refah, huzuru, barış, kardeşliği bölmeye yönelik olduğu da iddia edilmişti o dönemde. Onun da dosyası aslında hazır. Çağlayan Adliyesi'nde şu an. Ama orada da benzer şekilde takipçilik kararı verildi. Dosyayı biz takip ettik. Dosyanın içeriğini de çok çok iyi biliyoruz. Büyük miktarda fail orada belli aslında. Kamu görevlileri, özellikle FETÖ'cü kamu görevlileri. Onun da, o dosyanın da ben bir an önce aydınlatılması istiyorum ve aydınlatacağına da inanıyorum. Camiam adına da bugünkü gelinen nokta için hem Adalet Bakanımıza, hem Sayın İçişleri Bakanımıza, hem de onların personellerine, çalışan jandarma ve emniyet görevlilerine, Sayın Savcılar'a da şükranlarımı sunuyorum. Ya bu dosya aslında tüm boyutlarıyla incelendi bizim tarafımızdan. Yani yapılacak başvuruların hepsi hazır, elimizde bekliyor. Bununla ilgili dediğim gibi Sayın Aziz Yıldırım'ın görev döneminde, yani 2015'ten 2018'e kadar Sayın Aziz Yıldırım'ın görev döneminde, daha sonra Sayın Ali Koç'un görev döneminde hiç kesintisiz çalışmaya devam ettik. Sayın Fethi Tekin, Alpoğlu, ben. Ve bu çalışmada o dediğiniz alternatiflerin tüm aslında masada. Yani şunu bekliyoruz biz. İddianame hazırlansın, dosya açılsın. Ondan sonra biz nereye varacağını kamuoyuyla paylaşacağız.
2: Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015'te Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırının üzerinden 11 yıl geçerken dosyada yeni bir dönem başladı.
1: 2020'de takipsizlikle sonuçlanan soruşturma yeniden ele alınırken 11 Ağustos 2026'da HTS ve baz istasyonları kayıtları doğrultusunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Araç kiralamada yeni dönem yeni düzenlemelerle başlayacak. Araç kiralama sektöründe tüketici haklarını güçlendirmek ve hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla yeni kurallar getiriliyor. Resmi gazetede yayımlanan yönetmelik kapsamında kiralık araçlarda yaş ve kilometre sınırı uygulanacak, işletmelere yetki belgesi alma zorunluluğu getirilecek. Yeni kurallar 1 Ocak 2027 itibariyle yürürlüğe girecek. Yeni düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri kiralık araçlara yaş sınırı getirilmesi oldu. Düzenleme kapsamında klasik araçlar hariç 6 yaşından büyük taşıtlar kiralanamayacak. Kilometre sınırı standart araçlarda 180 bin, elektrikli araçlarda ise 300 bin kilometre olacak. Düzenleme ile yalnızca yaş ve kilometre kriterleri değil, araçların bakım ve hasar durumu da kiralamaya uygunluk açısından belirleyici olacak. Periyodik bakımları yapılmamış araçların kiraya verilmesine izin verilmeyecek. Aynı şekilde ağır hasar kaydı bulunan araçlar da kiralama hizmetinde kullanılamayacak. Ticari amaçla araç kiralama hizmeti sunan işletmelerin yetki belgesi alması da zorunlu hale gelecek. İşletmelerin meslek odasına kayıtlı ve vergi mükellefi olması gerekecek. İşletmelerdeki sorumlu kişilerin de belirlenen eğitim ve mesleki yeterlilik kriterlerini karşılaması şartı aranacak. Yeni yönetmelikle araç kiralarken alınabilecek depozito miktarı da sınırlandırılacak. Buna göre 1 ila 6 günlük kiralamalarda tüketiciden en fazla 3 günlük kira bedeli kadar depozito alınabilecek. 7 ila 29 günlük kiralamalarda ise 3 sınır 7 günlük kira bedeli olacak. Araç teslim edildikten sonra alınan depozitonun en geç 7 gün içinde tüketiciye iade edilmesi zorunlu hale gelecek. Düzenleme araç kiralama şirketlerinin filo büyüklüğüne ilişkin de yeni şartlar getiriyor. Buna göre büyük şehirlerde belirlenen ilçelerde faaliyet gösteren araç kiralama işletmelerinin en az 10 araçlık filoya sahip olması gerekecek. Bazı işletmelerin filolarında hibrit veya tamamen elektrikli araç bulundurması da zorunlu olacak. Araç kiralamada yeni dönem 1 Ocak 2027'de başlayacak. Bununla birlikte mevcut işletmeler için bazı yükümlülüklerde geçiş süresi uygulanacak. Mevcut araç kiralama işletmelerine yetki belgesi şartını yerine getirmeleri için 1 Temmuz 2027'ye kadar süre tanınacak. İşletmelerin araç sayısı ve araçların niteliklerine ilişkin kriterlere uyum sağlamaları için verilen süre ise 1 Ocak 2028'de sona erecek. Araç kiralama sektöründe tüketici haklarını güçlendirmek ve hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla yeni kurallar getiriliyor. Buna göre düzenlemeyle 6 yaşından büyük, 180 bin kilometreyi aşan, ağır hasar kaydı bulunan ve bakımları yapılmamış araçlar kiralanamayacak. İşletmelere yetki belgesi, bazı bölgelerde ise en az 10 araçlık filo şartı getirilecek. Araç kiralamada yeni dönem 1 Ocak 2027'de başlayacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.

0: ettirdi. Bilim insanları bu virüslerin yalnızca bakterileri enfekte eden bakteriyofajlar olduğunu, insan sağlığı için tehdit oluşturmadığını vurguladı. Araştırmacılar bunun bir organizmanın tüm genomunun ilk kez yapay zeka ile tasarlanması anlamına geldiğini söyledi. Stanford Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Brian He, üretken yapay zekanın ilk kez eksiksiz bir genom tasarlamak için kullanıldığını belirtti. He, kullanılan teknolojinin ChatGPT gibi büyük dil modellerine benzediğini, ancak metin yerine genetik kodları analiz edip yeni dizilimler oluşturduğunu ifade etti. Araştırmada kullanılan Evo-1 ve Evo-2 isimli yapay zeka modelleri, virüs, bakteri, bitki ve insanlardan elde edilen genetik verilerle eğitildi. Araştırmacılar, yapay zekanın oluşturduğu 302 farklı virüs tasarımını laboratuvarda sentezledi. Bunlardan 16'sının kolibasili bakterisini öldürmede başarılı olduğu görüldü. Doktor öğrencisi Samuel King, deney sırasında bakterilerin yok olduğu bölgeleri görünce sonuçların başarılı olduğunu anladıklarını söyledi. Brian He ise sonuçların açıklanmasının ardından laboratuvarda büyük sevinç yaşandığını anlattı. Bilim insanlarına göre bu teknoloji, antibiyotiklere dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde yeni yöntemlerin geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Yapay zeka ile gelecekte yeni ilaçlar, genetik hastalıkların tedavisinde kullanılacak enzimler ve bağışıklık sistemi tedavilerinde görev alacak antikorlar tasarlanabileceği değerlendiriliyor. Ancak araştırma güvenlik tartışmalarını da beraberinde getirdi. Johns Hopkins Üniversitesi Sağlık Güvenliği Merkezi'nden Dr. Thomas Inglesby ve Dr. Moritz Sanke, çalışmanın biyolojik güvenlik açısından önemli soruları gündeme getirdiğini belirtti. İki uzman, hastalık oluşturabilecek yeni virüslerin geliştirilmemesi gerektiğini vurguladı. Araştırma ekibi ise güvenlik önlemlerine dikkat ettiklerini açıkladı. Bilim insanları, insanları enfekte edebilecek virüsleri eğitim verilerinden çıkardıklarını ve yalnızca bakterileri enfekte eden fajları üzerinde çalıştıklarını belirtti. Tüm deneylerin güvenlik standartlarına uygun laboratuvarlarda gerçekleştirildiği ifade edildi. Araştırmacılar, virüslerin bilimsel olarak canlı kabul edilmediğini hatırlattı. Bu nedenle, yapay zekanın tamamen yeni bir canlı organizma üretmesinin henüz mümkün olmadığı belirtildi. Ancak araştırmacılar, gelecekte daha karmaşık organizmaların tasarlanmasının teorik olarak mümkün olabileceğini ve bu alandaki çalışmaların süreceğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim insanları, yapay zeka kullanarak laboratuvarda çoğalabilen ve tamamen işlevsel 16 yeni virüs tasarlamayı başardı. Araştırmacılar, yalnızca bakterileri hedef alan bu virüslerin antibiyotik direnciyle mücadelede umut vaat ettiğini belirtirken, uzmanlar teknolojinin biyogüvenlik açısından kötüye kullanılma riskine karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.
1: Bunu biliyor muydunuz? Çikolatanın ham maddesi olan kakao çekirdekleri ilk hasat edildiğinde tatları acıdır ve çikolataya benzemez. Kakao çekirdekleri fermente edilir ve bu işlem sonucunda çikolataya kendi has tadını veren kimyasal maddeler açığa çıkar. Çikolatanın içinde 600'den fazla aroma verici kimyasal madde vardır. Bunu biliyor muydunuz?
0: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Yo, Immortals back, we still in here. Hey yo, Mentor, I can't believe we gonna do this again. You ready? Blaze it up for all my mortals out there.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz sezonu başladı. 18 takımın mücadele edeceği ligin açılış maçında son şampiyon Galatasaray tarihinde ilk kez Süper Lig'de boy gösterecek Çorum Futbol Kulübü'nü konuk etti. Eski Trabzonspor Başkanı ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın anısına oynanacak yeni sezonda 13 ilden 18 takım güçlendirdikleri kadrolarıyla 9 ay 9 gün sürecek 306 maçlık periyotta hedeflerine ulaşmak için mücadele edecek. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor üst üste 4 yıl şampiyon olan Galatasaray'ın hegemonyasını kırmaya çalışacak. Başta geçen sezonun flaş takımları Başakşehir ve Samsun olmak üzere diğer takımlarda sürpriz yapabilmek için son ana kadar mücadele edecek. Sezonun ilk büyük maçı 4. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu 88 günlük aranın ardından başladı. Galatasaray'ın şampiyonluğuyla 17 Mayıs'ta tamamlanan 2025-2026 sezonun ardından Süper Lig'de 69. sezonun perdesi Galatasaray'la Çorum FK arasında oynanan maçla İstanbul'da açıldı. Trendyol Süper Lig'in yeni sezonunda 13 ilden 18 takım hedeflerinin peşinde olacak. Yeni sezonda İstanbul'dan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir, Kasımpaşa ve Eyüpspor olmak üzere 6 takım yer alacak. Ligde Ankara'dan Gençler Birliği, İzmir'den Göztepe, Trabzon'dan Trabzonspor, Konya'dan Konyaspor, Antalya'dan Alanyaspor, Kocaeli'den Kocaelispor, Samsun'dan Samsunspor, Gaziantep'ten Gaziantep Futbol Kulübü, Rize'den Çaykur Rizespor, Erzurum'dan Erzurumspor Futbol Kulübü, Diyarbakır'dan Ahmet Sportif Faaliyetler ve Çorum'dan Çorum Futbol Kulübü başarı peşinde koşacak. Süper Lig bu yılki yeni ekiplerine de merhaba diyor. Geçen sezon bir alt ligde bulunan Erzurumspor Futbol Kulübü, Ahmet Sportif Faaliyetler ve Çorum Futbol Kulübü yeni sezonda Türkiye'nin en büyük liginde mücadele etme şansı yakaladı. Ahmet Sportif Faaliyetler kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek. Diyarbakır temsilcisi 2025-2026 sezonunda 1. ligi 2. tamamlamıştı. Süper Lig'de ilk kez mücadele edecek takımlardan biri de Çorum Futbol Kulübü. İç Anadolu temsilcisi geçen sezon playoff finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek Süper Lig'e yükselmeyi başarmıştı. Çorum Futbol Kulübü ilk kez Süper Lig'de sahne alıyor. Erzurumspor Futbol Kulübü ise Süper Lig'e geri dönen ekiplerden. Mavi Beyazlar 5 sezonluk aranın ardından yeniden Türkiye'nin en üst liginde mücadele edecek. Erzurum temsilcisi 2025-2026 sezonunda 1. ligi şampiyon tamamlamıştı. Yeni sezonda dikkat çekici ekiplerse Kocaelispor ve Gençler Birliği. İki takım 2025-26 sezonunda Süper Lig'e yükselmiş ve ilk sezonlarında ligde kalmayı başarmıştı. Kocaelispor 37 puanla 10. sırada, Gençler Birliği ise 34 puanla 14. sırada tamamladı. Böylece iki ekip de yeni sezonda Süper Lig'deki ikinci sezonlarına çıkacak. Yeni sezon öncesi bazı önemli teknik direktör değişiklikleri de yaşandı. Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano, Fenerbahçe'de ise İsmail Kartal yeni sezonun teknik adamları olarak öne çıkıyor. Ahmetspor'da Süper Lig'e yükselmesinin ardından Besnik Hasi ile yola çıktı. Eyüpspor'da ise Özhan Pulat görev yapıyor. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk büyük karşılaşması ise 4. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yapılacak. Ligin 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, 8. haftasında ise Trabzonspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Süper Lig'in 9. haftasında ise Galatasaray ile Fenerbahçe derbide karşı karşıya gelecek. Ligin 13. haftasında bir başka derbide Beşiktaş ile Galatasaray, 15. haftasında ise Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaşacak. Süper Lig'in 2026-2027 sezonunda takımlar maç kadrosunda 10 yabancı futbolcusunu kriter aranmaksızın yazabilecek. Bu futbolcuların dışında kulüpler 1 Ocak 2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş yabancı 4 futbolcuyu da listesine alabilecek. Kulüpler A takım listesine 28 futbolcu yazabilecek. Yeni sezon öncesinde transfer piyasası da oldukça hareketli. Fenerbahçe Napoli'den dünyaca ünlü Belçikalı golcü Lukaku'yu kadrosuna katarken Mason Greenwood, Nathan Ake ve geçen sezon İspanya'da 23 gol atan Vedat Muriç de transfer etti. Beşiktaş'ın en dikkat çekici hamlesi ise Arsenal'den Trossard oldu. Siyah beyazlar ayrıca son olarak Juventus forması giyen 26 yaşındaki Sırp santrafor Dušan Vlahović, Bayern Münih'ten kaleci Alexander Nübel, Monaco'dan Quattro ve Benfica'dan Orkun Kökçü gibi isimleri kadrosuna kattı. Transfer sezonunun en ateşli takımı ise Trabzonspor oldu. Bordo Mavili ekip Liverpool'dan dünya yıldızı Muhammed Salah'ı kadrosuna kattı. Trabzon temsilcisi dünya gündemine oturduğu Salah transferinin yanı sıra Ruslan Malinovski, Ernest Muçi, Saviola, Cabral ve Samet Akaydın gibi isimlerle kadrosunu güçlendirdi. Galatasaray'da ise Burnley'den Leslie kiralandı. Futbolda 24 Haziran'da başlayan birinci transfer ve tescil dönemi 4 Eylül'de bitecek. Ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 1 Ocak 2027'de başlayıp 5 Şubat 2027'de sona erecek. Geçmiş yıllarda 1 milyar euro sınırında gidip gelen Süper Lig'in değeri Osimhen, Lukaku, Greenwood, Trossard, Salah ve Vlahović gibi küresel ölçekte tanınan oyuncuların katılmasıyla kalıcı olarak 1,5 milyar euro seviyesinin üzerine yerleşti. Süper Lig 1,56 milyar euro ile küresel futbol ekonomisinde 1 milyar euro barajını aşan elit ligler arasına girdi. Ligde 18 takımın 34 hafta mücadele edeceği 2026-2027 sezonu 14 Ağustos'ta başlayıp 23 Mayıs 2027'de tamamlanacak. Yeni sezonun ilk yarısı 18, 19, 20 ve 21 Aralık tarihlerinde oynanacak, 16. hafta müsabakalarıyla sona erecek. Süper Lig'de ikinci devre 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak, 17. hafta müsabakalarıyla kaldığı yerden devam edecek. Ligde mücadele 23 Mayıs 2027'de oynanacak son hafta maçlarıyla son bulacak. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu 88 günlük aranın ardından başladı. 14 Ağustos'ta başlayan ve 23 Mayıs 2027'de sona erecek 69. sezonda 18 takım 34 hafta boyunca 306 maçla mücadele edecek. Son 4 sezonun şampiyonu Osimhen'li Galatasaray ünvanını korumaya çalışırken Lukaku'lu Fenerbahçe, Trossard'lı Beşiktaş ve Salah'lı Trabzonspor zirve yarışında iddialı olacak. Ahmet Sportif Faaliyetler ve Çorum FK tarihinde ilk kez Süper Lig'de sahne alırken Erzurum FK 5 sezonluk aranın ardından yeniden lige dönecek. Sezonun ilk büyük derbisinde ise 4. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Simirna kazılarında Agora'nın Kuzey Caddesi'nde geçen yıl ortaya çıkarılan mozaikli oda olarak adlandırılan yapıdaki çalışmalar devam ediyor. Antik kentte yürütülen altyapı çalışmaları sırasında rastlanan mozaik tabanda iç içe geçmiş 12 köşeli panolarla bezeli desenler yer alıyor. Mozaikte farklı geometrik düzenlemelerin yanı sıra kalp biçimindeki sarmaşık yaprağı gibi çeşitli bilgisayar motifler de dikkat çekiyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk İslam Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Profesör Doktor Akın Ersoy, çalışmaların Simirna Tiyatrosu ve Agora'sında yoğunlaştığını söyledi. Geçen yıl mozaiğin bir bölümünü ortaya çıkardıklarını belirten Ersoy, bu yıl yürütülen çalışmalarla mekanın tamamına ve ona bağlı başka bir bölüme de ulaştıklarını ifade etti. Ersoy, mozaiğin milattan sonra 4. ila 6. yüzyıllara tarihlendiği bilgisini vererek bununla bağlantılı olarak da mekanı sınırlayan duvar izlerine rastladık. Mozaiğin üzerinde 19. yüzyılda Osmanlı dönemine bir yapılaşmanın olduğu ve mümkün olduğunca da bu mozaik döşemeye zarar verilmeden yeni mekansal kurgunun oluşturulduğunu değerlendiriyoruz, dedi. Mozaikte yer alan motiflerin yalnızca süsleme amacı taşımadığını, aynı zamanda sembolik anlamlarında bulunduğunu belirten Ersoy, özellikle kalp formundaki sarmaşık yaprağının dikkat çekici olduğunu söyledi. Kalp sembolünün sevgi ve aşkla ilişkilendirilmesinin daha geç dönemlerde ortaya çıktığını ifade eden Ersoy, kalbin bilinirliği ve bunun sevgi ve aşkı ifade ettiği aslında erken dönemlerde çok açık değil. Rönesans'la birlikte kalbin resimlerde bir aşk sembolü olarak ortaya çıktığını görüyoruz, diye konuştu. Ersoy, sarmaşık yaprağının antik çağdan itibaren sadakatle ilişkilendirilen bir motif olduğunu anlatarak, sarmaşık yaprağı ağaçlara, duvarlara sarılır. Aslında sadakatle anlamlandırılmış ve antik çağdan başlayarak sonraki yüzyıllarda kullanılmış, dedi. Mozaikte yer alan Süleyman düğümü motifinin ise bilgeliği ve korumayı simgelediğini belirten Ersoy, bu sembolün zaman içinde farklı biçimlerde kullanılarak bugünlere ulaştığını söyledi. Ersoy, motiflerde defne yaprağının kutsallığını simgelediğine, dört yapraklı yonca motifinin ise inanç, sevgi ve bereket gibi anlamlar taşıdığına dikkat çekti. Ersoy, bitkisel motiflere ve geometriye insanoğlu farklı anlamlar yükleyerek, daha çok dinsel, koruma ve nazar anlamları vererek bugüne kadar taşıdı, ifadelerini kullandı. Ersoy, Osmanlı döneminde erken kültürlerin eserlerinin korunduğuna işaret ederek, dönemin insanının bilinçli olarak koruduğunu söyleyebiliyoruz çünkü çok az hasar var. Erken Cumhuriyet ve geç Osmanlı dönemlerine ait torbalar, tencereler, toprak kaplar bulduk. Mekan 1500 yıl sonra yeniden yaşatılmış, dedi. İzmir'deki Simirna Antik Kenti'nin ortaya çıkarılan yaklaşık 1500 yıllık mozaikte yer alan motifler, geç antik çağ insanının aşk, sadakat, kutsallık ve koruma anlayışını yansıtıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: En kaliteli müzikler.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Sezon açıldı, uzmanlar uyardı. İşte yazlık kiralamadan bilmeniz gerekenler. Gayrimenkul hukuku uzmanı avukat Ali Güvenç Kiraz, yaz tatilinde yazlık kiralamak isteyen ve yazlığını kiralamayı düşünenlere tavsiyelerde bulundu. Kiraz, ödemesi yapılan evin yasal izni olup olmamasına, kapora dolandırıcılığına dikkat edilmesi ve kısa süreli kiralamanın yasal şartlarını bilmeden kiralama yapılmaması konusunda uyardı. Araştırmadan, bilgilerin doğruluğunu teyit etmeden yapılan kiralamalar maalesef mağduriyetle sonuçlanıyor. Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre tam da kiralamaların zirve yapıldığı bu dönemde birçok kişi maddi olarak zarara uğruyor. Yazlık kiralamada riskleri ortadan kaldırmak için neler yapmak gerektiğini anlatan avukat Ali Güvenç Kiraz özetle şunları söyledi. Bir kişi kendi evini 100 günden az süreyle kiraya vermek isterse Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin belgesi almak zorunda. İlan portalında kısa süreli kiralama yapılıyorsa mutlaka konut için kısa süreli konaklama izin belgesi görülmeli. Eğer yazlık bir sitede kısa süreli kiralama yapılacaksa site kapısına kadar gelip mağdur olmamak için telefonla ilgili yazlık site aranıp sitedeki kat malikleri tarafından kısa süreli kiralama izni verilip verilmediği teyit edilmeli. Telefonda görüşülen kişiyle de tüm bilgiler, yasal izinler teyit edilmeden asla kaporo veya ön ödeme talebi kabul edilmemeli ve para gönderilmemeli. Konutun gerçekten var olduğu, kısa süreli kiralama sözleşmesi kapsamında izninin olduğu, işlemi yapan kişinin ev sahibi veya yetkili işletme sahibi olduğu teyit edildikten sonra sözleşme düzenlemeli. Sözleşmede de kiralama gün sayısı, konaklayacak gün sayısı, ön ödeme bedeli ve diğer ödeme seçenekleri, geri iade koşulları yazılmalı. Konaklama için gelinen yazlık evle tanıtılan evin aynı nitelikleri taşımadığı görülürse, kiralamayı yapanın ayıplı teslim kapsamında ödediği bedelin iadesini talep etme hakkı var. Mevcut sözleşme kapsamında elektrik su gibi giderlerle yazlık site aidatı gibi giderlerin ödenen bedellere dahil olup olmadığı mutlaka açıkça yazılmalı. Sözleşmede bu giderlerin ödenen bedele dahil olduğu şeklinde bir hüküm yoksa kiracı bu giderleri ödemekle yükümlü olur. Avukat Kiraz ev sahiplerinin dikkat etmesi gerekenleri de şöyle özetledi. Turizm amaçlı kiralama yapacak kişi izin belgesi almak zorunda. İzin plaketi de evin dış tarafında görülen bir yere asılmalı. Kat irtifakı veya mülkiyeti kurulmuş olan yerlerde birden fazla bağımsız bölüm varsa apartman ve site yönetimlerinin değil tüm kat maliklerinin oy birliğiyle kısa süreli kiralamaya onay vermesi şart. Bir kişi aynı apartmanda 5'ten fazla bağımsız bölüm için kısa süreli kiralama yapmak istiyorsa iş yeri açma çalışma ruhsatı da almalı. Kısa süreli kiralamalar bir evin bir bölümü veya oda oda şeklinde yapılamaz. Bu şekilde yapılan kiralamalar idari para cezasına tabi. Ev sahibi veya izinli üçüncü kişilerin kısa süreli kiralamalarda polis veya jandarmaya mutlaka bir yetkili kişi bildirimi yapması ve yine konaklamalar kapsamında da kimlik bildirimlerini yapması zorunlu. Yaz sezonunun en yoğun döneminde tatil için yazlık kiralamayı planlayanlarla evini kısa süreli kiraya vermek isteyenler dolandırıcılık ve yasal yaptırım riskiyle karşı karşıya. Gayrimenkul hukuku uzmanı avukat Ali Güvenç Kiraz kapora göndermeden önce izin belgesi ve ev sahibinin mutlaka doğrulanması gerektiğini, aksi halde hem kiracıların hem de ev sahiplerinin ciddi mağduriyet yaşayabileceğini söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz ayları çocuklar için oyun, deniz ve açık hava aktiviteleriyle dolu keyifli bir dönem. Ancak güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gerekli önlemler alınmadığında çocukların hassas cildi ve genel sağlığı olumsuz etkilenebiliyor. Peki aileler nelere dikkat etmeli? Uzmanlar çocukların özellikle güneş ışınlarının en güçlü olduğu 10 ila 16 saatleri arasında doğrudan güneş altında uzun süre kalmaması gerektiğini belirtiyor. Açık hava etkinliklerinin sabah erken ya da akşam saatlerinde planlanması ve gölge alanların tercih edilmesi öneriliyor. Çocukların cilt tipine uygun güneş koruyucu kullanılması büyük önem taşıyor. Koruyucunun dışarı çıkmadan önce sürülmesi, yeterli miktarda uygulanması ve özellikle deniz ya da hava sonrasında belirli aralıklarla yenilenmesi tavsiye ediliyor. Güneşten korumada yalnızca krem yeterli olmuyor. İnce ve açık renkli kıyafetler, geniş kenarlı şapkalar ve UV korumalı güneş gözlükleri de çocukları zararlı ışınlardan korumaya yardımcı oluyor. Sıcak havalarda oyun oynayan çocuklar fark etmeden fazla sıvı kaybedebiliyor. Bu nedenle düzenli su içmeleri hatırlatılmalı, yanlarında mutlaka su bulundurulmalı ve belirli aralıklarla gölgede dinlenmeleri sağlanmalı. Deniz ve havuz sonrası cildin temizlenmesi, nemlendirilmesi ve olası kızarıklıklardan kontrol edilmesi de ihmal edilmemesi gereken adımlar arasında yer alıyor. Uzmanlar ayrıca bebeklerin doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmaması gerektiğinin altını çiziyor. Çocuklarda kızarıklık, yanma hissi, hassasiyet, ağrı ya da kabarcık oluşması güneş yanığının belirtileri arasında gösteriliyor. Bu belirtiler görüldüğünde çocuğun güneşten uzaklaştırılması ve uygun bakım uygulanması öneriliyor. Uzmanlara göre çocuklara küçük yaşlardan itibaren şapka takma, güneş koruyucu kullanma, gölgeyi tercih etme ve düzenli su içme alışkanlığı kazandırmak cilt sağlığının uzun vadede korunmasına katkı sağlıyor. Ayrıca güneş koruyucu yalnızca bir kez sürmek, bulutlu havalarda korumayı ihmal etmek ve çocukları uzun süre güneş altında bırakmaksa en sık yapılan hatalar arasında gösteriliyor. Yaz aylarında açık havada vakit geçirmek çocukların gelişimi için önemli. Ancak uzmanlar güneşin zararlı etkilerine karşı doğru önlemler alınmadığında güneş yanığı, sıvı kaybı ve sıcak çarpması gibi risklerin ortaya çıkabileceği uyarısında bulunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.

0: Toplumda bu söz hem dini hem de ahlaki bir uyarı olarak yer bulur. Başkalarının acısını küçümseyen, alay eden, onunla elenen biri varsa bu söz hemen hatırlatılır. Çünkü kimse başına ne geleceğini bilemez. Hayatın cilvesi hep sıradadır. Hayat başkalarının acısıyla beslenmez. Bugün gülme komşuna gelir başına atasözünün hem kökenini hem dersini hatırladık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Okulu vuran füze firmasıyla ödül gibi anlaşma yapıldı. Hisseleri fırladı. New York Times bunu haber yapmış. ABD hassas vuruş füzesini ilk kullanımda İran'da bir okulu vurdu. 21 kişiyi öldürdü.
2: Öğrenciyi öldürdü.
1: Kısa adı PRSM. Bu füzeyle vuruş yapıldıktan sonra yani 21 tane çocuk öldürüldükten sonra füzenin aslında hedef anlamında çok başarılı olduğu başarılı olduğu görülüyor. Ve bu füzeyi bu arada kim üretiyor? Lockheed Martin, bu F-16'ları üreten firma. Normalde yılda 400 tane alınması planlanırken bir anda 1600'e çıkarılıyor bu. Yani %400'lük bir artış. Haliyle böyle olunca ne oluyor? Firmanın hisseleri de zirve yapıyor. Yani Amerika bu füzeyi kullanarak İran'da okul vurduğu, öğrenci öldürdüğü için kazancına kazanç katıyor efendim.
2: Kazancına kazanç katıyor.
1: İşte tam kandan beslenmek budur.
3: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te. Bunu biliyor muydunuz? Güneş, gök adamızın merkezi etrafındaki dönüşünü 230 milyon yılda tamamlıyor. Yaklaşık 4,6 milyar yaşında olan Güneş'in oluşumundan itibaren yörüngesini 20 defa tamamladığı düşünülüyor. Bunu biliyor muydunuz? Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İtalya'nın dünyaca ünlü parmesan peyniri iklim krizinin etkileriyle karşı karşıya. Ülkeyi etkisi altına alan aşırı sıcaklar süt üretimini azaltırken kuraklıkta yem üretimini tehdit ediyor. Üreticiler ise yüzyıllardır süren parmesan geleneğinin geleceğinden endişeli. Avrupa'da son haftalarda etkisini artıran sıcak hava dalgaları özellikle İtalya'da tarım ve hayvancılığı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte inekler daha az yem tüketiyor, daha fazla dinleniyor ve süt verimi düşüyor. Üreticilere göre süt miktarındaki azalma %10'a kadar ulaşıyor. Dünyaca ünlü parmesan peynirinin üretimi yalnızca İtalya'nın belirli bölgelerinde yapılabiliyor. Üstelik üretimde kullanılan ineklerin de yine aynı bölgede yetiştirilen ot ve samanla beslenmesi gerekiyor. Ancak kuraklık nedeniyle otlaklar yeterince gelişemiyor, bu da peynir üretimi için gerekli sütü riske atıyor. Çiftliklerde sıcaklığın etkisini azaltmak için fanlar ve su püskürtme sistemleri kullanılıyor. Ancak bu önlemler enerji maliyetlerini önemli ölçüde arttırıyor. Parmesan tekerleklerinin yıllarca olgunlaştırıldığı depolarda da elektrik tüketiminin sıcak hava dalgaları sırasında yaklaşık %30 yükseldiği belirtiliyor. Yıllık yaklaşık 4,5 milyar euroluk ekonomik büyüklüğe sahip parmesan sektörü binlerce kişiye de istihdam sağlıyor. Üreticiler ise iklim değişikliğinin yalnızca bugünkü üretimi değil, 800 yılı aşkın geçmişe sahip parmesan geleneğini de tehdit ettiğini vurguluyor. Sektör temsilcilerinin mesajı ise dikkat çekici. Parmesanı yiyen son nesil olmak istemiyoruz. İtalya'da etkisini artıran aşırı sıcaklar dünyaca ünlü parmesan peynirinin üretimini tehdit ediyor. Süt verimindeki düşüş, kuraklık ve artan enerji maliyetleri üreticileri endişelendiriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.

I govern. Watching the ship go by, I could see everybody's baby.

I could see the ship's pulling in.

lapped a while. The ship pulled into the harbor, rolling slow.

0: stepped off home, I was still covering the waterfront. Said, Johnny, our ship had trouble with the fog, and that's why we are so late. So late coming home, coming down.
1: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Japon bilim insanları kanser tedavisine dikkat çeken bir araştırmaya imza attı. Japon ağaç kurbağasının bağırsaklardan elde edilen bir bakterinin farelerde kolorektal kanser tümörlerini tek doz uygulamayla tamamen ortadan kaldırdığı açıklandı. Ancak araştırmacılar sonuçların yalnızca hayvan deneylerine dayandığını ve yöntemin insanlar üzerinde henüz test edilmediğini özellikle vurguluyor. Çalışma, Japonya İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları tarafından yürütüldü. Bilim insanları, kurbağalar, semenderler ve kertenkelelerden elde edilen 45 farklı bakteri türünü inceledi. Bunlardan 9'u kanser karşıtı etki gösterirken en başarılı sonuç, Evingela Americana adlı bakteriden elde edildi. Kolorektal kanserli farelerde yapılan deneylerde damardan verilen tek doz bakterinin tüm tümörleri tamamen yok ettiği bildirildi. Araştırmacılar, bu sonucun karşılaştırma amacıyla kullanılan bağışıklık tedavileri ve bazı kemoterapi yöntemlerinden daha etkili olduğunu ifade etti. Bilim insanlarına göre bakteri, kanserle iki farklı mekanizma ile mücadele ediyor. İlk olarak oksijenin az olduğu tümör dokusunda hızla çoğalıyor ve doğrudan kanser hücrelerine zarar veriyor. İkinci olaraksa bağışıklık sistemini harekete geçirerek T hücreleri, B hücreleri ve nötrofillerin tümör bölgesine yönelmesini sağlıyor. Böylece bağışıklık sistemi de kanser hücrelerinin yok edilmesine katkı sağlıyor. Araştırmada bakterinin sağlıklı organlarda çoğalmadığı da tespit edildi. Deneylerde bakterinin 24 saat içinde kandan tamamen temizlendiği, yalnızca hafif ve geçici bir iltihabi yanıt oluşturduğu, uzun süreli toksik etki görülmediği belirtildi. Araştırma ekibi yöntemi meme kanseri, pankreas kanseri ve melanom gibi diğer katı tümörlerde de test etmeyi planlıyor. Ayrıca bakteri tedavisinin kemoterapi ve immünoterapi ile birlikte kullanıldığında daha etkili olup olmayacağı da araştırılacak. Ancak uzmanlar bu yöntemin insanlar üzerinde kullanılabilmesi için kapsamlı güvenlik ve etkinlik çalışmalarının tamamlanması gerektiğinin altını çiziyor. Japon bilim insanlarının yürüttüğü araştırmada Japon ağaç kurbağasının bağırsaklardan elde edilen bir bakteri, farelerde kolorektal kanser tümörlerini tek doz uygulamayla tamamen ortadan kaldırdı. Araştırmacılar, yöntemin henüz yalnızca hayvan deneylerine başarılı olduğunu ve insanlar için kapsamlı testlerin sürdüğünü vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İnsanlar tarihi öncesinde güneşten nasıl korunuyordu? Cilt kanseri oranları her geçen yıl biraz daha yükselirken dünya çapında insanlar da güneşten korunmanın çeşitli yollarına başvuruyor. Peki insanlar güneşin zararlı mor ötesi ışınlarından korunmak için ne yapıyordu? Nispeten yakın zamanlara dek insanların çoğu koyu tenliydi. Avrupa'da bile daha açık pigmentasyonun yaygınlaşması yaklaşık M.Ö. 1200'de başlayan demir çağında gerçekleşti. Daha koyu ten, ultraviyole radyasyonuna karşı koruma sağlayan melanini daha fazla içerir. Ancak güneşin ışınlarını engelleyerek bedenin D vitamini üretme yeteneğini de azaltır. Bu nedenle açık tenin insanlar daha kuzeydeki enlemlere yerleştikçe yavaş yavaş evrildiği düşünülüyor. Çünkü buralardaki güneş ışığı yetersizliği fazla melanine sahip insanlarda kolayca D vitamini eksikliğine yol açabiliyordu. Elbette erken insanlar Afrika'da evrildi ve evrimsel tarihlerinin büyük bölümünü güneşin kavurduğu savanalarda geçirdi. Bu yüzden yaygın bir teori, atalardan gelen koyu pigmentasyonumuzun bizi cilt kanserinden koruyarak hayatta kalmamıza yardımcı olduğunu ileri sürüyor. Ancak bu yılın başlarında yayınlanan bir çalışma, Avustralya'da yaşayan Anglo-Kelt kökenli insanlar arasındaki cilt kanseri eğilimlerini analiz ederek bu fikre meydan okuyor. Melanin eksikliğine rağmen bu popülasyonun üyeleri genellikle üreme çağına ulaşana dek cilt kanserine yakalanmıyor. Bu da daha koyu pigmentasyonun doğrudan cilt kanseri tehdidine bir yanıt olarak evrilmemiş olabileceğini düşündürüyor. Çünkü daha güneşli iklimlerde yaşayan insanlar bile genlerini aktarmadan önce bu hastalıktan ölmüyor. Bunun yerine yüksek melanin düzeylerini destekleyen seçilim baskısı güneş radyasyonunun diğer zararlı etkilerinden bazılarından kaynaklanıyor olabilir. Bu etkiler güneş yanığına bağlı susuz kalmaya yol açabiliyor ve folat gibi fetüs gelişimini destekleyen hayati besinleri yok edebiliyor. Koyu tenli olanların bile yine de kendilerini güneşten koruması gerekiyor. Geçmişte en iyi doğal güneş kremlerinden biri aşı boyasıydı. Bu kil pigmenti mor ötesi radyasyonu dağıtmaya yardımcı olan demir oksit içeriyor. 2015 tarihli bir deneyde araştırmacılar daha ince taneli aşı boyasının daha yüksek bir güneş koruma faktörüne sahip olduğunu keşfetti. Levant bölgesindeki ünlü Kafes mağarasında yaşayan erken Homo sapiens bireyleri yerel aşı boyası kaynaklarını bilerek görmezden geldi ve bunun yerine 60 kilometre uzaktan daha ince taneli bir türü getirdi. Bu da onların aşı boyasının radyasyon engelleyici gücünün farkında olabileceğini düşündürüyor. Bugün bile aşı boyası Afrika'nın bazı yerlerinde güneş kremi olarak kullanılıyor. Tek başına ya da sade yağ veya hayvansal yağ gibi bir bağlayıcıyla cilde sürülüyor. İlginç biçimde arkeolojik kayıt aşı boyası kullanımında yaklaşık 40 bin yıl önce büyük bir artış olduğunu gösteriyor. Aşı boyası kullanımındaki artış güneşten korunmanın tarih öncesi insanlar için de en az bizim için olduğu kadar önemli olduğuna dair bir miktar kanıt sunuyor. Kendimizi ultraviyole radyasyonundan korumak, dünyanın manyetik alanının 300 yıl süren bir çöküşünden sağ çıkmamıza yardımcı olmuş olabilir. Peki tarih öncesinde insanlar güneşten nasıl korunuyordu? Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Oğuz Aslan Türk, tek taraflı ayak soğukluğuna eşlik eden kramp tarzı ağrı, ayakta solukluk, iyileşmeyen yaralar, kıllarda azalma ve ciltte renk değişikliğinin bacağa giden atar damarlar açısından değerlendirmesi gerektiğini bildirdi. Arslan Türk, Karadeniz bölgesi gibi serin ve nemli iklimin hakim olduğu şehirlerde ayak üşümesinin oldukça sık görülen bir şikayet olduğunu söyledi. İnsanların bunu havanın soğuk olmasına bağladığını belirten Arslan Türk, özellikle bir ayağın diğerinden daha soğuk olması ve bu durumun sürekli devam etmesinin bazı zamanlar altta yatan önemli bir damar hastalığının ilk belirtisi olabileceğini vurgu yaptı. Arslan Türk, periferik arter hastalığının da damar duvarında biriken yağ ve kireç plaklarının bacak atar damarlarını daraltması sonucu geliştiğini işaret ederek şunları söyledi.
2: Kan akımı azaldıkça ayakta solukluk, soğukluk ve yürümekle ortaya çıkan ağrı görülebilir. Ancak hastaların önemli bir kısmında uzun süre belirgin bir şikayet olmayabilir. İşte bu nedenle hastalık çoğu zaman geç fark edilir.
1: Periferik arter hastalığının erken tanındığına başarılı şekilde tedavi edilebildiğinin altını çizen Arslan Türk, sigaranın bırakılması, düzenli yürüyüş yapılması, tansiyon, kolesterol ve kan şekerinin kontrol altında tutulmasıyla uygun ilaç tedavisinin hastalığın ilerlemesini önemli ölçüde yavaşlatabildiğini belirtti. Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Oğuz Aslan Türk, ayak üşümesinin her zaman ciddi bir hastalık anlamına gelmeyeceğini, ancak damar hastalıklarının ayak üşümesinin neden olabileceği konusunda uyardı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi araştırmacıları yapay ve düşük kalorili tatlandırıcıların bağırsak mikrobiyatası üzerindeki etkilerini inceleyen bir araştırma yaptı. Araştırmada yararlı, nötr ve potansiyel olarak zararlı türleri kapsayan 25 farklı bağırsak bakterisi, ticari olarak yaygın kullanılan 39 farklı tatlandırıcıya tek tek maruz bırakıldı. Çalışmada stevia bitkisinden elde edilen bir bileşik olan izosteviolün antidepresan etken maddesi, duloksetinle birlikte kullanıldığında

0: bundan normal şeker gibi sindirilmediğini, bunun yerine bağırsaklara ulaşarak burada yaşayan mikroorganizmalarla doğrudan etkileşime girdiğini hatırlattı. Bazı araştırmalar yapay tatlandırıcıların tip 2 diyabet, obezite ve bazı sağlık sorunlarıyla ilişkili olabileceğini belirtse de bu konuda henüz bilimsel görüş birliği bulunmuyor. Araştırmalar şekersiz ve düşük kalorili içeceklerde kullanılan bazı yapay ve doğal tatlandırıcıların bağırsaklardaki yararlı bakterilerin gelişimini yavaşlatabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları yararlı bakteri gelişiminin özellikle bazı ilaçlarla birlikte tüketildiğinde daha belirgin şekilde yavaşlayabileceğini belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Tarihi geçmiş gıdalar, indirimli ürünler raflarda karşılaşıyoruz. Nasıl oluyor, nasıl gerçekleşebiliyor? Bunun taşıdığı riskler nelerdir?
2: Şimdi tarihi geçmiş bir ürün aslında bize teknik anlamda bir şey ifade etmiyor. İki tane tabir var gıda ürünlerinde kullanılan. Birincisi STT, yani son tüketim tarihi. İkincisi ise tavsiye edilen tüketim tarihi. STT dediğimiz son tüketim tarihi olarak belirtilen gıda da bu tarih mikrobiyal anlamda son tüketim tarihini belirtir. O tarihte siz ürünü tüketmez ve uzatırsanız mikrobiyal anlamda gıda güvenliğini ve sağlık riskini göze almışsınız demektir. Yani bu yasal olarak yasaktır. Ama bir diğer vurgu olan TETT, yani tavsiye edilen tüketim tarihi ise bu tarih yaklaştığında veya geldiğinde ürünün mikrobiyal anlamda bir risk olarak taşımadığını, sadece kalite, renk, görünüş, kokunun etkilendiği ama sağlık açısından risk taşımayan ürünlere verilen bir tarihtir.
3: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Carry on.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Haber ve programlarımızla anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. 7 bölge, 24 şehirde yayındayız. Burası Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Türkiye 180 ülke arasında 100. sırada internet hızında. Halbuki biz...
1: Ama öyle demiyorlar.
2: Ya, öyle demiyorlar.
0: Demiyorlar, bana da demiyorlar. Bana da telefon açıp depremden sonra o haberleşme yazılarında denildi ki bizim internetimiz gayet yeterli. Ben de şöyle bir soru sordum Güçlü Bey. Tamam, şebekemiz gayet yeterli. Peki biz neden 100.yüz, mobilde 60.yüz bu soruya? Hı-hı. Ne operatörler cevap verebiliyor, ne BTK cevap verebiliyor. Bizim şebekemiz kötü. Delil ortada. İnternet hızımız. Afrikalılarla aynı düzeydeyiz. Şimdi diyor ki 5G'de kor şebeke, yani çekirdek şebeke değişeceği için hızlar birden yükselecek. İşte 10 kat yükselecek, 100 kat. Yani dünyada 5G teknolojisi henüz oturmadı.
1: Bu 2 milyar 125 milyon dolarlık değer üzerinden bir değerleme yapılmış 5G için, 400 MHz frekans için. Bu para kullanılsa mesela altyapının düzeltilmesi için iyi olmaz mı?
0: Ne kadar hoş. Ne kadar hoş bir fikir söylediniz.
3: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Haber bu frekansta. Fox seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. İsmet Özçelik, Okan Aslan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.